0: Allah Teala yeryüzünü dilediği şekle sokacak ve mahşer yeri Resul-i Ekrem Efendimizin ifadesiyle üzerinde hiçbir alamet, dağ, dere, bitki ve benzeri bulunmayan halis buğday unundan yapılmış yufka gibi beyaz ve parlak bir düzlük olacaktır. Sevgili dostlar, mahşerde melekler, cinler ve insanlar diriltildikten sonra insanoğlunun küçüğü, büyüğü, akıllısı, delisi hepsi bir yerde toplanacaktır. Orada hayvanlar da olacaktır. Cenab-ı Hakk'ın dünyada akıl ve şuur verip sorumlu ettiği mükellef varlıkların toplanma amacı hesap, hayvanların toplanma amacı ise karşılıklı olarak haklarını almalarıdır. Bu sebeple hayvanlar insanlardan ve birbirlerinden haklarını aldıktan sonra toprak olurken inkarcıların her biri keşke ben de onlar gibi toprak olup ceza görmeseydim tarzında istekte bulunacaklardır. Sevgili dostlar, mahşer yerindeki bekleyişte güneş yaklaştırılacak ve insanlar dünyadaki durumlarına göre farklı derecede terleyeceklerdir. Ancak Allah Teala bu dehşetli günde 7 sınıf insanı arşın altında gölgelendirecektir. Birincisi adil devlet başkanı. İkincisi Allah'a ibadet ederek büyüyen genç. Üçüncüsü gönlü camilere bağlı kimse. Dördüncüsü birbirini Allah için seven ve bu sevgiyle bir araya gelip ayrılan 2 kişi. Beşincisi mevki sahibi ve güzel bir kadının kötü davetini ben Allah'tan korkarım diyerek reddeden. Altıncısı sağ elinin verdiğini sol eli duymayacak şekilde gizli sadaka verip iyilik yapan kimse. Yedincisi tenha yerde Allah'ı zikrederek gözleri dolup taşan kimse. Sevgili dostlar, mahşere herkes dünyada kime inanıp uyumuşsa onunla beraber gelir. Mümin, münafık ve kafirler önderleriyle birlikte bir araya gelirler. Her insan topluluğunu önderleriyle birlikte çağıracağımız gün, Firavun kıyamet gününde milletinin önüne düşecek ve onları ateşe götürecektir. Varacakları yer ne kötü yerdir. Sevgili dostlar, mahşer çok sıkıntılı ve korkulu bir mekandır. O gün herkes bir an önce büyük mahkemenin kurulmasını ve hesabın bir an önce görülmesini isteyecektir. Bunun sağlanması meyanında Cenab-ı Hak'tan talepte bulunmak üzere Hazreti Adem'den itibaren büyük peygamberlere başvuracak ama Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem'den başka buna hiçbir peygamber cesaret edemeyecektir. Nihayet Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellemin uzun dua ve niyazından sonra Allah Teala hesabın başlatılmasına izin verecektir. O gün zalim kimse ellerini ısırıp keşke peygamberle birlikte bir yol tutsaydım. Yazık bana, keşke falancayı dost edinmeseydim diyecektir. Sevgili dostlar, Allah hepimizi kurtuluşa erenlerden eylesin inşallah. Bugünlük programımızın sonuna geldik. Burada olduğunuz için, bizlere kulak verdiğiniz için canı gönülden teşekkür ederiz. Kendinize iyi bakmanız ve Allah'a emanet olmanız dileğiyle. Bir sonraki programda görüşmek üzere.
1: Din ve Hayat. Seslendiren Uğur Subaşı. Kaynak Diyanet İşleri Başkanlığı Yayınları.

Dünden bugüne uzanan bir musiki yolculuğuna hazır mısınız? Türk musikisinin unutulmaz bestekarları, usta musiki şinaslar ve gönüllere dokunan eserleri. Hepsi canlı icralarla Gülniyaz'da. Her bölümde klasik Türk musikisinin nadide örneklerini dinleyeceğiniz, geçmişin zarafetine kulak vereceğiniz Gülniyaz, her cuma saat 21'de Diyanet Radyo'da.

anam, mektubum geldi. Bugün Haziran. Kimselere gösteremediğim ak saçlarının kıvrımlarından haberim geldi. İki damla gözyaşın sarı kağıtta. Çok bakarsın yağmur yağında, ıslak ve buğulu camların ardından bilirim. Bilirim acı nasıl da toprak olur, oturur adam yüreğine. Ne var yani işte, iyiyim diyorum ya, inan olsun iyiyim anne. İnsan gerçekten iyi oluyor iyiyim dedikçe. Bak, bak üzülme, yazıyorum bir daha. Ne olur üzülme, üzülmüyor analar, oğulları üzülme dedikçe. Üzülmüyor analar.

uzaktayım sanma, çok yakındayım. Goncası kırılmış güleç sorbeti. Yalnızım akşamda.

güne sor beni. Mecnunum aşkına, çöllerdeyim ben. Rüzgarda savrulan kuma sor beni. Kuma sor beni. Kuma sor beni.

sözde senden kaçıyorum dolu dizgin atlarla. Bazen sessiz sedasız ipekten kanatlarla. Ama sen hep bin yıllık bilenmiş inatlarla karşıma çıkıyorsun enseri nimbatlarla. Adını yazıyorsun bulduğun fırsatlarla, yüreğimin başına noktalarla, hatlarla. Baş başa kalıyorum sonunda hey hatlarla, sözde senden kaçıyorum dolu dizgin hatlarla.

sözde senden kaçıyorum dolu dizgin atlarla. Bazen sessiz sedasız ipekten kanatlarla. Ama sen hep bin yıllık bilenmiş inatlarla karşıma çıkıyorsun en serin imbatlarla. Adını yazıyorsun bulduğun fırsatlarla, yüreğimin başına noktalarla, hatlarla. Baş başa kalıyorum sonunda heyhatlarla, sözde senden kaçıyorum dolu dizgin atlarla. Ne olur bir gün beni kapında olsun dinle, öldür bendeki beni sonra dirilt kendinle. Çarpsam kara sevdayı en azından...

Şaşırdım kaldım işte. Bilmem ki nemsin. Bazen kız kardeşimsin. Bazen öpöz annemsin. Sultanımsın susunca. Konuşunca kölemsin. Eksilmeyen çilemsin. Orada ufuk çizgim. Burada yanım yöremsin. Beni ruh gibi saran sonsuzluk dairemsin. Çaresizim, çaremsin. Şaşırdım kaldım.

Seni korkutacak geçtiğin yollar, arkandan gelecek hep ayak sesi, sarıp vücudunu belirsiz kollar, enseni yakacak ateş nefesin. Göğsümden havaya kattığım zehir, solduracak bir gül gibi ömrünü. Kaçıp dolaşsan da sen şehir şehir, bana kalacaksın yine son gün. Kimsesiz odanda kış geceleri, için ürperdiği demler beni an. De ki, odur sarsan pencereleri, de ki rüzgar değil, odur.

hasret bağlarında açılan Hicaz gülü. Bu simsiyah gönlümün biricik beyaz gülü. Diken sahralarından geçip geldim efendim. Kırık kanatlarımla uçup geldim efendim. Avucundan suya muhtaç çatlamış dudaklarım. Şükür vardı semtine günahkar ayakların. Yüzüm Bab-ı Selam'ın pür huzur eşiğinde. Kalbim ak mermerlerin sımsıcak döşeğinde. Bak ruhumun saçları ağarmış ey sevgili. Bir geceye kaç asır sığarmış ey sevgili. Alevden kuyularda sen diyerek inledim. Yalnız bana gel diyen nur sedanı dinledim. Ben susayım, halimi her zerrem arz eylesin. Bu nasıl sevdaymış, gözyaşlarım söylesin. Yesrib semalarında çırpınan bir kuş olsam, yeşil kubbe altında ağlıyorken taş olsam, kalkmasam hiç secdeden ömür boyu böylece, ravzanda cennetlere dalıversem her gece, kör olsa bu gözlerim senden gayrı cihana, uçsam ten kafesinden uzanıp asumana, fecir vakti ezanla dirildim mahşer gibi, sanki kabrimden çıkıp ismimi söyler gibi, titreyen sinelerle kıyam ettim kaç defa. Unutulur efendim huzurunda her cefa. En çaresiz dertlere şifadır kutlu belde. Yalnız hasret sancısı baki kalır gönülde. Sırılsıklam tevbeler avuçlarda nedamet. En mahrem dualarım meleklere emanet. Sığınmış asi kulun merhamet divanına, bir mücrimin dilinden icabet makamına, cennetlerden sahneler ayandır her tarafta, insanlar ve melekler beş vakit aynı safta, damla damla ruhlara manalar ilham olur, durunca teheccüde peygamber imam olur. Konar seccadelere ukba güvercinleri. Alkışlar bu vuslatı fezanın sakinleri. Madde birden savrulur, dünya derin uykuda. Ezelden sevdalılar sema döner avluda. Boyun büker diz dize, kabul kastıyla canlar, akdini tekrar eder, sükut yüklü lisanlar. Her dilde ayrı ukde, her kulun bir derdi var. Kulak ver kainatın ismi celal virdi var. Ağlayan bir Yemenli, secdede bir Mısırlı, Nijerli bir ihtiyar, avuçları nasırlı. İnsanın aslı Adem, Adem'in aslı toprak. Bu rahmet sofrasından beni ayırma ey hak. Hangi yola koyulsam yolculuğum sanadır. Ebediyet hicretim beka dergahınadır. Bekanın ötesinde ben seni yaşıyorum. Ravzada kaldı ruhum,
bir ceset taşıyorum. Tut elimden efendim, beraber gidelim can. Seyretsem cemalini sağıma döndüğüm an. Kovsam da gitmem artık, öyle meftun olmuşum. Başka bir yar istemem, yâri baki bulmuşum. Boynumdan bir lahzacık çözülmesin zincirim. Ayak ucunda olsun ey sevgili makberim. Şefaat mevsiminde tanır mısın bendeni? Aciz bülbülün, gülüm, kokundan tanır seni. Sen değil, kendimi şimdi terk ediyorum. Cismim senden giderken, ben sana gidiyorum.

Cehenneme giden yollar, süfliyat ve behimi arzular. Resul-i Ekrem'e sahabi olma şerefine erenlerden biriydi. Her mümin gibi o da dünyada neler yapabileceğini, ahiretteki durumunun ne olacağını merak etmekteydi. Çoktandır zihninde oluşan soruları sormak üzere gelmişti. Bulduğu ilk fırsatta sırasıyla namaz, cihat, hicret ve faziletli Müslümanların özellikleri hakkında Allah Resulüne sorular sordu. Her birinde tek tek aldığı cevaplardan sonra belki de asıl sorusuna gelmişti sıra. "Ey Allah'ın Resulü, cennet ve cehennemi gerektiren iki sebep nedir?" diye sordu. Allah Resulü bu soruya kısa ve net bir cevap verdi. "Allah'a hiçbir şeyi ortak koşmadan ölen kimse cennete girer. Allah'a bir şeyi ortak koşarak ölen de cehenneme girer." O kadar önemli bir soruydu ki bu, muhtemelen sorulan sorunun içeriği, soruyu soran bu şahsın kim olduğunu gölgelemişti. Öyle ki hadis kaynakları ve şerhleri soranın kim olduğuna değil, soruya ve verilen cevaba yoğunlaştıkları için bu iman erinin kim olduğu tespit edilememişti. Evet, cehenneme götüren belki de yüzlerce sebep vardı ve bu sebeplerin en başında şirk yer alıyordu. Nitekim Kur'an'daki pek çok ayet, Allah'a şirk koşanların gidecekleri yerin cehennem olduğunu bildirmişti. Küfür ve inkar kişiyi cehenneme götüren en önemli sebeptir. İnsan Allah'a iman etmedikçe, inkara yöneldiği sürece cehennem ehlinden sayılmaya layık olur ve artık inanmayan bir kavim Allah'ın rahmetinden uzak olsun hitabını hak eder. Kur'an-ı Kerim pek çok ayetinde inkar edip hükümlerini yalanlayanların, Allah'a karşı yalan uydurup kendilerine gelen gerçeği yalan sayanların cehennemlik olduklarını bildirir. Kur'an'ın inatçı kafir olarak nitelediği böyle kimselere malları ve evlatları da hiçbir fayda sağlamayacaktır. Allah'ı inkar edenlerin son durağı cehennemdir. Doğru yola ulaşmamış, hakkı görememiş olanlar kör, dilsiz ve sağır bir şekilde haşredildikten sonra cehenneme sürükleneceklerdir. Kur'an, son ilahi davetin tebliğcisi ve son peygamber olan Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve selleme uymayı da cehennemden kurtulmak için şart koşmuştur. Bu bağlamda, Allah'a ve Resulüne karşı gelen kimseye, içinde ebedi kalacağı cehennem ateşinin olduğunu bilmediler mi? İşte bu büyük bir rezilliktir buyurmuştur. Bir başka ayette ise bu husus, kim kendisine hidayet, doğru yol besbelli olduktan sonra peygambere karşı çıkar, müminlerin yolundan başkasına uyarsa, onu yöneldiği yolda bırakırız ve cehenneme sokarız. Orası ne kötü bir varış yeridir şeklinde ifade edilmiştir. Hazreti Peygamber de, Muhammed'in varlığını elinde tutana yemin olsun ki, bu ümmetten biri veya Yahudi ve Hristiyan olan bir kişi, beni dinlemez ve kendisiyle gönderildiğim dini kabul etmeden ölürse kesinlikle cehennemlik olur buyurmuştur. Kur'an bu durumu ehli kitap ve müşriklerden olan inkarcılar içinde ebedi olarak kalacakları cehennem ateşindedirler. İşte halkın en şerlileri onlardır şeklinde ifade buyurmuştur. Önceki ümmetlerde peygamberlerine samimiyetle uymuşlarsa cehennemden kurtulmuşlardır. Gönderilen uyarıcılara uymayanlarsa cehennemdedirler. Ayrıca irtidat etmek yani Müslüman olduktan sonra dinden dönüp kafir olmak da kişiyi cehenneme götüren bir sebeptir. Kişiyi cehenneme götüren bir başka sebepse münafıklıktır. Münafık, iman etmiş görünse de aslında içinden dini yalanlayan iki yüzlü kimsedir. Allah münafıkları ve kafirleri cehennemde bir araya getirecek ve münafıkları cehennemin en alt katında cezalandıracaktır. Onlar ebediyen orada kalacaklardır. Münafıklarla müminler arasında gerçekleşecek olan bir konuşma, Kur'an'da şöyle nakledilir. Münafık erkeklerle münafık kadınların, iman edenlere, bize bakın ki sizin ışığınızdan biz de aydınlanalım diyecekleri gün kendilerine, arkanıza, dünyaya dönün de bir ışık, nur arayın denilecektir. Burada nurun, geride kalan dünya hayatında aranması gerektiğine işaret edilmesinin nedeni, müminlerdeki nurun dünyada işledikleri salih amellerden kaynaklanıyor olmasıdır.
Derken aralarına kapısı olan bir sur çekilir. Bunun iç tarafında rahmet, onlar münafıklar tarafındaki dış cihetinde ise azap vardır. Münafıklar müminlere şöyle seslenirler: biz de dünyada sizinle beraber değil miydik? Müminler derler ki, evet, fakat siz kendinizi yaktınız. Başımıza musibetler gelmesini gözlediniz. Şüphe ettiniz. Allah'ın emri gelinceye kadar kuruntular sizi aldattı. O çok aldatıcı şeytan, Allah hakkında da sizi aldattı. İkiyüzlü insanlar olan münafıklar, gösterişe düşkün, riyakâr kimselerdir. Hazreti Peygamber dünyada ikiyüzlü olan kimsenin, ahirette de ateşten iki dili olacağını haber vermiştir. Günaha aldırmamak, açıkça günah işlemekten çekinmemek, günah işledikten sonra pişmanlık duymaksızın günahında ısrar etmek, kısacası dünya karşısında tavizkar ve umursamaz olmak, kişiyi cehenneme sürükler. Nitekim hem Kur'an hem de Hazreti Peygamber, tevhid inancına sahip fakat günahkar olan kimselerin cehennemde azap göreceklerini bildirmiştir. Allah'a şirk

koşmak, içki içmek, kumar oynamak, haram aylarda savaşmak, bakmakla yükümlü olduğu yetimin malını kendi malına katarak onun rızası olmaksızın yemek, fakirlik korkusuyla kendi çocuğunu öldürmek, insanlar arasında fitne çıkarmak, faiz yemek, anne babaya isyan etmek, akrabaya miras hakkını vermemek, malı gereksiz yere israf etmek, zina etmek, haksız yere adam öldürmek, ölçü ve tartıda sahtekarlık yapmak, kibirlenmek, iffetli bir kadına zina iftirasında bulunmak, kötülük yapmak ve Allah'ın huzuruna kötülükle gelmek, savaş esnasında savaştan kaçmak, azgınlık yapmak ve insanlara işkence edip tevbe etmemek, Kur'an'da belirtildiği üzere insanı cehenneme götüren günahlardandır. Hazreti Peygamber, İslam ümmetine kılıç çekmeyi, Müslüman kardeşine karşı küsken ölmeyi ve komşulara eziyet etmeyi de cehenneme götüren kötü davranışlar arasında zikretmiştir. Aynı şekilde anne babaya saygısızca ve kötü davranmak, onların hakları konusunda duyarsız olmak, kişiyi ahiret hayatında mutsuzluğa sürükleyen önemli sebeplerdendir. Basit bir küslük gibi görünse de, aslında akrabalık ilişkilerini kesmek de kişiyi cehenneme götürür. Nitekim Kur'an'da Allah'a verdikleri sözü pekiştirilmesinden sonra bozanların, Allah'ın korunmasını emrettiği akrabalık bağlarını koparanların ve yeryüzünde fesat çıkaranların cehennemlik olduğu haber verilir. Haksız yere bir cana kıymak ve hukuki bir gerekçesi olmaksızın Allah'ın dokunulmaz kıldığı insan hayatına kastetmek, cehennemi gerektiren suçlardan bir diğeridir. Kur'an'da kim bir mümini kasten öldürürse cezası içinde ebedi kalacağı cehennemdir buyurulmuştur. Peygamber Efendimiz de bu konuda iki Müslüman birbirine kılıç çekerse öldüren de ölen de cehennemdedir buyurmuştur. İnsanın kendisine Allah tarafından emanet edilen bedenine ihanet etmesi ve kendi canına kıyması da cehennemle sonuçlanacak bir yolculuğun ilk adımıdır. Bu konuda Hazreti Peygamber, her kim kendini bir demir parçasıyla öldürürse, demiri elinde, onu karnına saplar bir halde, cehennem ateşinde ebedi ve daimi olarak kalacaktır. Her kim de zehir içerek kendini öldürürse, o kimse de zehrini cehennem ateşinde ebedi ve daimi kalarak içecektir. Her kim kendini yüksekten atarak öldürürse, o da ebedi ve daimi olarak cehennem ateşine düşecektir buyurmuştur. Riyakarlık ve gösteriş merakı kişiyi cehenneme sürükleyen bir diğer sebeptir. Bu iki özellik, yüce yaratıcının hoşnutluğunu kazanmaya değil de, insanların gözünde değer kazanmaya odaklanmış bir bakış açısından kaynaklanmaktadır. Halbuki Allah Teala, ibadetleri ve salih amelleri sadece kendi rızası için yapıldığında kabul eder. Riyakarlık aynı zamanda gizli şirktir. Hazreti Peygamber'in bazı hadislerinde cihad edip şehit düşmek, Kur'an okuyup okutmak, Allah yolunda harcamada bulunmak gibi görünürde en faziletli işlerde bile Allah rızası değil de gösteriş amaçlandığında bunları yapan riyakarların nasıl yüzüstü cehenneme atıldığı çok acıklı biçimde anlatılır. Gösteriş merakının yakın dostu olan kibir de cehenneme götüren sebeplerden biridir. Kur'an'da Allah'a boyun eğip sadece O'na kulluk etmeyi kendilerine yediremeyen kibir sahiplerinin aşağılanmış bir halde cehenneme gireceği bildirilir. En kısa ifadesiyle kibirlenenlerin yeri cehennemdir. Çünkü kibirlenenler Allah karşısındaki konumlarını unutarak tevazu göstermeleri gerektiği halde büyüklenmekte ve bu davranışlarıyla kibirli şeytana benzemektedirler. Bu yüzden Hazreti Peygamber, "Kalbinde hardal tanesi kadar iman olan hiç kimse cehenneme girmez. Kalbinde hardal tanesi kadar kibir bulunan hiç kimse de cennete giremez." buyurmuştur. Yine bir hadis-i şerifte, "Cehennemliklerin kalpleri merhametten yoksun, kaba saba ve kendilerini diğer insanlardan büyük gören kibirli insanlar oldukları ifade edilmiştir. Cehenneme giden yollardan bir diğeri de halkı irşad edenlerin kendi söyledikleriyle amel etmemeleridir. Resul-i Ekrem bunun ne kadar ciddi sonuçları olabileceğini şöyle anlatmıştır. Kıyamet günü bir kişi getirilir ve cehenneme atılır.
ateşte tıpkı bir merkebin değirmen taşının etrafında döndüğü gibi döner. Cehennemdekiler o kişinin etrafında toplanır ve ''Ey filan, sana ne oldu? Bize iyiliği emredip kötülüğü yasaklayan sen değil miydin?'' derler. O da ''Evet, ben size iyiliği emrederdim ama onu kendim yapmazdım. Kötülüğü yasaklardım fakat onu kendim yapardım.'' der. Yöneticilik ve hakimlik gibi üst düzey sorumluluk gerektiren görevleri üstlenenler de hak ve adaletten sapmaları halinde Hazreti Peygamber'in ifade ettiği üzere cehennemlik olma tehlikesiyle karşı karşıyadırlar. Resulullah, Müslümanlardan bir topluluğun başına yönetici olup da onlar arasında adaletli davranmayarak ihanet üzere ölen hiç kimse yoktur ki Allah ona cenneti haram kılmasın buyururken, Kur'an-ı Kerim zalimlere meyletmeyi dahi cehenneme götüren bir davranış olarak addetmiştir. Yine bu bağlamda Hazreti Peygamber, insanlar hakkında hüküm verme konumunda olanların üç kısma ayrıldığını, biri hariç ikisinin cehennemde olduğunu, hakikati bilip ona göre hüküm verenin cennette, hakikati öğrendiği halde hükmünde zulmedenle, hakikati bilmeden insanlar hakkında hüküm vereninse cehennemde olduğunu haber vermiştir. İnsanlara zorbalık etmek, şiddet uygulamak, merhametten ve şefkatten uzak ezici bir ilişki tarzı geliştirmek, cehennemi kaçınılmaz kılmaktadır. Diğer yandan haram bir ilişkiye sebep olacak şekilde duygu istismarı yapmak kastıyla tahrik edici tarzda giyinmek ve davranışlarda bulunmak da cennetten mahrumiyete sebep olacaktır. Zira Hazreti Peygamber'in ifadesiyle haya imandandır, imanın yeri ise cennettir. Kötü söz insanlara sıkıntı verir, sıkıntının yeri de cehennemdir. İnsanları cehenneme sürükleyen sebeplerden biri de dilleriyle söyledikleridir. Peygamberimizin yakın dostlarından Muaz bin Cebel şöyle anlatır. Bir gün, ey Allah'ın Resulü, beni cennete koyacak ve cehennemden uzaklaştıracak bir ameli bana söyle dedim. Buyurdu ki, büyük bir şey sordun ama o, Allah Teala'nın kolaylaştırdığı kimse için kolaydır. Allah'a ibadet eder, ona hiçbir şeyi ortak koşmaksızın, namazı dosdoğru kılar, zekatı verir, Ramazan orucunu tutar ve Kabe'yi hac edersin. Sonra da dedi ki, sana hayır kapılarını göstereyim mi? Oruç bir kalkandır. Suyun ateşi söndürdüğü gibi, sadaka da günahları söndürür. Geceleyin bir kimsenin namaz kılması da böyledir. Daha sonra, onların vücutları gece namaz kılmak için yataklarından uzaklaşır. Korku ve ümitle Rablerine dua ederler. Kendilerine verdiğimiz rızıklardan hayra harcarlar. Onların yaptıkları amellere mükafat olarak kendileri için göz aydınlığı olacak nimetlerden neler gizlenmiş olduğunu şimdi kimse bilmez mealindeki ayetleri okudu. Ondan sonra dinin başını, direğini ve zirvesini sana haber vereyim mi buyurdu. Evet ey Allah'ın Resulü dedim. Dinin başı teslimiyet, direği namazdır, zirvesi ise cihattır buyurdu. Ondan sonra da bu dediklerimin hepsini kemale erdiren ve tamamlayan şeyin ne olduğunu sana söyleyeyim mi diye sordu. Evet ey Allah'ın Resulü dedim. Mübarek dilini eliyle tutup işte şunu tut buyurdu. Ey Allah'ın Resulü, biz söylediğimiz sözler sebebiyle de mi sorgulanacağız dedim. Resul-i Ekrem, annen hasretine yansın ey Muaz. İnsanları yüzü koyun burunları üzerinde sürünerek cehenneme götüren dilleriyle kazandıkları değil midir buyurdu. Dil ile cehennem arasındaki bağlantı konusunda Hazreti Peygamber, şüphesiz kul düşüncesizce bir söz söyler, bu yüzden cehennemde doğuyla batı arasındaki mesafeden daha uzak bir yere düşer buyurmuş, ayrıca kötü sözün sıkıntı verip insanları incittiğini, kötü konuşan kimselerin de yerinin cehennem olduğunu bildirmiştir. Benzer şekilde Peygamber Efendimiz, dedikodu yapanların cennete giremeyeceğini de belirtmiştir. Hazreti Peygamber'in dille işlenen günahlarla ilgili uyarıları bunlarla sınırlı kalmamıştır. Bir keresinde ona, insanların cennete girmelerine en fazla sebep olan şeyler nelerdir diye sorulmuş, Allah'tan sakınmak takva ve güzel ahlaktır buyurmuştur.
İnsanların cehenneme girmelerine en çok sebep olan şeyler nelerdir diye sorulduğunda ise

Hazreti Peygamber ağız, dil ve cinsel organdır cevabını vermiştir. Allah tarafından insanlara emanet edilen bu iki organ, Allah'ın emrine uygun kullanılmadıkları zaman insanı felakete götürür. Özü sözü bir, dürüst ve güvenilir bir insan olmamak da cehenneme aday olmak anlamına gelmektedir. Bu konuda Peygamber Efendimiz şöyle buyurmuştur. Şüphesiz doğruluk insanı iyiliğe, iyilik de cennete götürür. Kişi devamlı doğru söyler ve doğruluktan ayrılmazsa Allah katında doğru, sıddık olarak tescillenir. Yalandan sakının. Çünkü yalan insanı kötülüğe, kötülük de cehenneme götürür. Kişi devamlı yalan söyler, yalan peşinde koşarsa Allah katında yalancı, kezzap olarak tescillenir. Şayet yalan söyleme işi Hazreti Peygamber adına hadis uydurma şeklinde olursa bunun cezası çok daha ağır olacaktır. Nitekim hadis kaynaklarımızda yer alan her kim benim adıma kasten yalan söylerse cehennemdeki yerini hazırlasın buyruğu bunu göstermektedir. Allah'ın verdiği nimetleri gereğince değerlendirmemek insanı cehenneme sürükleyen sebeplerden bir başkasıdır. Resul-i Ekrem bu konuda şöyle buyurmuştur. Kıyamet günü Ademoğlu bir kuzu gibi getirilerek Allah'ın huzurunda durdurulur. Ve Allah ona şöyle der. Sana dünyada mal, mülk ve hizmetçi verdim. Sana nimet ihsan ettim. Sen ne yaptın? O kişi şöyle cevap verir. Biriktirdim, artırdım ve hayattayken olandan daha fazlasını arkamda bıraktım. Beni dünyaya geri gönder. Onların hepsini sana getireyim. Allah şöyle buyurur. Ahiret için hazırlayıp önden gönderdiklerini bana göster. O kişi ikinci kez şöyle der. Biriktirdim, artırdım ve hayattayken olandan daha fazlasını arkamda bıraktım. Beni dünyaya geri gönder, onların hepsini sana getireyim. Böylece bu kulun ahireti için hiçbir hayır hazırlamadığı anlaşılır ve cehenneme götürülür. Nitekim Kur'an'da da servet biriktirip gereğini yapmayanlara bu servetlerle cehennemde azap edileceği bildirilmiştir. Hazreti Peygamber zekat görevini yerine getirmeyenlerin cehennemde göreceği azabıysa şöyle tasvir etmiştir. Altın ve gümüşü olup da bunların hakkını vermeyen hiç kimse yoktur ki, kıyamet gününde bu altın ve gümüş ateşten levhalar haline dönüştürülüp cehennem ateşinde kızdırılmak suretiyle yanakları, alnı ve sırtı dağlanmasın. Bu levhalar soğudukça süresi 50 bin seneye tekabül eden bir gün boyunca bu azap tekrarlanır. Nihayet kullar arasında hüküm verilir ve kişiye yolunun cennet mi yoksa cehenneme mi çıktığı gösterilir. Kişiyi cehenneme mecbur eden bir sebep de kul ve kamu hakkına riayet etmemektir. Bir keresinde Hazreti Peygamber, "Biliyor musunuz müflis kimdir?" diye sorar. Yanında bulunanlar, "Bizce müflis parası ve malı olmayan kimsedir." diye cevap verirler. Bunun üzerine Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şu şekilde açıklamada bulunur. "Asıl müflis, kıyamet gününde kıldığı namaz, tuttuğu oruç ve verdiği zekatla gelir. Ancak dünyadayken şuna sövmüş, buna iftira atmış, ötekinin malını yemiş, berikinin kanını dökmüş, bir başkasını da dövmüştür. İhlal ettiği bu hakların karşılığı olarak iyiliklerinden alınıp hak sahiplerine verilir. Şayet hesabı görülmeden iyilikleri biterse mağdur ettiği insanların günahlarından alınarak onun üzerine yüklenir, sonra da cehenneme atılır. Bu bağlamda Kur'an'da da ahirette ameller tartıldığında tartıları hafif gelen kimselerin cehenneme atılacağı bildirilmektedir. Aynı şekilde başkasının hakkını gasp ederek haksız kazanç sağlamak da cehennemlik bir davranıştır. Hazreti Peygamber, bir kimse yemin ederek bir Müslümanın hakkını elinden alırsa, Allah o kimseye cehennemi kaçınılmaz, cenneti ise haram kılar buyurmuş. Bunun üzerine bir adam, eğer o hak küçük basit bir şey ise deyince Peygamberimiz, isterse erak ağacından misvak için bir dal parçası olsun buyurmuştur. Başka bir hadiste de Allah Resulü, kim hakkı olmayan bir şeyi iddia ederse bizden değildir ve o kişi cehennemdeki yerini hazırlasın buyurmuştur. Yine Allah Resulü, zorla başkasının malını almak için mücadele ederken ölen kimsenin cehennemlik olduğunu bildirmiş, bir takım adamlar Allah'ın malında haksız olarak tasarruf ederler. İşte onlar için
kıyamet gününde ateş vardır buyurmuştur. Yine bu çerçevede yetim malı yemek de cehenneme götüren bir sebeptir. Gasp gibi hırsızlık da cehennemle sonuçlanan bir davranıştır. Hazreti Peygamber, ganimetten bir giysi çalan Kerkede adlı kişinin ve Hayber gazvesinde ölen bir adamın ganimetten çaldıkları eşyalar sebebiyle cehennemlik olduklarını haber vermiştir. Diğer taraftan ilmi kötü amaç için öğrenmek kişiyi cehenneme sürükler. Hazreti Peygamber, kim alimlere karşı övünmek, cahillerle münakaşa etmek ve halkın teveccühünü kendisine yöneltmek için ilim öğrenirse, Allah o kimseyi cehenneme sokar buyurmuştur. Benzer şekilde Kur'an ayetleri hakkında bilgisizce konuşan ve hüküm veren kişi için de Hazreti Peygamber, cehennemdeki yerine hazır olsun buyurmuştur. Ayetleri etkisiz hale getirmek için çabalayanların cehennemlik olduğunu Kur'an da haber vermiştir. Durumu iyi olduğu halde dilencilik yapmak da hadislerde kişiyi cehenneme götüren sebepler arasında sıralanmıştır. Hazreti Peygamber şöyle buyurmuştur. Zengin, güçlü, kuvvetli kimseye dilenmek helal değildir. Ancak aşırı derecede fakir veya aşırı borçlu olana caizdir. Kim malını artırmak için insanlardan dilenirse, kıyamet günü dilenmesinin bir işareti olarak yüzünde tırnak izi yara ve bere olacak ve cehennemden alıp yiyeceği kızgın bir taş olacaktır. Dileyen bu işaretlerini ve yiyeceğini azaltsın, dileyen de çoğaltsın. Kişiyi cehennemlik kılan bir diğer sebep de diğer canlıların yaşama hakkına tecavüzdür. Nitekim Allah Resulü, bir kadın hapsederek ölümüne sebep olduğu bir kedi yüzünden azaba uğradı ve bu yüzden cehenneme girdi. Hapsettiğinde kediye bir şeyler yedirip içirmediği gibi yeryüzündeki haşereleri yemesi için de onu salmamıştı buyurmuştur. Kur'an'da cennetliklerle cehennemlikler arasında yaşanacak olan ilginç bir söyleşi anlatılır. Cennetlikler cehennemliklere Sekar adlı cehenneme neden atıldıklarını sorarlar. Onlar, biz namaz kılanlardan değildik, yoksula yedirmezdik, batıla dalanlarla birlikte biz de dalardık, ceza gününü de yalanlardık ve sonunda bu haldeyken bize ölüm gelip çattı şeklinde cevap verirler. Hazreti Peygamber ise uzunca bir konuşmasının sonunda cehennemlikleri şöyle taksim eder. Cehennemlikler beş kısımdır. Birincisi, aklını kullanmayan ve zaafları olan kimsedir ki aranızda size tabi olarak bulunur, aile ve mal konusunda sorumluluk üstlenmez. İkincisi, gizlice hırs besleyen hain kimsedir ki kapısını her çalana ihanet eder. Üçüncüsü, ailen ve malın konusunda gece gündüz sana tuzak kuran kimsedir. Dördüncüsü, cimri veya yalancı kişidir. Beşincisi ise açıkça ahlaksızlık yapan kimsedir. Sonuç olarak cehennem azabıyla cezalandırılacak kişiler, Allah'ın haklarına ve kulların haklarına tecavüz edenler şeklinde ikili bir tasnife tabi tutulabilir. Allah'ın hakkına saygı göstermeyerek haddi aşmak, kısaca iman yolunu terk edip inkara sapmak şeklinde özetlenebilir. Kul hakkına riayet etmemek de kişinin gerek kendi varlığına, gerekse toplumsal hayatı paylaştığı diğer bütün insanların haklarına hürmet göstermeyerek sınırları ihlal etmesidir. Kalpleri olup bunlarla doğruyu anlamayan, gözleri olup bunlarla gerçeği göremeyen, kulakları olup bunlarla hakikati işitemeyen, sonuçta cehennemi hak eden böyle kişiler hakkında Yüce Allah, atın cehenneme, hakka karşı inatçı, hayrı hep engelleyen, haddi aşan, şüpheci her kafiri, Allah'la beraber başka bir ilah edinen o kimseyi atın şiddetli azabın içine buyuracaktır. Kur'an-ı Kerim'de inanan ve güzel amel işleyen kimselere cennet vaat edildiği gibi, kafir ve günahkar kimselere de cehennem vaat edilmiştir. Kafir, münafık ve müşrikler cehennemde ebedi kalacaklardır. Orada ölmezler ve azapları hafifletilmez. Tevbe etmeden günahkar olarak ölen müminlerse cehennemde hataları miktarınca cezalandırılacak ve sonra oradan kurtulup cennete gireceklerdir. İşlenilen çeşitli günahlar sebebiyle Müslümanların cehenneme gireceklerini bildiren hadisler, terhip yani müminleri bu günahlardan sakındırma amacı taşımakta olup,
ebediyen sürecek.

Gençlik hayatın en hareketli çağıdır. Bazen sorunlarla, bazen çıkmazlarla doludur. Kimi zaman anlaşılmadığını düşünen, kimi zaman yalnızlıkla yüzleşen, kimi zaman umutla bakmak isteyen gençler için psikolojik ve duygusal sorunlara ışık tutan, sorulara cevap arayan bir program geliyor. Kalbiniz sıkıştığında, duygularınız karmaşaya düştüğünde bu ses size yol gösterecek. Mürşit Ekmel Aybey'in hazırlayıp sunduğu Gençliğe Rehber, her salı saat 17.30'da Diyanet Radyo'da.

Peygamber Efendimiz sahabelerinden Sa'd bin Ebu Vakkas'ı abdest alırken gördü. Ve abdest aldığı sırada suyu fazla kullandığını görünce ona, "Bu ne israf?" dedi. Sa'd ise, "Abdeste israf olur mu?" diye sordu. Bunun üzerine Efendimiz, "Evet, akan bir nehir kenarında olsan bile," buyurdu. Ey bu mükemmel davetin ve kılınan namazın Rabbi olan Allah'ım, Muhammed Aleyhisselam'a sana yaklaştıran her türlü vesileyi ve fazileti ihsan et. Onu kendisine vaat etmiş olduğun makamı mahmuda kavuştur. Şüphesiz ki namaz arınmaktır ve cennete davettir. Şimdi vakit, sabah namazı vaktidir.

0: de sizi dinliyoruz.
1: Kur'an'ın temel konuları.
2: Diyanet Radyo'dan herkese merhaba sevgili dinleyiciler. Kur'an'ın temel konularından 3 mesajı aktardığımız programımıza hoş geldiniz. Bugün 24. cüzdeyiz. ...24. cüzde Zümer suresinin son kısmı, Mümin ve son sayfası hariç Fussilet suresinin tamamı bulunmaktadır. Bu cüzdeki temel konulara baktığımızda ilk konu iyi ve kötü. Zümer suresinin son tarafında farklılıklar anlatılmaya devam etmektedir. Kizb yani yalan ile sıdık yani doğruluk, zulümle adalet ve cehennemle cennet. Ve sure hamd ile tamamlanmaktadır. 24. cüzde ikinci konumuz peygambere destek olan cesur mümin konusu. Mümin suresinde ise kitapla mücadele edenler anlatılıp ahirette hüküm sahibinin Allah olduğu açıklanmakta, bu tevhid ve şirk mücadelesinin tarihin her döneminde olduğu belirtilip konu Hazreti Musa ve ona kurulan tuzak üzerinden anlatılmaya devam edilmektedir. Ve ona yardım eden cesur bir müminin çalışmaları aktarılmaktadır. 24. cüzün 3. ve son konusu, akıbet farklı olacaktır konusu. Sonra gelen Fussilet suresinde ise, bu kitapta size Allah, kainat ve insan hakkında bilgiler verildi denilerek, inkarcıların, kafirlerin sonu olan azap ile iman edip, salih amel işleyenlerin karşılaşacakları mükafatlar anlatılmakta, bu iki şey arasındaki farkın fark edilmesi gerektiği bildirilmektedir. Evet, bugün 24. cüzden 3 mesajı sizlerle buluşturduk. 25. cüzde görüşmek üzere.

Kur'an-ı Kerim ve Meali. Tilavet Salih Akyüz. Meali seslendiren Nisan Kumru. Yirmi dördüncü cüz.

Kovulmuş şeytandan Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Allah hakkında asılsız inançlar uyduran ve gerçek kendisine ulaştığında onu yalan sayandan daha zalim kim vardır? Kafirlerin yeri cehennemde değil mi? Gerçeği getiren kişiye ve onu tasdik edene gelince işte takva sahipleri onlardır. Rableri katında onlar için diledikleri her şey vardır. İşte bu güzel davrananların ödülüdür. Çünkü Allah onların geçmişte yaptıkları en kötü şeyleri bile bağışlayıp silecek ve onları yaptıkları en güzel işlere göre ödüllendirecektir. Allah kuluna kâfi değil mi? Öyleyken onlar kalkmış seni ondan başkalarıyla korkutuyorlar. Allah kimi şaşırtırsa artık ona doğru yolu gösterecek yoktur. Kimi de Allah doğru yola yöneltirse onu şaşırtabilecek bir güç yoktur. Allah kötülerin hakkından gelen mutlak güç sahibi değil midir? Gerçek şu ki onlara gökleri ve yeri kim yarattı diye soracak olsan tereddüt etmeden Allah derler. De ki o halde söyler misiniz Allah'ı bırakıp da taptığınız şu şeyler Allah bana bir zarar vermek isterse onun vereceği zararı önleyebilirler mi? Yahut o bana bir rahmet dilese onun rahmetini durdurabilirler mi? De ki Allah bana yeter. Hakkıyla tevekkül edenler yalnız ona güvenip dayanırlar. De ki ey kavmim elinizden geleni yapın. Muhakkak ki ben de yapmam gerekeni yapacağım. Kime alçaltıcı bir azabın geleceğini, kimin tepesine sonu gelmez bir azabın ineceğini yakında öğreneceksiniz. Biz sana insanlar için gerçeği ortaya koymak üzere kitabı indirdik. Artık kim doğru yolu izlerse kendi iyiliği için izlemiş olur. Kim de yoldan saparsa kendi aleyhine sapmış olur. Sen onlardan sorumlu değilsin. Allah ölüm vakitleri geldiğinde insanları vefat ettirir. Ölmeyenleri de uykularında ölmüş gibi yapar. Ölümüne hükmettiklerini tutar, diğerlerini ise belli bir süreye kadar hayata salar. Kuşkusuz bunda iyice düşünenler için dersler vardır. Yoksa onlar kendilerine Allah'tan başka şefaatçiler mi edindiler? De ki, o şefaatçiler hiçbir şeye güç yetiremez, hiçbir şeyi kavrayamaz olsalar da mı? De ki, şefaat etme yetkisi bütünüyle Allah'a aittir. Göklerin ve yerin hükümranlığı O'nun elindedir. Sonunda kaçınılmaz olarak dönüp O'na varacaksınız. Ne zaman tek başına Allah'ın ismi zikredilse, ahirete inanmayanların kalplerindeki nefret yüzlerine vurur. Ama Allah'ın dışındakiler putlar anıldığında hemen sevinçten yüzlerinin parladığını görürsün. De ki, ey gökleri ve yeri yaratan, duyular ötesini ve duyular alemini bilen Allah'ım, ihtilafa düştükleri konularda kulların arasında hükmü sen vereceksin. O zalimler yeryüzündeki her şeye, hatta bunun yanında bir kat fazlasına daha sahip olsalardı, kıyamet günündeki korkunç azaptan kurtulmak için hepsini feda ederlerdi. Daha önce hiç hesap etmedikleri şeyler Allah tarafından onların karşısına çıkarılacaktır. İşledikleri kötülükler önlerine apaçık konacak, alay edip durdukları şeyler onları çepeçevre kuşatacaktır. İnsana bir zarar dokunduğunda bize yalvarır, sonra ona katımızdan bir nimet verdiğimizde, bunu ancak bir bilgi sayesinde elde ettim der. Aksine o nimet bir imtihandır, ama çokları bunu bilmez. Onlardan öncekiler de böyle sözler söylemişti, ama elde ettikleri şeyler onlara fayda vermedi. İşledikleri kötülükler kendilerine ceza olarak döndü. Bunlardan haksızlığa sapanlar da yaptıkları kötülüklerin cezasını çekeceklerdir. Onlar Allah'ı aciz bırakacak değillerdir. Bilmiyorlar mı ki Allah rızkı dilediğine bol bol verir, dilediğine de ölçülü verir. Kuşkusuz inanan bir topluluk için bunda dersler vardır. De ki Allah şöyle buyuruyor. Ey kendi aleyhlerine olarak günahta haddi aşan kullarım, Allah'ın rahmetinden ümit kesmeyin. Allah dilerse bütün günahları bağışlar. Doğrusu O çok bağışlayıcı, çok merhametlidir. Azap size gelip çatmadan önce Rabbinize yönelip O'na teslim olun.
sonra kimseden yardım göremezsiniz. Hiç farkında olmadığınız bir sırada azap ansızın başınıza gelmeden önce Rabbinizden size indirilen en güzel hükümlere uyun. Ki sonra hiç kimse Allah'a itaat hususunda gerekeni yapmadığım için yazıklar olsun bana. Ben gerçekten de İslam'la alay edenler arasında yer almıştım diyerek kendi kendini kınamasın. Yahut eğer Allah bana hidayet nasip etseydi günahtan sakınanlardan olurdum diyerek ya da azabı gördüğünde keşke bana bir fırsat daha tanınsa da iyilerden biri olsam diyerek hayıflanmasın. Allah ona şöyle diyecek: hayır, vaktiyle ayetlerim sana gelmişti ama sen onların asılsız olduğunu söylemiştin. Büyüklük taslayıp inkarcılar arasında yer almıştın. Artık kıyamet gününde Allah hakkında asılsız inançlar ileri sürenleri yüzleri kararmış göreceksin. Büyüklük taslayanların kalacağı yer cehennemde değil midir? İsyandan sakınanları da Allah amaçlarına ulaşmış olarak kurtuluşa erdirecektir. Onlara ne bir kötülük dokunacak ne de üzüntü çekecekler. Allah her şeyin yaratıcısıdır ve her şeyi koruyup yöneten de O'dur. Göklerin ve yerin anahtarları O'ndadır. Allah'ın ayetlerini inkar edenlerin durumuna gelince, işte hüsrana uğrayanlar onlardır. De ki, ey cahiller, bana Allah'tan başkasına kulluk etmemi mi teklif ediyorsunuz? Sana ve senden öncekilere şöyle vahyedildi: eğer Allah'a ortak koşarsan bilmiş ol ki yaptıkların boşa gidecek ve mutlaka hüsrana uğrayanlardan olacaksın. Hayır, yalnız Allah'a kulluk et ve şükredenlerden ol. Onlar Allah'ı gereği gibi takdir edip tanımadılar. Kıyamet gününde bütün dünya O'nun avucundadır. Gökler de O'nun kudret elinde dürülüp bükülmüştür. Allah, müşriklerin koştukları ortaklardan uzaktır ve yücedir. O gün sura üflenecek, ardından Allah'ın diledikleri dışında göklerde ve yerde bulunanların hepsi düşüp ölecek. Sonra sura yeniden üflenecek ve onlar birden ayağa kalkmış etrafa bakıyor olacaklar. Artık Rabbinin nuruyla yer aydınlanır. Hesap kitap ortaya konur. Peygamberler ve şahitler getirilir. İnsanlar hakkında doğruluk ve adalet ölçüsüne göre hüküm verilir. Onlara asla haksızlık edilmez. Herkese yaptığının karşılığı tas tamam ödenir. Allah onların yaptıklarını en iyi şekilde bilmektedir. Gerçekleri inkar etmiş olanlar gruplar halinde cehenneme sevk edilecek. Nihayet oraya vardıklarında cehennemin kapıları açılacak. Bekçileri onlara, içinizden size Rabbinizin ayetlerini okuyup duyuran ve böyle bir günle karşılaşacağınızı bildirerek sizi uyaran bir elçi gelmedi mi diye soracak. Onlar da evet geldi diyecekler ama inkarcılar için artık azap hükmü kesinleşmiştir. Onlara içinde ebedi olarak kalacağınız cehennemin kapılarından girin içeri denilecek. Vaktiyle ululuk taslamış olanların kalacağı bu yer ne kötü. Rablerine karşı gelmekten sakınanlar da gruplar halinde cennete sevk edilecek. Nihayet oraya vardıklarında cennetin kapıları açılmış olacak. Bekçileri onlara, selam size, hoş geldiniz, ebedi olarak kalmak üzere buyurun girin cennete diyecek. Onlar da, bize verdiği sözü yerine getiren ve cennetten bize dilediğimiz yerinde mesken kurabileceğimiz yurt bağışlayan Allah'a hamdolsun diyecekler. Bunun için çalışıp çabalayanların ecri ne güzel. Meleklerin de Rablerine hamdle yüceliğini dile getirerek arşın çevresini kuşattıklarını görürsün. Böylece insanlar arasında doğruluk ve adalet ölçüsüne göre hüküm verilir ve şöyle denir: bütün övgüler alemlerin Rabbi olan Allah içindir. Mü'min Suresi. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Hamim. Kitabın indirilişi, aziz ve alim olan, günahı bağışlayan, tevbeyi kabul eden, hem cezalandırması şiddetli, hem lütfu bol olan Allah'ın katındandır. Ondan başka ilah yoktur. Dönüş yalnız O'nadır. İnkara sapanlardan başkası Allah'ın ayetleri hakkında tartışmaya girişmez. Onların şehirden şehire rahat rahat dolaşabilmesi seni yanıltmasın.
Bunlardan önce Nuh kavmi, onların ardından da çeşitli topluluklar ilahi gerçeği yalanlamış, her topluluk kendi peygamberlerini yakalayıp etkisiz hale getirmeye kalkışmış, asılsız iddialarla gerçeği ortadan kaldırmak için mücadele vermişlerdi. Sonunda onların yakalarına yapıştım. Nasılmış benim cezalandırmam, gördüler. Böylece kavminden inkara sapanlar hakkında Rabbinin verdiği "Onlar artık cehennemliktir" şeklindeki hüküm gerçekleşmiş olacak. Arşı yüklenenlerle onun çevresinde bulunanlar Rablerini hamd ile tesbih ederler. Ona iman ederler ve müminlerin bağışlanmasını dilerler. Ey Rabbimiz! Sen rahmetin ve ilminle her şeyi kuşattın. Tevbe edenleri ve yolundan gidenleri bağışla. Onları cehennem azabından koru. Rabbimiz! Onları ve atalarından, eşlerinden ve nesillerinden olup da iyi yolda bulunanları kendilerine vaat ettiğin adin cennetlerine kabul buyur. Kuşkusuz sen sınırsız izzet ve hikmet sahibisin. Onları kötü sonuçlardan koru. O gün sen kimi kötü sonuçlardan korumuşsan onu rahmetine mazhar kılmışsın demektir. İşte en büyük kurtuluş da budur. İnkara sapanlara ahirette şöyle seslenilecek. Siz inanmaya çağrıldığınızda inkar ederken, Allah'ın size öfkesi şimdi sizin kendinize öfkenizden elbette daha şiddetlidir. Ey Rabbimiz diyecekler, bizi iki defa öldürdün, iki defa dirilttin. Şimdi günahımızı itiraf etmiş bulunuyoruz. Bir çıkış yolu yok mu? Bu duruma düşmenizin sebebi şudur. Allah'ın ismi tek başına anıldığı zaman inkâra sapardınız. Ama ona ortak koşulduğunda buna inanırdınız. Artık hüküm yüce ve ulu olan Allah'ındır. Size işaretlerini gösteren, sizin için gökten rızık, yağmur indiren O'dur. Ama Allah'a yönelenden başkası bundan ders çıkarmaz. Haydi, inkârcıların hoşlarına gitmese de, İçten bir dindarlıkla yalnız Allah'a bağlanarak ona dua edin. Onun dereceleri yüksektir, arşın sahibidir. Buluşma günü hakkında uyarıda bulunması için kullarından dilediğine iradesiyle vahyi indirir. O gün onlar Allah'a gizli kalan hiçbir şeyleri olmaksızın kabirlerinden çıkarlar. Bugün hükümranlık kimindir? Elbette tek ve mutlak hükümran olan Allah'ındır. O gün herkes yaptığının karşılığını bulur. O gün hiçbir haksızlık olmayacaktır. Kuşkusuz Allah'ın hesabı çok hızlıdır. Yaklaşan gün konusunda onları uyar. Çünkü dehşet içinde yutkunurlarken yürekleri ağızlarına gelmiş olacak. Zalimlerin ne bir dostu ne de sözü dinlenir bir şefaatçisi olacaktır. Allah gözlerin kötü niyetli bakışını ve kalplerin sakladıklarını bilir. Ve Allah adaletle hüküm verir. Onların Allah'tan başka taptıklarıysa hiçbir şeye hükmedemezler. Kuşkusuz Allah her şeyi en iyi işiten, en iyi görendir. Yeryüzünde dolaşıp da kendilerinden öncekilerin akıbetlerinin nice olduğunu görmediler mi? Onlar güçleri ve yeryüzünde bıraktıkları eserler itibarıyla bunlardan daha üstündüler. Böyleyken Allah onları günahları yüzünden yakalayıp cezalandırdı. Kendilerini Allah'a karşı koruyan da olmadı. Bunun sebebi peygamberleri onlara açık seçik kanıtlar getirdiklerinde bunları inkar etmeleriydi. İşte bunun için Allah onları yakalayıp cezalandırdı. Çünkü o güçlüdür, cezası çok çetindir. Andolsun biz Musa'yı ayetlerimizle ve apaçık bir kanıtla Firavun, Haman ve Karun'a gönderdik. Ama onlar, o bir yalancı, bir sihirbaz dediler. Musa katımızdan verilmiş hakikati onlara getirdiğinde, onunla birlikte olan inanmış kişilerin oğullarını öldürün, kızlarını diri bırakın dediler. Oysa inkârcıların tuzağı hep boşa çıkmıştır. Firavun, bırakın beni de şu Musa'yı öldüreyim. İlahına yalvarsın bakalım kurtulabilecek mi? Çünkü onun dininizi değiştirmesinden yahut ülkede huzursuzluk çıkarmasından kaygı duyuyorum dedi.
Musa ise, hesap gününe inanmayan her kibirli kişinin şerrinden benim ve sizin Rabbiniz olan Allah'a sığındım dedi. Firavun ailesinden olup imanını gizleyen bir mümin kişi şöyle dedi. Adamı Rabbim Allah'tır dediği için öldürecek misiniz? Oysa o size Rabbinizden ayetler getirmiştir. Eğer yalancı biri ise yalanı kendi zararınadır. Ama eğer doğru söylüyorsa size bildirip uyardığı şeyin bir kısmı başınıza gelecektir. Hiç kuşku yok ki Allah aşırılığa sapmış yalancı kimseyi doğru yola ulaştırmaz. Ey benim kavmim! Bugün ülkede hakimiyeti elinde bulunduran bir toplum olarak hükümranlık sizindir. Ama eğer Allah'ın cezası başımıza gelirse, ona karşı bize kim yardım edebilir? Firavunsa, ben sadece kendi bilip gördüğümü size gösteriyorum ve sizi yalnızca doğru yola yönlendiriyorum dedi. İnanan kişi de şöyle dedi. Ey kavmim! Doğrusu vaktiyle peygamberlerine karşı gruplar oluşturmuş eski toplulukların yaşadıkları felaketlerin benzerinin sizin de başınıza gelmesinden korkuyorum. Nuh kavminin, Ad, Semud ve onlardan sonrakilerin durumu gibi Allah asla kulları için zulmü istemez. Ey kavmim, insanların çığrışacağı günde başınıza gelecek olanlardan korkuyorum. Öyle bir gün ki arkanızı dönüp kaçarsınız ama sizi Allah'tan kurtaracak hiçbir güç bulamazsınız. Allah kimi şaşırtırsa artık onu doğru yola yönlendirebilecek bir güç yoktur. Daha önce Yusuf da size açık kanıtlar getirmişti. Ama onun size getirdikleri hakkında da hep kuşku içinde oldunuz. Nihayet o vefat edince artık Allah ondan sonra kesinlikle hiçbir elçi göndermeyecek dediniz. Aşırılığa sapmış, kuşkulara boğulmuş kişiyi Allah işte böyle şaşırtır. Onlar kendilerine ulaşmış kesin bir kanıt olmadan Allah'ın ayetleri hakkında tartışmaya girişirler. Bu tutum gerek Allah yanında gerekse inananlar yanında büyük bir nefrete sebep olur. Allah kendini beğenmiş her zorbanın kalbini işte böyle mühürler. Firavun, ey Haman dedi. Bana yüksek bir kule inşa et, belki bazı yollara, göklerin yollarına ulaşırım da bu sayede Musa'nın ilahını görebilirim. Doğrusu onun bir yalancı olduğunu düşünüyorum. İşte böylece yaptığı çirkin iş Firavun'a güzel göründü ve doğru yolu bulması engellendi. Firavun'un tuzağı hüsrandan başka bir sonuç doğurmadı. Mümin kişi sözlerine şöyle devam etti. Ey kavmim, bana uyun, sizi doğru yola götüreceğim. Ey kavmim, bu dünya hayatı bir sürelik yararlanmadan ibarettir. Ahirete gelince ebedilik yurdu işte orasıdır. Kim bir kötülük yapmışsa sadece o kötülüğünün miktarınca ceza görecektir. Kim de erkek olsun kadın olsun inanmış bir kişi olarak dünya ve ahirete yararlı iş yapmışsa işte böyleleri de cennete girecekler. Orada kendilerine hesapsız nimetler verilecektir. Ey kavmim, nedir bu hal? Ben sizi kurtuluşa çağırıyorum, sizse beni ateşe çağırıyorsunuz. Siz bana Allah'ı inkar etmem ve hakkında hiçbir bilgiye sahip olmadığım şeyleri ona ortak koşmam için çağrıda bulunuyorsunuz. Bense sizi izzet sahibi, çok bağışlayıcı olan Allah'a davet ediyorum. Gerçek şu ki, siz beni bu dünyada da öteki dünyada da çağrılmaya değer olmayan bir şeye davet ediyorsunuz. Kuşku yok ki dönüşümüz Allah'adır ve hakikat çizgisinden sapanlar işte onlar cehennemliktir. Size söylediklerimi yakında hatırlayıp anlayacaksınız. Ben durumumu Allah'a havale ediyorum. Kuşkusuz Allah kullarını çok iyi görmektedir. Nihayet Allah onların kurdukları kötü tuzaklardan bu kişiyi korudu. Firavun ailesini ise şiddetli bir azap kuşatıp yok etti. Bu azap onların sabah akşam sokulacakları ateştir. Kıyamet koptuğunda Firavun ailesini en şiddetli azabın içine atın denilecek. Ateşin içinde birbirleriyle çekişirken zayıflar, büyüklük taslamış olanlara, vaktiyle biz size uymuştuk, şimdi bu ateşin hiç olmazsa bir kısmından bizi kurtarabilir misiniz dediklerinde, büyüklük taslayanlar şöyle cevap verirler.
Doğrusu hepimiz onun içindeyiz. Artık Allah kulları arasında hükmünü vermiştir. Ateşte bulunanlar cehennemdeki görevlilere, Rabbinize dua edin de bir günlüğüne olsun azabımızı hafifletsin diye seslenirler. Görevliler, peygamberleriniz size açık kanıtlar getirmemiş miydi diye sorarlar. Evet getirmişlerdi cevabını verirler. O zaman görevliler, yalvarın durun şimdi. Ama inkarcıların yalvarmaları boşunadır derler. Elbette biz hem dünya hayatında hem de şahitlerin hazır bulunacağı günde elçilerimize ve inanmış kişilere yardım ederiz. O gün zalimlere mazeretlerinin hiçbir faydası olmaz. Lanet onlaradır. Kalınacak yerin en kötüsü de onlar içindir. Andolsun biz Musa'ya hidayet vermiş, İsrailoğullarını da akıl izan sahipleri için bir yol gösterici ve hatırlatıcı olmak üzere gelen kitaba mirasçı kılmıştık. Resulüm, sen şimdi sabret. Çünkü Allah'ın vaadi mutlaka gerçekleşir. Günahının bağışlanmasını iste ve sabah akşam Rabbini hamd ile tesbih et. Ellerinde hiçbir kesin delil olmadan Allah'ın ayetlerini tartışmaya kalkışanlara gelince, onların içlerindeki hedefine asla ulaştırmayacakları bir büyüklenme duygusundan başka bir şey değildir. Öyleyse sen Allah'a sığın. Kuşkusuz her şeyi işiten, gören yalnız O'dur. Göklerin ve yerin yaratılması elbette ki insanların yaratılmasından daha büyük bir olaydır. Ama insanların çoğu bunu bilmez. Görenle görmeyen bir olmaz. İman edip dünya ve ahiret için yararlı işler yapan da, kötülük yapan da bir değildir. Ne kadar kıt düşünüyorsunuz. Kıyametin vakti mutlaka gelecek. Bunda kuşku yok. Ama insanların çoğu buna inanmıyor. Rabbiniz şöyle buyurdu. Bana dua edin, duanızı kabul edeyim. Bana kulluk etmeyi kibirlerine yediremeyenler, aşağılanmış olarak cehenneme gireceklerdir. İçinde dinlenesiniz diye geceyi, aydınlatsın diye gündüzü yaratan Allah'tır. Şüphesiz Allah insanlara karşı lütufkardır. Ama insanların çoğu şükretmez. İşte Rabbiniz olan Allah, her şeyin yaratıcısı olan O'dur. Ondan başka ilah yoktur. Öyleyse nasıl olup da saptırılıyorsunuz? Allah'ın ayetlerini inatla inkar edenler işte böyle saptırılmaktadır. Yeryüzünü sizin için yerleşim alanı yapan, göğü de üstünüze bina eden, size şekil veren, şeklinizi de güzel yapan ve sizi temiz nimetlerle rızıklandıran Allah'tır. İşte Rabbiniz olan Allah, alemlerin Rabbi olan Allah, yüceler yücesidir. O diridir, ondan başka ilah yoktur. Şu halde içten bir dindarlık ve bağlılıkla ona dua edin. Hamd, alemlerin Rabbi olan Allah'a mahsustur. De ki, Rabbimden bana açık kanıtlar gelince, sizin Allah'ın dışında dua ettiğiniz şeylere tapmam bana yasaklanmış oldu ve kendimi alemlerin Rabbine teslim etmem emredildi. Sizi toprak, sonra nutfe, sonra alaka aşamalarından geçirerek yaratan O'dur. Sonra O sizi bir bebek olarak hayat alanına çıkarır. Ardından güçlü çağınıza ulaşıncaya, sonra da yaşlılar haline gelinceye kadar sizi yaşatır. İçinizden bazıları bundan önce vefat eder. Sonuçta belli bir vakte kadar yaşamaktasınız. Umulur ki bunlar üzerine akıl yorarsınız. Yaşatan da öldüren de O'dur. Bir işe hükmettiğinde o konuda sadece ol der, o da olu verir. Görmez misin Allah'ın ayetlerini tartışmaya kalkışanları? Gerçeklerden nasıl da uzaklaştırılıyorlar? Kitabın ve elçilerimize gönderdiklerimizin asılsız olduğunu savunanlar, evet onlar ileride gerçeği anlayacaklar. O zaman boyunlarında halkalar ve zincirlerle şiddetli ateşe sürüklenirler. Ardından da ateşte yakılırlar. Sonra onlara, vaktiyle Allah'ın dışında ilahi nitelikler yüklediğiniz şeyler şimdi nerede denir? Bizi bırakıp kayboldular, meğer vaktiyle gerçek bir varlığa tapmıyormuşuz derler. İşte Allah inkarcıları böyle şaşkın ve çaresiz bırakır. Bu duruma düşmenizin sebebi, dünyadayken haksız olarak böbürlenmeniz ve şımarmanız.

kapınızdır. İçinde ebedi kalmak üzere cehennem kapılarından girin içeri. Büyüklük taslayanların kalacakları yer ne kötü. Sen şimdi sabret. Allah'ın vaadi mutlaka gerçekleşecek. Muhakkak ki biz onlara vaktiyle bildirip uyarıda bulunduğumuz şeylerin bir kısmını ölmeden sana göstereceğiz, bir kısmını da görmeden seni vefat ettireceğiz. Ama onlar da sonunda bize dönecekler. Senden önce de elçiler gönderdik. Onlardan sana hayat hikayelerini anlattıklarımız var, anlatmadıklarımız var. Allah'ın izni olmadıkça hiçbir elçi ayet getiremez. Allah'ın buyruğu geldiğinde artık hak yerini bulmuştur ve ilahi hakikatleri yok etmeye kalkışanlar hüsrana uğramışlardır. Kimine binesiniz, kiminden yiyecek elde edesiniz diye sizin için hayvanları yaratan Allah'tır. Onlarda sizin için daha nice faydalar vardır. Gönüllerinizdeki bir ihtiyaca onlar üzerinde ulaşırsınız. Onlarla ve gemilerle taşınırsınız. Allah size kanıtlarını gösteriyor. Allah'ın kanıtlarının hangisini inkar edebilirsiniz? Yeryüzünde gezip de kendilerinden önce yaşamış olanların akıbetlerini görmezler mi? Onların sayısı bunlardan daha çoktu, daha güçlülerdi. Yeryüzündeki eserleri de daha sağlamdı. Ne var ki kazandıkları onları kurtaramadı. Elçileri onlara açık seçik kanıtlar getirdiklerinde sahip oldukları bilgileriyle böbürlendiler. Ama alay ettikleri şey onları kuşatıverdi. Dehşetli cezamızı gördüklerinde Allah'ın birliğine inandık, ona ortak koştuğumuz şeyleri de şimdi reddetmekteyiz derler. Ama azabımızı gördüklerinde artık inanmaları kendilerine fayda vermeyecektir. Allah'ın kulları hakkında öteden beri uygulanan yasası böyledir. İşte o zaman artık inkarcılar hüsrana uğramışlardır. Fussilet Suresi. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Hamim. Bu Kur'an, Rahman ve Rahim olan Allah'ın katından indirilmiştir. Bilmek isteyenler için ayetleri apaçık hale getirilmiş Arapça okunan bir kitaptır. Müjdeleyici ve uyarıcı olarak indirilmiştir. Ama çokları yüz çevirdi. Artık onu işitmezler. Dediler ki, bizi çağırdığın şeylere karşı kalplerimiz kapalıdır. Kulaklarımızda da sağırlık var. Bir de seninle bizim aramızda perde bulunmaktadır. Sen yapacağını yap, biz de yapmaktayız. De ki, ben sadece sizin gibi bir beşerim. Bana ilahınızın tek ilah olduğu vahyedilmiştir. Doğruca ona yönelin, ondan bağışlanma dileyin. Allah'a ortak koşanların vay haline. Ki onlar mallarından muhtaçları yararlandırmazlar. Onlar ahireti de inkar ederler. İman edip dünya ve ahiret için yararlı işler yapanlara gelince, onlar için eksilmeyen bir mükafat vardır. De ki, arzı iki günde yaratanı inkar edip, ona başkalarına ortak mı koşuyorsunuz? O yaratıcı ve alemlerin Rabbi olan Allah'tır. Arz üzerinde sarsılmaz dağlar oturttu. Orayı bereketli hale getirdi. Gerekli besinlerini orada, bunlara ihtiyacı olan varlıklar için eşit derecede olmak üzere uygun ölçülerle yarattı. Bütün bunlar dört günde oldu. Dahası o, duman halinde olan semaya iradesini yöneltti. Ardından ona ve arza, isteyerek veya istemeyerek varlık sahnesine gelin buyurdu. İsteyerek geldik dediler. Böylece onları iki günde yedi gök olarak yarattı. Her göğe işlevini ilham etti. Biz yakın semayı kandillerle donattık ve onu koruduk. İşte bu her şeye gücü yeten, her şeyi bilen Allah'ın takdiridir. Eğer onlar yine de yüz çevirirlerse de ki, sizi Ad ve Semud'un başına düşen yıldırım gibi bir yıldırıma karşı uyarıyorum. Hani onlara peygamberler gelip ikna etmek için her yolu deneyerek Allah'tan başkasına kulluk etmeyin demişlerdi. Ama onlar, Rabbimiz buna inanmamızı isteseydi mutlaka elçi olarak melekler gönderirdi. Bu durumda biz sizinle gönderilen şeyin gerçek olduğunu kabul etmiyoruz dediler. Anılan Ad kavmi
yeryüzünde haksız yere büyüklük tasladılar ve bizden daha güçlü kim var dediler. Onları yaratan Allah'ın kendilerinden daha güçlü olduğunu düşünmezler miydi? Onlar ayetlerimizi de inatla inkar ediyorlardı. Sonunda dünya hayatında onlara alçaltıcı cezayı tattırmak için o kara günlerde üzerlerine dondurucu bir rüzgar gönderdik. Ahiret azabı ise daha da alçaltıcı olacak. Onlara yardım da edilmeyecektir. Semud kavmine gelince onlara doğru yolu gösterdik ama körlüğü doğru yolu görmeye tercih ettiler. Nihayet kendi yapıp ettiklerinin sonucu olarak alçaltıcı bir yıldırım azabı yakalayıverdi onları. İnanan ve Allah'a karşı gelmekten sakınanları da kurtardık. Allah düşmanlarının ateşe doğru sevk edilecekleri gün, öncekileriyle sonrakileriyle onların hepsi bir araya getirilir. Nihayet oraya geldiklerinde vaktiyle yaptıklarından dolayı kulakları, gözleri ve derileri onların aleyhine şahitlik eder. Derilerine niçin aleyhimize şahitlik ettiniz diye sorarlar. Her şeyi konuşturan Allah bizi de konuşturdu derler. İlk önce sizi O yarattı, şimdi de yine O'na dönüyorsunuz. Vaktiyle siz ne kulaklarınızın, ne gözlerinizin, ne de derilerinizin aleyhinizde şahitlik etmesinden sakınıyordunuz. Üstelik yaptıklarınızın çoğunu Allah'ın bilmediğini sanıyordunuz. İşte Rabbiniz hakkında taşıdığınız bu kanaatiniz sizi mahvetti. Sonunda kaybedenlerden oldunuz. Artık dayanabilirlerse kalacakları yer ateştir. Kendilerine yeni bir fırsat verilmesini talep etseler de bu talepleri kabul edilmez. Onların yanlarına bazı arkadaşlar verdik de bunlar önlerinde bulunanı da arkalarında olanı da onlara şirin gösterdiler. Böylece kendilerinden önce gelip geçmiş olan cin ve insan toplulukları hakkındaki hüküm onlar için de kesinleşti. Kuşkusuz onların hepsi hüsrana uğramışlardır. İnkarcılar dediler ki, bu Kur'an'a kulak vermeyin, okunurken gürültü çıkarın, belki bastırırsınız. O inkara sapanlara mutlaka şiddetli bir azap tattıracağız. Onları yaptıklarının en kötüsüne denk bir şekilde cezalandıracağız. İşte Allah düşmanlarının cezası, ateş. Ayetlerimizi inatla inkar etmelerinin cezası olarak, orası onların sonsuza kadar kalacakları yer olacaktır. İnkara sapmış olanlar şöyle diyecekler, Rabbimiz, bizi saptıran şu cinleri ve insanları bize göster, onları ayaklarımızın altına alalım ki, herkesten daha çok aşağılanmış olsunlar. Rabbimiz Allah'tır deyip de dosdoğru çizgide yaşayanlar, İşte onların üzerine melekler şu müjdeyle inerler. Korkmayın, kederlenmeyin, size vaat olunan cennetle sevinin. Biz dünya hayatında da ahirette de sizin dostunuzuz. Orada çok bağışlayıcı, çok merhametli olan Allah'tan bir ikram olarak sizin için canınızın çektiği her şey bulunacak. Yine orada umduğunuz her şeyi elde edeceksiniz. Allah'a çağıran, dine ve dünyaya yararlı iş yapan ve ben Müslümanlardanım diyenden daha güzel sözlü kim vardır? İyilikle kötülük bir olmaz. Sen kötülüğü en güzel olan davranışla sav. O zaman bir de göreceksin ki, seninle aranızda düşmanlık bulunan kimse, kesinlikle sıcak bir dost oluvermiş. Bu sonuca ancak sabırlı olanlar ulaşabilir. Yine buna ancak erdemlerde büyük pay sahibi olanlar ulaşabilir. Eğer şeytandan sana bir fitleme gelirse hemen Allah'a sığın. Allah işitendir, bilendir. Gece ve gündüz, güneş ve ay onun işaretlerindendir. Eğer gerçekten Allah'a tapıyorsanız, güneşe de aya da secde etmeyin. Onları yaratan Allah'a secde edin. Şayet kibirlerine yediremezlerse bilsinler ki, Rabbinin katında bulunanlar bıkıp usanmadan gece gündüz onu tesbih etmektedirler. Onun işaretlerinden biri de şudur. Sen arzı ölmüş gibi kupkuru görürsün. Ama üzerine yağmur indirdiğimizde toprak canlanıp kabarır. Ona can veren elbette ölülere de can verir. O her şeye kadirdir. Ayetlerimiz konusunda gerçekten sapanlar bizden gizlenemezler. Bu durumda ateşe atılan mı daha iyidir,
yoksa kıyamet günü huzurumuza güvenle

gelen mi? İstediğinizi yapın. O, yaptıklarınızı kuşkusuz görmektedir. Bu uyarıcı kitap kendilerine geldiğinde, onu inkar edenler cezalarını görecekler. O, gerçekten çok değerli bir kitaptır. Asılsız bir şey ona ne önünden ne arkasından yaklaşabilir. O, hikmet sahibi, övgüye layık olan Allah katından indirilmiştir. Sana, senden önceki peygamberler için söylenenden farklı bir şey söylenmemektedir. Gerçekten Rabbin hem mağfiret sahibidir, hem de onun çok yakıcı bir azabı vardır. Şayet biz onu yabancı dilde okunan bir kitap olarak indirseydik, mutlaka şöyle diyeceklerdi. Ayetlerinin açık seçik anlaşılır olması gerekmez miydi? Bir araba, yabancı dilden bir kitap öyle mi? De ki, o inananlar için bir rehber ve şifadır. İnanmayanlara gelince, onların kulaklarında bir sağırlık vardır. Kur'an onlara kapalıdır. Sanki onlara çok uzaktan sesleniliyor. Biz vaktiyle Musa'ya kitabı indirmiştik. Ama onda da ihtilafa düşülmüştü. Eğer Rabbin tarafından daha önce verilmiş bir söz olmasaydı, haklarında hüküm kesinleşmişti bile. İnanmayanlar onun hakkında gerçekten koyu bir kuşku içindedirler. Kim dine ve dünyaya yararlı bir iş yaparsa, kendi iyiliği için yapmış olur. Kim de kötülük işlerse, kendi aleyhine işlemiş olur. Senin Rabbin, kullarına asla haksızlık etmez. Azim olan Allah, doğru söyledi.

Kur'an-ı Kerim ve Meali. Tilavet Salih Akyüz. Meali seslendiren Nisan Kumru.

yine deli gönül, sular gibi çağlar mısın? Aktın yine kanlı yaşım, yollarımı bağlar mısın? Neden elim vermez yâre, bulunmaz derdime çare. Oldum ilimden avare, beni bunlar eyler misin? Yavı kıldım ben yoldaş, konulmaz bağrımın başı. Gözlerimin kanlı yaşı, ırmağı olup çağlar mısın? Ben toprak oldum yoluna, sen aşırı gözetirsin. Şu karşıma göğüs geren taş bağırlı dağlar mısın? Karlı dağların başında salkım salkım olan bulut, saçın çözüp benim için yaşın yaşın ağlar mısın? Esridi Yunus'un canı, yoldayım illerin kanı. Yunus düşte gördü seni, sayrımsı.

bir şiir daha başlıyor. Ama bu asırlık bir şiirdir. 14 asırlık bir şiir. Peygamber sohbetinin şiirleşmiş ifadesidir. Şimdi o güne gidiyoruz. Yine bir yolculuğa çıkıyoruz. Yeni bir yolculuğa. Zaman ötesi zamanda, ulvi bir vakitteyiz. Ve sanki biz şimdi asr-ı saadetteyiz. İzhir ve celil otlarının o hoş kokusu yayılır. Mecenne sularının sesi gelir uzaktan. Şame ve Tufeil dağları ninni söyler sahraya. Her şey uysaldır. Her şeyden azlı bir gül edası. Onun edası ve onun sohbeti. İnleyenler sahabe topluluğu. Sanki başlarında bir kuş var ve sanki o uçmasın diye pür dikkat onu dinliyorlar. Aileden, maldan ve amelden bahsediyor. Sohbet bitince Abdullah bin Kürz izin istiyor. Ya Resulallah, anlattıklarınızı şiir halinde söyleyeyim mi? İzin verir misiniz? Hazreti Peygamber olur buyuruyor. Ve Abdullah bin Kürz şiirine başlıyor. Ailem, yaptıklarım ve ben sanki üç kardeşiz. Ölüm yaklaştığında onları çağırıp konuşan biri gibiyiz.

Adam kardeşlerine der ki, ölüm kapımı çaldı. Bana yardım edin. Geri dönülmez bir yolculuk başlıyor. Uzun ve güvenilmez. Bu hal karşısında bana nasıl yardım edebilirsiniz? Malı der ki, benden ayrılmadığın sürece her istediğini yerine getiririm. Ama ayrılık olursa aramızdaki dostluk biter. İstediğini benden şimdi al. Çünkü yakında ben savrulan kumlar arasına katılacağım. Başka insanların olacağım. Beni sonraya bırakma. Harca. Hızla yaklaşan ölüm gelmeden elini çabuk tut. Hayır yap. Ailesi de şöyle der. Ben seni cidden sever. Seni herkesten üstün tutarım. Gücümü, kuvvetimi senin için harcar. İyiliğini isterim. Ama iş ciddileştiğinde senin için ölemem. Ardından gözyaşı dökerim. Yüksek sesle ağlarım. Seni hayırla yad ederim. Cenazende bulunur. Gireceğin kabre kadar, o son durağına kadar hasretle tabutunu taşır. Sonra geri dönerim. Sanki aramızda hiçbir şey yokmuş gibi. Hiç birbirimizi sevmemiş gibi. Hiç birbirimizden sevgi görmemiş gibi. İşte insanın ailesi, işte desteği ve işte gerçek yüzü. Sonra ameli konuşur insana. Ben senin kardeşinim der. Sarsıntıların dehşetli anında benim gibi bir kardeş bulamazsın. Benimle mezarda karşılaşacaksın. Orada seni savunacağım. Hesap günü ağır gelmesi için gayret gösterdiğin kefeye oturacağım. Beni unutma, değerimi bil. Ben üzerine titreyen merhametli bir öğütçüyüm. Seni hiçbir zaman yalnız bırakma. İşte senin amelin. Vuslat günü kavuşacağın güzel amellerin. Abdullah bu şiiri okuyunca Resulullah ve arkadaşları ağladılar. Ve o günden sonra Hazreti Abdullah ne zamanki bir topluluğun yanından geçse kendisini çağırır, şiirini okumasını rica ederlerdi. O da okurdu. Ve yine gözyaşı, yine çağlayan sahabe yürekleri. Bu şiir asırlık bir şiirdi. 14 asırdır okunan bir şiirdi. Peygamber sohbetinin şiirleşmiş ifadesiydi.

0: Selamun aleyküm.
1: Aleyküm selam.
2: Selamun aleyküm.
3: Aleyküm selam.
4: Selamun aleyküm.
5: Aleyküm selam.
6: Gördüğüne selam verenler, selamı gönülden alabilenler,
7: hayırlı günler diyenler,
8: karşılıksız sevenler,
9: kadir kıymet bilenler,
10: üzerine güneş değmeyenler,
11: hesap etmeden verebilenler,
12: ben değil, biz diyebilenler,
13: herkese merhamet edebilenler,
14: yolu yönü haktan yana olanlar,
15: aralarında selamı yayanlar,
16: doğrudan yana olanlar,
17: mazluma kol kanat olanlar,
18: yol açan,
19: yol olan,
20: yolda olanlara.
21: Efendim, yeni bir güne uyandırana bin bir şükürle, Çanakkale'den Iğdır'a, Sinop'tan Hatay'a, nefes alıp verdiğimiz güzel vatanımızın her bir taşına, toprağına.
22: Reyhan Sevinç'in hazırlayıp Çağatay Yetik'in sunduğu Hayırlı Sabahlar, hafta içi her gün saat 7.30'da Diyanet Radyo'da. Esma-i Hüsna az sonra.

0: Esma-i Hüsna. Yazan Hilal Altındiş. Seslendiren Hakan Bozbey.
1: El Hamid. Hiçbir övgüye muhtaç olmadan zatıyla övgüye layık bulunan. Allah'ın selamı, rahmeti ve bereketi üzerine olsun sevgili dinleyici. Varlığı ikramlarken bilinmeyi dileyen Rabbimizin mükemmelliğini anlatan muhteşem bir esmasıyla tanışacağız bugün. Rabbimiz muhabbetimizi artırsın, bizi sevdiklerinin arasına alsın. İyilik, güzellik ve erdemlikle niteleyip övmek anlamındaki hamd kelimesinden türeyen Hamid esması, övülen, övgüye layık bulunan anlamına gelir. Allah'ın Hamid oluşu, hiçbir yerginin kendisine zarar vermemesiyle, kimsenin övgüsüne muhtaç olmadan zatıyla övgüye layık bulunmasıyla tecelli eder. Rabbimiz Kitab-ı Mübin'de kendini tanıtırken, zatının özelliklerini anlatırken de hamdın yalnızca kendisine ait olduğunu tekrar tekrar ifade eder. Aslında kullarına, yani bizlere hamd etmeye en çok kimin layık olduğunu ve nasıl hamd etmemiz gerektiğini öğretir. Kulun hem hal diliyle hem kal diliyle Rabbini övgülerin en güzeliyle takdis etmesi gerekir. Ama nasıl? Gel bunun üzerine biraz düşünelim. Kimler kendisine karşı mahcubiyet duyulacak kadar teşekkür edilmeye ve övülmeye layıktır? İyiliğini gördüğümüz, beklediğimizden fazlasını bulduğumuz kimselere karşı böyle hissederiz, değil mi? İkili ilişkilerimizde bazen öyle beklenmedik güzelliklerle karşılaşırız ki teşekkür etmekten kendimizi alamayız. Yahut ne kadar teşekkür etsek bize az gelir. Hastalandığımızda kapımıza komşumuzun getirdiği bir tas çorba mesela, en dar zamanımızda dostumuzun cebindeki parasını çıkarıp bize vermesi, ailemizle bir imtihan yaşadığımızda birinin çıkıp ortalığı yatıştırması, bizi dar boğazdan çıkarması. Küçücük gibi gözüken iyilikler bazen hayatımız boyunca unutamayacağımız hayırlara dönüşür. Her hatırladığımızda burnumuzun direği sızlar, vefa borcu hissederiz o insanlara karşı. Nasıl karşılığını vereceğimizi bilemeyiz. Ne yapsak az gelir yüreğimize. Hep övgüyle anarız, hep hayır konuşuruz arkasından. Peki ya Rabbimiz? O bütün bu hayırların, iyiliklerin neresindedir? Hangi hayır onun izni ve bilgisi dahilinde olmadan bize ulaşmış olabilir? Yahut şöyle düşünelim. Allah izin vermese hangi iyilik bize dokunabilir? Hepsinin bana ulaşması için önce Rabbimin izninden geçmesi gerek, değil mi? Yani o hayrı, iyiliği, güzelliği bana ulaştıran aslında Rabbimdir. O hayrın bana ulaşmasını dilediği için bir kulun aklına beni düşüren de Rabbim, o kimsenin içine merhamet koyan da, yapmasını ilham eden de, sonra o kimsenin eliyle bana ulaştıran da Rabbim. Peki benim aklıma Rabbim neden gelmez? Nimeti kuldan biliriz hep. Bizim belki de en büyük gafletlerimizden biridir bu. Rabbimiz bizi affetsin. Eskilerin evlatlarını büyütürken babalara hürmet için tembihleri vardı. O sizin veli nimetinizdir derlerdi. Eve rızık getiren, baş üstüne dam koyan, yol açan, okuyup adam eden babaya hürmeti en içten şekilde hissederdi evlatlar. Saygıda kusur etmezlerdi. Veli nimet sözünün asıl sahibi Allah'tır işte. Bizi yaratan, büyüten, bir anne babanın eline emanet eden, onların kalbine sevgimizi koyan, ne yaparsak yapalım, bizi merhametiyle sarıp sarmalatan, insan olup hayata karışmamızı sağlayan Allah'tır aslında. Aklımız başımıza erene kadar onların himayesinde bizi tutan ve sonra nimetin asıl sahibinin kim olduğunu hayatı okuyarak görmemizi, fark etmemizi isteyen Rabbimizdi. Bizi asıl terbiye eden, perdelerin ardında varlığını gizleyen Rabbimiz. Bizse herkese teşekkür ettik, minnet duyduk, övdük ama Rabbimizi unuttuk. İnsan nisyanla bilinir. Unutmak bizim tıynetimizde vardır. Bunun için hatırlatılmaya da ihtiyacımız var. Rabbimiz bize hatırlatıyor şimdi. Hamid olanın, övgülerin en güzeline layık olanın kendisi olduğunu hatırlatıyor. Gözü verene teşekkür etmeyi unutup, gözümüzde bir sıkıntı olduğunda koşa koşa gittiğimiz doktorun bizi iyileştirdiğine inanıp ona şükranlarımızı sunmaktan, rızkı verenin Allah olduğunu unutup eve gelen rızkı eşimizden yahut kendi işimizden bilmemizden bizi sıyırmak istiyor. Hepsinin gerisinde Allah var. Hepsinden çok övgüye layık olan O. Veren O. Almak isterse alacak olan da O. Almasına ve vermesine kimsenin mani olamayacağı da O. Ondan başka her şey birer gölgeden ibaret. Fark edebilmeyi nasip etsin Rabbimiz. O halde bize düşen ne bu esmadan? Bu ismin bendeki tecellisi ne olmalı? Mümin belli aralıklarla hayatını gözden geçirir. Odak kayması yaşadığı durumlar varsa kendini yeniler, hedeflerini yeniler. Neyi nereye koyduğuna bakar. Yerine yakışmayan varsa değiştirir. Her şeyi doğru yere koyana kadar bu böyle devam eder. Bu yüzden müminin bir günü bir gününe eş değildir. Hep hayrı artar, hayatı hep anlamlıdır. Benim de Rabbimi hayatımın neresinde tuttuğuma bakmam gerek. Bir fenalığa tutulduğumda direkt aklıma gelen, kalbime düşen Rabbimken, bir iyiliğe layık görüldüğümde kalkıp da o iyiliği bana ulaştırana teşekkür ediyor, Rabbimi unutuyorsam bu işte bir yanlışlık var demektir. Allah Hamid olduğunu söylüyor. Ben her namazımda Rabbim Hamidun Mecidsin diyorsam bunu içselleştirmem gerek. Evet, ne nimet geliyorsa Rabbimdendir. En büyük hamd ona olmalı. Allah'ın benim şükrüme ihtiyacı yok. Benim övmemle yahut yermemle de zatının makamına bir şey dokunmayacak. Ama benim Rabbime hamd etmeye ihtiyacım var. O yüzden durmadan Elhamdülillahi Rabbil Alemin diyorum. Alemlerin Rabbi, bak nefsim, ama seni de unutmadı. Neler verdi bak. Seni ne kadar kıymetli görüyor. Sen onun için değerlisin diyorum. Kendime hatırlatıyorum. Rabbimi hayatımın içinde tutuyorum. Ne dedi Rabbim? Eğer babalarınız, oğullarınız, kardeşleriniz, eşleriniz, hısım akrabanız, kazandığınız mallar, durgunluğa uğramasından endişe ettiğiniz ticaretiniz ve hoşlandığınız meskenler size Allah'tan, peygamberinden ve onun yolunda cihattan daha sevimliyse, artık Allah buyruğunu kıyameti gerçekleştirinceye kadar bekleyin. Allah günaha saplanmış kimseleri hidayete erdirmez. Ben başımı bu yola koydum. Hidayet benim en büyük derdim. Benim hayatımda Allah'ın sevgisinden, onu anlatmaktan, dinini yaşamaktan, ki yaşamak da bir cihattır benim için, daha önemli olan ne varsa hepsini yeniden düzenlemeliyim. Malım, ailem, sahip olduklarım, durmadan teşekkür ettiklerim beni Allah'a teşekkür etmekten, hamd etmekten alıkoyuyor mu? Sahip olduklarımı Allah'tan daha çok seviyor muyum? Dile gelince haşa dediğim şeyi kalbim reddediyor mu? Ben bundan mesulüm. Dilerim ki Rabbim hiçbir

0: Vasıtaya tevessül etmeyenlerden eylesin beni. Yalnız ve yalnız kendine hamd edenlerden olabileyim. Alemlerin Rabbi, hamda layık olan ya Hamid. Beni sana hakkıyla hamd eden, bütün sahip olduklarını senden bilen, senden başka kimseye minnet etmeyen halis kullarından eyle. Hamd, alemlerin Rabbi olan Allah'a mahsustur. Amin.
1: Esma-i Hüsna. Yazan Hilal Altındiş. Seslendiren Hakan Bozbey.

Rahman ve Rahim olan, rahmeti her şeyi kuşatan Allah'ım. Göklerin, yerin ve bu ikisi arasındaki her şeyin sahibi olan Rabbim, sana sonsuz hamdü senalar olsun. Allah'ım, bizleri sen var ettin, varlığından haberdar ettin. Sevgini gönlümüze sen nakşettin. Sana sonsuz şükürler olsun Allah'ım. Allah'ım, bizleri İslam'ın ve Kur'an'ın yolundan ayırma. Gönlümüzü Kur'an'ın nuru ile tenvir eyle. Kur'an'ı kalplerimizin gıdası, ruhlarımızın şifası, kabirlerimizin ziyası, maddi ve manevi dertlerimizin devası eyle. Rabbimiz, bizleri Efendimiz'e layık ümmet eyle. Onun yolunda ve sünnetinde daim eyle. Onun ahlakıyla ahlakımızı tezyin eyle. Bizleri sevgisine layık ve şefaatine mazhar eyle. Ey kimsesizlerin kimsesi, gariplerin sığınağı olan Allah'ım, yetimleri, öksüzleri, garipleri, kimsesizleri mahzun ve boynu bükük bırakma. Bizleri acizlikten, tembellikten, korkaklıktan, cimrilikten, hayatın ve ölümün fitnesinden koru. Bizleri ağır borç yükünden, taşıyamayacağımız kederden, tahammül edemeyeceğimiz acıdan muhafaza eyle. Allah'ım, ürpermeyen kalpten, yaşarmayan gözden, doymayan nefisten ve kabul olunmayan duadan sana sığınıyoruz. Nefislerimizin kötü isteklerinden, heveslerimizin peşinde koşmaktan, şeytanın vesvese ve şerrinden sana sığınıyoruz. Bizleri himaye et ve sevdiğin kullar zümresine dahil eyle. Kalbimizi nifaktan, amelimizi riyadan, dilimizi yalandan ve kazancımızı haramdan muhafaza eyle. Allah'ım, bizlere faydalı ilim, helal ve bereketli rızık, hayırlı ve sağlıklı ömürler ihsan eyle. Milletimizi ve bütün insanlığı her türlü felaket ve tehlikelerden muhafaza eyle. Ülkemizi ve İslam beldelerini rahmet, bereket ve inayetinle mamur eyle. Rabbimiz, nazargahın olan kalplerimizin kendi yaktığı ateşlerde kararmış birer taş parçası haline gelmesine izin verme. Bizleri ayrılıklardan, fitne ve fesattan uzaklaştır. Maddi ve manevi güçlerimizi birleştir. Aramızdaki dayanışmayı güçlendir. Ahirette de cennet ve cemalinle buluştur Allah'ım. Ey merhametlilerin en merhametlisi olan Allah'ım. Dünyanın neresinde olursa olsun, ezilen, açlık, kıtlık ve sefalet çeken mazlumlara ve biçarelere imdad eyle. Himmetini, yardımını esirgeme üzerlerinden. Akıbetimizi hayreyle, dünya ve ahiretimizi mamur eyle. Bizleri

sağlığı ve afiyette daim eyle. Şu an dünyanın herhangi bir yerinde zulme uğrayan Müslüman kardeşlerimizden yardımını esirgeme. Müslüman coğrafyalarında kanlı postallarıyla gezen kafirlerden sen bizleri muhafaza eyle. Daha küçücük yaşında savaşın korkusunu yürekten yaşayan Müslüman çocuklarımızı sen huzura eriştir ya Rab. Dert verip derman aratma. Dayanılmaz acılar yaşatma. Bizleri darda ve zorda bırakma. Senden başkasına bizleri muhtaç eyleme Allah'ım. Ey dualara icabet edip kabul buyuran Rabbimiz, dua ve niyazlarımızı kabul eyle. Günahlarımızı affeyle. Hatalarımızı, kusurlarımızı setreyle. Bizi sana ve sevgine layık eyle. Bizleri affolunanlar zümresine ilhak eyle. Sana açılan ellerimizi, sevginle dolan gönüllerimizi, rahmet ve inayetini gözleyen yüreklerimizi boş çevirme Allah'ım. Rabbimiz, bize dünyada ve ahirette iyilik ve güzellik ihsan eyle. Bizleri iyilerle ve iyilerden eyle. Senin her şeye gücün yeter. Amin.

0: Diyanet takviminden merhaba. Bugün 10 Ağustos 2026 Pazartesi. Hicri takvime göre 27 Safer 1448. Rumi takvime göre 28 Temmuz 1442. Tarihte bugün Sevr Antlaşması imzalandı. 1920. Reisül Kurra Abdurrahman Gürses'in vefatı. 1999. Arka sayfa. Günün konusu. Müminin dünyasında fal, kehanet ya da büyü olur mu? İnsanın geleceği bilme iddiası taşıyan her çeşit faaliyet dinimizce yasaklanmasına rağmen günümüzde fal, astroloji, tarot ve benzeri pek çok uygulamanın varlığını sürdürdüğü bilinmektedir. Halbuki falcıların ve kahinlerin geleceğe ilişkin söyledikleri bir bilgiye dayanmamakta, yorum ve tahminden öte gitmemektedir. Nitekim gelecekle ilgili her türlü bilgi Allah'ın elindedir ve o bildirmedikçe hiç kimse gaybı bilemez. Dolayısıyla kahin, falcı, cinci, medyum diye anılan kimselere gitmek caiz değildir. Büyüye gelince, bununla kötü niyetli ve fasık insanların uğraşması, insanları aldatma ve onlara zarar verme amacı taşıması sebebiyle dinimizce kesinlikle yasaklanmıştır. Büyü, bir takım tekniklerle insanlarda olağanüstü güç vehmine yol açmaktadır. Bu türden uygulamalar, İnsanları yanıltma ve aldatmayı, karı kocanın arasını ayırmayı hedefleyen zararlı, şeytan işi ve ahlak dışı davranışlardır. Dolayısıyla bir Müslümanın dünyasında fal, kehanet ya da büyü olamaz. Bir hadis. Kim bir kâhine gider ve onun söylediklerini tasdik ederse, Muhammed'e indirileni inkar etmiş olur. Hayırlı günler.
1: Diyanet Takvimi.
0: Reklam.
2: Sen de katıl derim.
0: Reklam.
1: Hayırlı sabahlar. Az sonra.

0: yolu yönü haktan yana olanlar.
1: Aralarında selamı yayanlar.
0: Doğrudan yana olanlar. Mazluma kol kanat olanlar. Yol açan.
1: Yol olan.
0: Yolda olanlara. Hayırlı sabahlar.
2: Efendim yeni bir güne uyandırana bin bir şükürle. Çanakkale'den Iğdır'a, Sinop'tan Hatay'a nefes alıp verdiğimiz güzel vatanımızın her bir taşına toprağına.
3: Hayırlı sabahlar.
2: Hayırlı sabahlar. Hazırlayan Reyhan Sevinç. Sunan Çağatay Yetik.
4: Efendim hayırlı bereketli sabahlar diliyoruz. Güzel, sağlıklı, huzurlu bir gün ve hafta diliyoruz efendim. 10 Ağustos Pazartesi sabahında haftanın ilk mesai gününde sizlerle olan birlikteliğimize başlıyoruz. Ve sevgiyle, hürmetle, muhabbetle selamlıyoruz efendim her bir dinleyicimizi. Yüce Mevlamızın rahmeti, mağfireti, esirgemesi, selamı tüm İslam aleminin üzerine olsun. Siz değerli dinleyicilerimizin üzerine olsun. Mevlam günümüzü sağlıklı, bereketli eylesin efendim. Sabahımız, pazartesimiz, haftamız huzurlu olsun, güzel olsun. Dualarımızın kabul olduğu, dualarımızı en güzel şekliyle yaşadığımız bir gün olsun efendim. Ve tabii ki dualarınızda olmak duasıyla. Mesajlarınızı bekliyoruz sabah yoklamasına. 0533-013-8090 WhatsApp mesaj numaramız efendim. Güzel bir eserle açılışımızı yapalım. Hemen sonrasında gündem özelde gazete haber başlıklarımızı sizlerle buluşturacağız. Hayırlı sabahlar başlıyor. Hoş geldiniz.

0: Hayırlı Sabahlar devam ediyor. Hayırlı Sabahlar programına WhatsApp hattımız üzerinden mesajlarınızı gönderebilirsiniz. WhatsApp hattımız 0533 013 80 90. Gündem.
1: Efendim geçiyoruz gündem bölümüne. Gazete haber başlıklarımızı hemen sizlerle buluşturacağız. Mekke'nin ittifakının 3 stratejisi diyor efendim. Türkiye, Pakistan ve Suudi Arabistan'ın imzaladığı Mekke Anlaşması savunmada 3 ayaklı bir strateji üzerine oturuyor. Taraflar askeri personel değişimi yaparak birbirlerinin askeri tecrübe ve kabiliyetlerinden yararlanabilecek. 3 ülke ortak askeri tatbikatlar düzenleyecek, savunma sanayinde işbirliği yapılacak ve ortak projeler geliştirilecek. Öte yandan Terörsüz Türkiye Genel Kurulu'da. Terörsüz Türkiye için hazırlanan yasa teklifinin görüşmeleri bugün başlıyor. Meclis Başkan Vekili Celal Adan'ın yöneteceği oturumda Milliyetçi Hareket Partisi lideri Devlet Bahçeli ve Yeni Parti Genel Başkanı Özgür Özel'in de hazır bulunması bekliyor denilmiş efendim. Öte yandan Hürmüz krizi Habur'u parlattı. Hürmüz Boğazı'ndaki belirsizlik Türkiye üzerinden Körfez ülkelerine karayoluyla ulaşımı yoğunlaştırdı. Irak'a açılan en önemli sınır kapılarından Habur'dan bir günde 2454 tır geçti. Irak uzunca bir aradan sonra Türkiye'nin en çok ihracat yaptığı ilk 5 ülkeden biri haline geldi. Öte yandan Türkiye planı bozdu. Mossad'a tasfiye geldi. Türkiye'nin ABD ve İsrail'in silahlı Kürt grupları kullanarak İran'da rejim değişikliği planına engel olması Mossad'da tasfiyelerle sonuçlanmış durumda. Kanal 12 televizyonuna göre Mossad'da plandan sorumlu iki üst düzey isim geçen hafta görevden alındı. Mağribe konuşan ve Mossad yetkilisi olduğu bilinen Netanyahu'nun başarısızlığını kendilerine yükleyerek Mossad'ı yerle bir ettiğini söyledi. Aynı yetkili plan başarısız olmadı, Trump onay vermediği için hiç uygulanamadı dedi. Filistin konvoyu Türkiye'den ayrılıyor. Filistin'e destek amacıyla Bosna Hersek'in Srebrenica kentinden yola çıkan kara konvoyu Türkiye yolculuğunu tamamladı. Önceki akşam Diyarbakır'da Hazreti Süleyman Camii önünde miting düzenleyen konvoy bugün Irak'a, oradan Ürdün ve Batı Şeria'ya geçmeyi planlıyor. Bir diğer haber başlığımıza bakacağız efendim. İran, Müçteba'nın görüntüsünü yayınladı. ABD saldırılarında öldüğü ya da yaralandığı şeklinde spekülasyonlar yapılan ve hiç ortada görünmeyen İran dini lideri Müçteba Hameneyn'in görüntüleri yayınlandı. Videoda Hameneyn, İran Cumhurbaşkanı Pezeşkian'la bir araya geldiği ve birkaç kişiyle konuştuğu görülüyor. Görüntülerin ne zaman çekildiğine dair bir bilgi paylaşılmadı henüz denilmiş. Yeni nesil teröristler diyor efendim bir diğer haber başlığında. Öte yandan bir diğer gazeteye bakacağız. Kazanan Türkiye olacak diyor Başkan Erdoğan ve Milliyetçi Hareket Partisi lideri Bahçeli'nin iç cepheyi güçlendirme çağrısıyla başlayan ve Terörsüz Türkiye açıklamalarıyla şekillenen tarihi düzenleme için son aşamaya gelindi. Bugün Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde görüşülecek teklifin rekor oyla kabul edilmesi bekleniyor. Milli dayanışma ve toplumsal bütünleşmenin güçlendirilmesine dair kanun teklifi için tarihi gün Adalet Komisyonu'nda 17,5 saat süren görüşmeler sonucu kabul edilen çerçeve yasa teklifinin Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Kurulu'ndan 400'ü aşkın oyla geçeceği öngörülüyor. Türkiye teklifin yasalaşmasıyla birlikte 50 yılına mal olan ekonomik ve sosyal açıdan büyük bedeller ödeten terör belasından kurtulacak. Güvenlik riskleri ortadan kalkacak, ülkemiz sadece bölgesel değil, uluslararası krizleri de çözen küresel bir aktör olacak deniliyor. Öte yandan ticaretten turizme, enerjiden yatırımlara kadar her alanda ortaya çıkacak ekonomik toplumsal etkileriyle kazanan Türkiye olacak. Terörle mücadeleye harcanan kaynaklar artık sanayi, tarım, lojistik, eğitim, sağlık ve altyapı alanlarına yönlendirilecek denilmiş haber özetinde. Öte yandan Teknofest 2026 heyecanı Şırnak'ta. Terörün mağdur ettiği şehirlerde Teknofest heyecanı Şırnak Şehir Stadyumu'nda Teknofest 2026 kapsamında düzenlenen drone yarışmalarının ardından Selçuk Bayraktar bir konuşma yaptı deniliyor efendim. Terör mağduru sivillere gazilik maaşı, şehit yakını ve gazi aylıkları yükseldi deniliyor. Türk Kızılayı'ndan Gazze'ye can suyu denilmiş alt haber başlıkta ve Ankara'nın Mekke'de yükselen gücü. Savunma sanayine büyük yatırım yapan Türkiye artık bölgenin güvenlik mimarisinde önemli rol üstleniyor. Mekke Ortak Savunma Anlaşması'nda atılan imzalar İsrail'in artan saldırganlığının ardından bölgenin ihtiyaç duyduğu bir hamleydi. Bu ittifaktan rahatsız olanlar bölgenin istikrarsızlığından beslenenlerdir deniliyor. Haberin özetinde efendim, öğrenci hafı düzenlemesi yürürlükte, yüz binlerce öğrenciye üniversite yolu açıldı denilmiş diğer bir alt haber başlıkta. Bu yasa çocuklarımızı çetelerden koruyacak, çocukların suç makinesi gibi kullanılmasını önleyecek kritik yasa Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde kabul edildi. Yeni yasaya göre ağır müebbet gerektiren suç işleyen 15-18 yaşındaki çocuklara 19 yıldan 27 yıla kadar hapis cezası verilecek. Çocuklara silah ya da bıçak satana para cezası kesilecek. Artık suça sürüklenen çocuk yerine adli süreçteki çocuk ibaresi kullanılacak deniliyor efendim. Haber özetinde gönüllerin şampiyonu deniliyor bir diğer alt haber başlıkta. İsviçre'deki atletizm yarışmasında şampiyon olan paralimpik sporcu Abdullah Ilgaz sözünü tuttu. Ilgaz madalyasını kendisi gibi sol kolu ampute olan 6 yaşındaki Ela'ya hediye etti denilmiş. Tebrik ediyoruz biz de başarılı sporcumuzu. Bir diğer gazeteye bakacağız efendim. Gaspa bakanlık dur diyecek. Çevre Bakanlığı kıyı, plaj ve sahillerde bakım, onarım, güvenlik, temizlik faaliyetleri yapacak. Yeni yönetmelikle kıyı ve sahillerin halkın ortak kullanımına açık olması ve belediyelerle protokol düzenlenemeyen bölgelerde meydana gelen işgallerin önüne geçilmesi hedefleniyor. Bakanlık gözetiminde yürütülecek işlemlerle plajların amaç dışı kullanımı azaltılacak. Bu alanda oradaki bölgede ihtiyaçlar karşılanabilecek denilmiş efendim. Büyük ittifak billboardlarda. Mekke Ortak Savunma Anlaşması'nı imzalayan 3 ülkenin bayrağıyla Başkan Erdoğan, Bin Selman ve Şerif'in portreleri İslamabad'da caddelere asıldı denilmiş. Mecliste tarihi gün, terörsüz Türkiye için çerçeve yasada son tur başlıyor deniliyor bir diğer gazete haber başlığında. Rum'da İsrail işgali korkusu. AP'nin Rum milletvekili, İsraililerin ülkesinde yoğun şekilde taşınmaz aldığını belirterek başka halklardan oluşan gettolar istemiyoruz dedi denilmiş. Üniversiteye dönüş zamanı. Yürürlüğe giren öğrenci affından hazırlık dahil bütün sınıflarda ilişiği kesilenler yararlanabilecek, üniversiteyi kazandığı halde kayıt yaptıramayanlar bu haktan yararlanabilecek. Başvurular 4 ay içinde ve ilişiğin kesildiği okula yapılacak. Terör, kasten öldürme, çocuğun istismarı ve uyuşturucudan mahkum olanlar kapsam dışında tutulacak deniliyor efendim. Gazetelere, birinci sayfalara yansıyan haber başlık, manşet ve özet haber başlıklarımız bu şekilde. Birazdan detayları sizlerle buluşturacağız. Güzel bir eser armağanımız olsun efendim sizlere. Sonrasında mesajlarınızı bekliyoruz. 0533 013 80 90 WhatsApp mesaj numaramız.

0: Hayırlı Sabahlar devam ediyor. Hayırlı Sabahlar programına WhatsApp hattımız üzerinden mesajlarınızı gönderebilirsiniz. WhatsApp hattımız 0533 013 80 90.
1: Efendim, güzel eserimizin hemen sonrasında mesajlarınızla devam edeceğiz. Bekliyoruz tabii ki şu anda bizimle birlikte olan, sesimizi duyan, güne beraber başladığımız kıymetli dinleyicilerimiz, selamlarınızı, mesajlarınızı bekliyoruz efendim. Hangi şehirlerdesiniz tabii ki onu da yazmanızı istirham ediyoruz. Selamünaleyküm, hayırlı sabahlar, aleyküm selam. Sıradaki eser yol arkadaşlarım Yunus ve Atilla'ya armağan olsun. İzmir'den Samet Tamboğa, çok teşekkür ediyoruz bizden de. Güzel memleketimiz İzmir'e bolca selam olsun. Selamünaleyküm ve aleyküm selam. Antalya'dan hayırlı sabahlar diliyoruz. Muhammed Bey, hayırlı sabahlar. Sizleri dinliyoruz keyifle, hem işe giderken hem eve dönüşte. Allah razı olsun sizlerden de efendim. Çok teşekkür ediyoruz. Samsun'dan, Çarşamba'dan selamünaleyküm, hayırlı sabahlar olsun. Tabii ki buradayız, tabii ki siz dinliyoruz. Mevla günümüzü, bu haftamızı bereketli, huzurlu, sağlıklı eylesin. Boykota devam, özgür Gazze'ye, özgür Filistin'e selam olsun. Teşekkür ediyoruz efendim. Hayırlı sabahlar diliyoruz. Sırada çok güzel bir eserimiz var. Sizlerle buluşturalım. Ardından kaldığımız yerden devam edelim.

0: Hayırlı sabahlar devam ediyor.
1: Efendim devam ediyoruz. Haber detaylarımızla hemen bakacağız. Üç ayaklı savunma stratejisi denilmiş haber başlığında. Türkiye, Suudi Arabistan ve Pakistan arasında imzalanan Mekke İttifakı ile 3 ülke arasında savunma ve güvenlikte yeni bir dönemin kapıları aralanacak. Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin onaylanmasının ardından resmen uygulamaya geçmesi beklenen anlaşma, yalnızca siyasi bir mutabakat olarak değil, askeri alanda sahaya yansıyacak düzenli bir işbirliği mekanizması olarak planlanıyor. İttifakın savunma ayağında 3 başlık öne çıkıyor. Bunların ilkini askeri personel değişimi oluşturuyor. Türkiye, Suudi Arabistan ve Pakistan arasında gerçekleştirilecek asker değişimiyle ülkelerin birbirlerinin askeri tecrübe ve kabiliyetlerinden daha fazla yararlanması amaçlanıyor. İkinci önemli başlık ise ortak askeri tatbikatlar. Üç ülkenin silah kuvvetleri arasında düzenlenecek tatbikatlarla müşterek hareket kabiliyetinin geliştirilmesi ve olası krizlere karşı operasyonel koordinasyonun artırılması hedefleniyor. İttifakın üçüncü ayağını ise savunma sanayi alanındaki işbirlikleri oluşturuyor. Üç ülkenin savunma sanayi imkanlarının daha etkin şekilde bir araya getirilmesi, ortak projelerin geliştirilmesi ve mevcut savunma kabiliyetlerinin güçlendirilmesi planlanıyor. İttifakın uzun vadede savunma sanayi işbirliklerini derinleştirmesi ve ortak askeri kapasiteyi artırmasıyla bölge ülkelerinin savunma alanındaki dışa bağımlılığının azaltılmasına da katkı sağlaması bekleniyor denilmiş efendim. Öte yandan Doha saldırısı Körfez'i Türkiye'ye yöneltti deniliyor ve istihbarat paylaşımı da söz konusu. Mekke İttifakı'nın güvenli boyutunda istihbarat paylaşımı da önemli bir yer tutuyor. Ülkeler arası bilgi paylaşımının artırılmasıyla bölgesel tehditlerin daha erken tespit edilmesi ve olası saldırılara karşı ortak harekat kapasitesinin de geliştirilmesi amaçlanıyor. Öte yandan Mekke İttifakı'nın stratejik önemini arttıran unsurların başında 3 ülkenin farklı coğrafi koşullar ve coğrafyalardaki konumları geliyor. Türkiye'nin Avrupa ile Asya arasındaki geçiş güzergahındaki konumu, Suudi Arabistan'ın sahip olduğu

bulunduğu enerji kapasitesi ve Pakistan'ın Hint Okyanusu'na açılan stratejik coğrafyası ittifaka geniş bir güvenlik ve ticaret perspektifi kazandırıyor. Bu kapasitenin savunma ve güvenlik alanında ortak bir mekanizma altında birleştirilmesiyle Avrupa ile Asya arasında uzanan geniş bir ticaret ve güvenlik kuşağı oluşturulması da hedefleniyor denilmiş. Öte yandan Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı'nın Mekke İttifakı Anlaşması kapsamında yürüttüğü iletişim kampanyasında Türkiye, Suudi Arabistan ve Pakistan bayrakları bu renkler 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'ne yansıtıldı. İstanbul'da Galata Kulesi, Ankara'da da Türk Telekom binası ve Atakule'nin dijital ekranlarında anlaşmaya ilişkin özel içerikler yayınlandı deniliyor görsel olarak. Bir eser arası vereceğiz efendim, ardından kaldığımız yerden diğer haber detaylarımız ve mesajlarınızla devam edeceğiz.

0: Hayırlı Sabahlar devam ediyor. Hayırlı Sabahlar programına WhatsApp hattımız üzerinden mesajlarınızı gönderebilirsiniz. WhatsApp hattımız 0533 013 80 90.
1: Efendim, bir diğer haber başlığımızın detayına bakacağız. Terörsüz Türkiye teklifi genel kurulda. Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Kurulu, milli dayanışma ve toplumsal bütünleşmenin güçlendirilmesine dair kanun teklifinin görüşmelerine bugün saat 11'de başlayacak. Teklif görüşmelerinde genel kurulun açılış ve kapanış bölümlerini Meclis Başkan Vekili Celal Adan yönetecek. Genel kurula Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Devlet Bahçeli de katılacak. Yeni Parti Genel Başkanı Özgür Özel'in de görüşmelerde hazır bulunması öngörülüyor. Teklife ilişkin Adalet Komisyonu'nda yapılan görüşmelerin ardından hazırlanan rapor da milletvekillerine dağıtıldı. 500 sayfalık raporda İYİ Parti'nin uzun bir muhalefet şerhi verdiği, Yeni Yol Partisi'nin ise teklife evet oyu vermesine rağmen bir muhalefet şerhi ekleyerek görüşlerini ortaya koyduğu görüldü. Öte yandan DEM Parti ve CHP ise rapora muhalefet şerhi koymadı. Adalet Komisyonu'ndaki görüşmelerde Turan Taşkın Özer dışındaki üyeleri çekimser kalan Yeni Parti de teklife bir muhalefet şerhi eklemek yerine ek görüş sundu. Yeni Parti'nin ek görüşünde Milli Dayanışma Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu'na Özgür Özel'in dönemindeki CHP tarafından sunulan yerel yönetimler, Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nin kararları ve İmamoğlu dahil tutuklu belediye başkanlarına ilişkin düzenleme ve değerlendirmelerin yasa teklifinde yer almamasına dikkat çekildi. Bu arada Özel'in Yeni Parti grubunu oylamada serbest bırakabileceği de iddialar arasında yer alıyor. Öte yandan Yeni Parti İstanbul Milletvekili Cemal Engin Yurt'la Muğla Milletvekili Süreyya Öneş Derici teklife hayır oyu vereceklerini açıkladı deniliyor haber detayında. Öte yandan çocukları koruma kanunu teklifi kabul edildi. 18 yaş altına 27 yıla kadar hapis cezası. Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Kurulu çocuk koruma kanunuyla bazı kanunlarda değişiklik yapılmasına dair kanun teklifini kabul etti. Düzenlemeyle 15-18 yaş grubuna ağırlaştırılmış müebbet gerektiren suçlarda 19-27 yıl, müebbet gerektiren suçlarda ise 15-18 yıl hapis cezası uygulanacak. Ayrıca suça sürüklenen çocuk ifadesi kaldırılarak yerine adli süreçteki çocuk ifadesi kullanılacak deniliyor efendim. Suça giden yol kesildi deniliyor. İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, yasa teklifinin kabul edilmesi sonrası açıklamalarda bulundu. Bakan Çiftçi, çocuk koruma kanunu sessizlerin kazanımıdır, devletimiz bu sesi duymuştur. Bu yasa sadece cezalandırmıyor, suça giden yolu kesiyor, riski önceden görüyor ve evlatlarımıza kalkan oluyor. Tehdit değişir, koruduğumuz emanet değişmez, gözümüzden daha kıymetli çocuklarımız, valilerimiz, kaymakamlarımız ve tüm kolluk birimlerimizle sahadayız. Hedefimiz suç zincirinin son halkasını yakalamak değil, ilk halkasını kırmaktır dedi Bakan Çiftçi yaptığı açıklamada. Efendim bir eser arası vereceğiz, ardından tekrar huzurlarınızda olacağız. Mesajlarınızı bekliyoruz. 0533 013 80 90 WhatsApp mesaj numaramız.

Efendim hemen mesajlarınıza bakacağız. Yeni saatimizdeyiz. Selamünaleyküm. Hayırlı sabahlar olsun. Aleykümselam. Günümüz bereketli olsun. Amin efendim. Hu Mevlam Hu eserini yayınlar mısınız? Kolay gelsin. Çok güzel bir radyo kanalı diyor dinleyicimiz. Çok teşekkür ediyoruz efendim. Selamünaleyküm. Hayırlı sabahlar. Aleykümselam. Afyon İsçeyser Dört Yol Lokman Çetinel. Allah'ın rahmeti bereketi üzerimize olsun. Amin efendim. Mevla dualarımızı kabul eylesin. Amin. Selamünaleyküm. Hayırlı sabahlar. Hayırlı yayınlar diliyoruz. İskenderun'dan Yılmaz Durur. Sıradaki eser bütün İslam alemine, Osmanlı çalışanlarına gelsin. Allah'a emanet olunuz. Hayırlı yayınlar diliyoruz. Çok teşekkür ediyoruz. Bizden de Hatay İskenderun'a bolca selam olsun efendim. Selamünaleyküm. Hayırlı günler diliyorum. Aleykümselam ve hayırlı yayınlarımız olsun. Amin. Ankara'dan Konya'ya doğru yol alırken dinliyoruz sizi. Yolunuz açık olsun efendim. Aşk kuluyuz, Mevleviyiz biz adlı eseri yayınlarsanız rica ediyoruz sizden. Radyomuzu dinleyen bütün kardeşlerimize armağan olsun. Teşekkür ediyoruz efendim. Belçika'dan var mesajımız. Belçika'dan selamünaleyküm, hayırlı sabahlar, aleykümselam, kucak dolusu sevgiler. Şu an bisiklet yolculuğu sırasında sizleri dinlemekten hoş bir memleket hasreti dindiriyorum. Ne mutlu bize efendim, selam olsun size. Yılmaz Özçırak, Önçırak. Teşekkür ediyoruz, hayırlı sabahlar olsun. Bereketli bir iş günü nasip eylesin Mevla cümlemize. 0533-013-8090 WhatsApp mesaj numaramız efendim. Diğer dinleyicilerimiz, yani sessiz dinleyicilerimiz, henüz mesajını yazmamış dinleyicilerimiz, sizin de selamlarınızı bekliyoruz.

Hayırlı Sabahlar devam ediyor. Hayırlı Sabahlar programına WhatsApp hattımız üzerinden mesajlarınızı gönderebilirsiniz. WhatsApp hattımız 0533 013 8090.

Efendim, haber detaylarımızla devam ediyoruz. YKS tercihlerinde bugün son gün, üniversite adayları için 2026 Yüksek Öğretim Kurumları sınavı tercih süreci bugün sona erecek. YKS sonuçlarının 21 Temmuz'da açıklanmasının ardından üniversite adayları için tercih süreci 29 Temmuz'da başlamıştı. Tercih işlemleri ÖSYM'nin ais.osym.gov.tr internet adresinden ve ÖSYM aday işlemleri mobil uygulamasından yapılabiliyor. Adaylar tercih işlemlerini bugün saat 23.59'a kadar tamamlayabilecek. Adayların 2026 YKS yüksek öğretim programları ve kontenjanları kılavuzunu dikkatle incelemesi, tercihlerini kılavuz bilgileri doğrultusunda yapması gerekiyor. Bu yıl YKS'ye 2.425.627 aday başvurmuş, sınavın ilk oturumu temel yeterlilik testine 2.255.076 aday katılmıştı deniliyor haberin son cümlesinde. Öte yandan Filistin konvoyu Irak'a geçiyor. Filistin'de yaşananlara dikkat çekmek ve Filistin halkına destek olmak amacıyla düzenlenen kara konvoyu, Türkiye'deki yolculuğunun son durağı Diyarbakır'da miting düzenledi. Merkez Sur ilçesindeki Hazreti Süleyman Camisi önünde gerçekleştirilen programa, konvoyda yer alan 20 ülkeden 500'ü aşkın aktivistin yanı sıra sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri ve çok sayıda duyarlı vatandaş katıldı. Türk ve Filistin bayrakları taşıyan katılımcılar Filistin'e destek sloganları attı ve tekbirler getirdi. Programda Filistin'de hayatını kaybeden çocukların yaşadıklarını anlatan tiyatro gösterisi de sunuldu. Diyarbakır'daki programda dikkat çeken anlardan biri de Fransız Srebrenica'nın özellikle de o bölgeden geçerken de konvoyda olan Mişota çiçek takdim edilmesi oldu. 46 yaşındaki Mişeto'nun konvoyun Adana durağında Filistin'e destek amacıyla düzenlenen etkinliklerden etkilendiği ve ardından Müslüman olduğu belirtildi. Memur Sen Diyarbakır İl Başkanı Ramazan Tekdemir de programda yaptığı konuşmada konvoyun İsrail'in saldırılarına ve Filistin'deki zulme dikkat çekmek, Batı Şeria'daki baskı ve işgale karşı uluslararası kamuoyunu harekete geçirmek amacı taşıdığını söyledi. Öte yandan Türkiye'de İstanbul, Ankara ve farklı kentlerden katılımlarla büyüyen konvoyun yeni güzergahı Irak ve Ürdün olacak. Konvoyun bugün Habur sınır kapısından Irak'a geçerek Duhok'a ilerlemesi bekleniyor. Irak'taki güzergah Duhok'un ardından Erbil, Kerkük ve Bağdat üzerinden devam edecek. Bağdat'tan sonra Felluce, Ramadi ve Tuleyha güzergahını takip edecek konvoy, Trebil sınır kapısı üzerinden Irak'tan ayrılarak Ürdün'e geçecek. Ürdün'de de Amman üzerinden ilerleyecek. Konvoyun sonraki durağı ise Kral Hüseyin sınır kapısı olacak. Buradan Batı Şeria'ya geçmesini planlanan aktivistlerin nihai hedefi Ramallah, konvoyun 18 Ağustos'ta Ramallah'a ulaşması hedefleniyor. 20 ülkeden 500'e aşkın aktivistin katıldığı kara konvoyu güzergah boyunca düzenleyeceği etkinliklerle Filistin'deki saldırılara dikkat çekmeyi ve uluslararası kamuoyunda farkındalık oluşturmayı amaçlıyor. Dualarımız bu konvoyla birlikte oradaki güzel insanlarla birlikte özgür Filistin'e, özgür Gazze'ye selam olsun diyelim ve bir eser arası verelim, ardından devam edeceğiz.

0: Hayırlı sabahlar devam ediyor.
1: Efendim mesajlarınızı hemen sizlerle buluşturalım. Selamünaleyküm. Diyanet Radyomuza emeği geçen herkese Allah razı olsun. Aleykümselam. Böyle güzel yayınlar yapıyorsunuz. Size çok dua ediyorum. Allah razı olsun. Her daim dualarınızda olmak duasıyla dualarınızı bekliyoruz tabii ki efendim. Yüreğinize, gönlünüze sağlık. Deniz'den selamlar ve dualar bütün dinleyenlere. Çok teşekkür ediyoruz. Denizli'ye de bizden selam olsun. Selamünaleyküm. Aleyküm selam. Ankara'dan Bursa'ya doğru yolculuk yapıyoruz. Gazze'ye selam, boykota devam. Yolumuz açık olsun efendim. Teşekkür ediyoruz. Rabbim zulüm altındaki kardeşlerimize yardım eylesin. Gülten Demirbaş selamlar ve dualarla çok teşekkür ediyoruz. Selamun aleyküm. Aleyküm selam. Hayırlı sabahlar, hayırlı yayınlar. Allah razı olsun. Çok güzel yayın. Yalova Şenköy'den Dadaşlar Diyarı Erzurum'a seyir halindeyiz. Yolumuz açık olsun efendim. Ben Muhammed Durak Bulut, eşim Gülay Durak Bulut başta olmak üzere herkese hayırlı sabahlar diliyoruz. Teşekkür ediyoruz efendim. Esenköy'den sevgiler selamlar. Tüm çalışanlarınıza selamlarımızı, şükranlarımızı sunuyoruz. Allah'a emanet olunuz. Çok teşekkür ediyoruz. Biz de sizlere hayırlı yolculuklar diliyoruz efendim. Allah'a emanet olunuz. Hemen güzel eserimizi buluşturalım. Vedamız öncesinde yolda olanlara, işe gidecek olanlara, güne bismillah diyen bütün değerli dinleyicilerimize armağanımız olsun. Buyursunlar.

0: reklam.
1: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun.
2: Emin Ev, ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
0: Reklam.
3: Efendim geldik programımızın sonuna. Akşam saat 18'de Hayırlı Akşamlar programında tekrar buluşmak ve kavuşmak duasıyla müsaadelerinizi istiyoruz. Allah'a emanet olunuz. Hoşça kalınız.

0: Selamun aleyküm.
1: Aleyküm selam.
2: Selamun aleyküm.
3: Aleyküm selam.
4: Selamun aleyküm.
5: Aleyküm selam.
6: Gördüğüne selam verenler,
7: selamı gönülden alabilenler,
8: hayırlı günler diyenler,
9: karşılıksız sevenler,
10: kadir kıymet bilenler,
11: üzerine güneş değmeyenler,
12: hesap etmeden verebilenler,
13: ben değil biz diyebilenler,
14: herkese merhamet edebilenler,
15: yolu yönü haktan yana olanlar,
16: aralarında selamı yayanlar,
17: doğrudan yana olanlar,
18: mazluma kol kanat olanlar,
19: yol açan,
20: yol olan,
21: yolda olanlara.
22: Efendim, yeni bir güne uyandırana bin bir şükürle, Çanakkale'den Iğdır'a, Sinop'tan Hatay'a, nefes alıp verdiğimiz güzel vatanımızın her bir taşına, toprağına.
23: Reyhan Sevinç'in hazırlayıp Çağatay Yetik'in sunduğu Hayırlı Sabahlar, hafta içi her gün saat 7.30'da Diyanet Radyo'da.

0: takvimi. Diyanet takviminden merhaba. Bugün 10 Ağustos 2026 Pazartesi. Hicri takvime göre 27 Safer 1448. Rumi takvime göre 28 Temmuz 1442. Tarihte bugün. Sevr Antlaşması imzalandı. 1920. Reisül Kurra Abdurrahman Gürses'in vefatı. 1999. Arka sayfa. Günün konusu. Müminin dünyasında fal, kehanet ya da büyü olur mu? İnsanın geleceği bilme iddiası taşıyan her çeşit faaliyet dinimizce yasaklanmasına rağmen günümüzde fal, astroloji, tarot ve benzeri pek çok uygulamanın varlığını sürdürdüğü bilinmektedir. Halbuki falcıların ve kahinlerin geleceğe ilişkin söyledikleri bir bilgiye dayanmamakta, yorum ve tahminden öte gitmemektedir. Nitekim gelecekle ilgili her türlü bilgi Allah'ın elindedir ve o bildirmedikçe hiç kimse gaybı bilemez. Dolayısıyla kahin, falcı, cinci, medyum diye anılan kimselere gitmek caiz değildir. Büyüye gelince, bununla kötü niyetli ve fasık insanların uğraşması, insanları aldatma ve onlara zarar verme amacı taşıması sebebiyle dinimizce kesinlikle yasaklanmıştır. Büyü, bir takım tekniklerle insanlarda olağanüstü güç vehmine yol açmaktadır. Bu türden uygulamalar, insanları yanıltma ve aldatmayı, karı kocanın arasını ayırmayı hedefleyen zararlı, şeytan işi ve ahlak dışı davranışlardır. Dolayısıyla bir Müslümanın dünyasında fal, kehanet ya da büyü olamaz. Bir hadis. Kim bir kâhine gider ve onun söylediklerini tasdik ederse, Muhammed'e indirileni inkar etmiş olur. Hayırlı günler.
1: Diyanet Takvimi. Kamu Spotu.
2: Bazen kendinizi çaresiz hisseder, saklanmak

0: Korkudan başka çare göremezsiniz. Alo 183. Aile, kadın, çocuk, yaşlı ve engelli sosyal destek hattı. Çözümü yalnız aramayın. 183'ü arayın.
1: Kamu spotu.
2: Her Müslüman, Peygamber Efendimizin doğumundan vefatına kadar olan yaşamını öğrenmek, Peygamber Efendimizi ve onun güzide ashabını daha yakından tanımak ister. Çünkü biliriz ki onu anlamak, hayatı anlamlandırma ve zihniyet inşa etme yolunda şaşmaz bir pusula, onu sevmek yüreğimize şifa, ömrümüze berekettir. Onu anmak, rahmet vesilesidir. Bugünün ve geleceğin maneviyatını inşa etmede büyük ufuklar açacak olan, İslam tarihinin temel kaynaklarına dayanan, sahih bilgiyle, hakikate uygun ve gerçekçi bir üslupla dinleyebileceğiniz Asr-ı Saadet Radyo Tiyatrosu, hafta içi her sabah saat 9'da, tekrarı gece saat 2'de, Diyanet Radyo'da.

0: Bundan 1000 yıl önce Bozkır'ın ötesinde şöyle demiş Yusuf Has Hacip Kutadgu Bilig'de. Duyana, dinleyene.
1: Bil ki iki türlü insan konuşmaz. Bilgisiz ve dilsiz. Dilsizin dili konuşmayı beceremez. Bilgisizin dili de sözü koruyamaz. Bilgisizin dili kilitli gibi durmalı, bilgili de diline sahip olmalı.

0: Reklam.
1: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Eminim.
2: Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
0: Reklam.
3: Asr-ı Saadet Radyo Tiyatrosu az sonra.

0: asrı saadet. Yazan Hilal Ceyhan Köksal. Yöneten Nisan Kumru. Asr-ı Saadet'te önceki bölüm.
1: Dur bir dakika. Severlerdi mi dedin? Neden öyle konuşuyorsun?
2: Evet.
1: Yoksa...
2: Bugün sana pek iyi haberler veremiyorum. Musab Uhud'da şehit olmuş.
1: Ah kardeşim. Ah.
3: Hayber Yahudilerin son kalesiydi. Medine'nin kuzeyinde 7 muhkem kaleden oluşan bu şehir topraklarının verimliliğiyle meşhurdu. Aynı zamanda önemli bir ticaret merkeziydi. Medine'den sürülen Yahudiler buraya sığınmıştı. Kurayza oğullarının başına gelenler Hayber Yahudilerini harekete geçirmiş, Müslümanların aleyhinde ittifak kurma çalışmalarına başlamışlardı.
4: Nadir oğulları, Kaynık oğulları ve Kurayza oğulları, kardeşlerimiz birer birer ufuklarında sürüldü. Bu işe bir dur diyen olmazsa ne olacak dersiniz? Ha? Sıra kimde? Bizde tabii. Muhammed'in gücü kırılmalı.
5: Haklısın. Araplar İsmail'in soyundan geliyor, bizse İshak'ın soyundan. Aramızdaki fark ne?
4: Biz Tanrı'nın sevgili oğullarıyız. Bu zamana kadar tüm peygamberler bizim soyumuzdan geldi. Sonuncusu neden onlardan olsun?
5: Tanrı kibri yasaklamıştır. Bunu unutma.
4: Neden arkandan iş çevirelim?
6: Onu bunu bilmem. Ayağınızı denk alın.
4: Neyse neyse. Buraya kavga etmeye gelmedin ya. Anlaşmamız üzerine konuşacaktık.
6: Evet. Şartları bir daha gözden geçirelim diye geldim.
4: Söyle bakalım ne istiyorsun?
6: Hayber'in bir yıllık hurma hasadını.
4: Ne? Daha neler?
6: Siz bilirsiniz. Gatafan'a teklif ettiğiniz miktarı öğrendim. Ben de bundan aşağısına size yardımcı olmam.
0: 113. Bölüm.
3: Peygamber Efendimiz dünyanın dört bir yanına elçiler göndermişti. Bunlardan biri de o zamanın İran Kisra'sına giden Abdullah bin Huzafe'ydi. Abdullah bin Huzafe, Kisra'nın ihtişam dolu sarayının kabul salonunda görüşmek için bekliyordu.
7: Kisra'nın yanına önce Fars devlet adamları girecek. Sonra sıra sende. Hazır ol. Evet, onlar geçti. Sıra sende, girebilirsin.
4: Evet. Ne istiyorsun? Söyle bakalım.
8: Resulullah Muhammed bin Abdullah'ın elçisiyim. Size onun mektubunu getirdim.
4: Resulullah mı? Bu ne garip isim? Alın şu mektubu bakalım, kimmiş bu?
8: Resulullah aleyhisselamın emri üzerine onu size ben vereceğim. Başkasına teslim edemem.
4: Peki, yaklaş o zaman. Okuyun da ne diyormuş öğrenelim.
7: Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla, Allah'ın Resulü Muhammed'den Farsların büyüğü Kisra'ya.
4: Bu adam kim oluyor da benim ismimden önce kendi ismini zikrediyor? Siz benim hepinizin kralı olduğumu bilmiyor musunuz? Hepiniz benim kölemsiniz. Bu ne cüret? Topraklarımın büyüklüğünü, saltanatımın ihtişamını görmüyor musunuz? Şuna bak, kölem olan biri kalkıp da bana mektup yazıyor. Mülk ve saltanat sadece bana mahsustur, bana. Bu hususta kimse benimle boy ölçüşemez. Kimse beni yenilgiye uğratamaz.
8: Siz yeryüzünde hakim olduğunuz alanın çok olmasıyla övünüyorsunuz. Halbuki yeryüzünün hakim olamadığınız kısmı daha çoktur. Ey Kisra, senden önce nice hükümdarlar geldi geçti. Onlardan ahireti düşünenler dünyadan da nasibini almışlar. Dünyalık olanlarsa ahiret nasiplerini yitirmişlerdir. Sana getirdiğim bu hakikati küçümsüyorsun ama önünde sonunda onun gerçek olduğunu göreceksin.
4: Hala karşımda konuşuyor. Ver şu mektubu. Çıkarın şunu huzurumdan.
8: Ben görevimi yaptım. Mektubu ilettim. Artık bundan sonra başıma ne gelirse gelsin gam yemem. Sonu şehadet bile olsa Resulullah'ın emrini yerine getirdim.
3: İskenderiye kralı Mukavkıs'a gönderilen elçi ise Hatip bin Ebi Belti'a idi. Mukavkıs'ın huzuruna kabul edildiğinde devlet erkanı kralın yanındaydı. Mukavkıs, Hatip'in getirdiği mektubu okumadan önce ona bazı sorular sordu.
9: Bana bir peygamberden haber getirdiğini söylüyorsun. Önce sorularıma cevap vermelisin.
10: Buyurun, istediğinizi sorun.
9: Efendinin Allah'tan haber aldığını ve onun elçisi olduğunu söylüyorsun.
10: Evet, o Allah'ın gönderdiği bir peygamberdir.
9: Peki, madem öyle, neden kendisini yurdundan çıkaranlar için beddua edip bu sıkıntıdan kurtulmadı?
10: Siz İsa bin Meryem'in peygamber olduğunu kabul ediyorsunuz, değil mi?
9: Evet, elbette.
10: Onun şerefli bir peygamber olduğuna biz de inanıyoruz. Peki, öyle olduğuna göre kavmi kendisini asmak için harekete geçtiğinde onların helak edilmesi için Allah'a dua etse olmaz mıydı?
9: Güzel konuşuyor, hikmetli şeyler söylüyorsun. Yanından geldiğin zattan mı öğrendin bunları?
10: Bunu da, bunun fazlasını da ondan öğrendim. O bize tüm hayır kapılarını açtı. Bizi küfrün karanlığından imanın aydınlığına çıkardı.
9: İman ettiğin şey hayatını değiştirir. Hem bu dünyada hem de ölüm sonrasında en kuvvetli dayanağımız dinimizdir. Ben de dinimi ondan daha hayırlısı olmadıkça değiştirmem.
10: Biz seni Allah'ın dinine davet ediyoruz ki ondan daha iyisi yoktur. Hazreti Muhammed İslamiyet'e yalnız seni değil bütün insanları davet etti. Onlardan kendisine en katı ve kaba davrananlar Kureyş müşrikleri oldu. Ona karşı en büyük düşmanlığı Yahudiler yaptı. İnsanlardan ona en çok yakınlık gösterenlerse Hristiyanlar oldu. Hayatım üzerine yemin ederim ki Musa peygamber nasıl İsa peygamberin geleceğini müjdelemişse İsa peygamber de Muhammed aleyhisselamı öylece haber vermiş ve müjdelemiştir. Bizim seni Kur'an'ı kabule davet etmemiz senin Tevrat'a bağlı olanları İncil'i kabule davet etmen gibidir. Bir peygamber bir kavme gönderildiği zaman ona uyanlar onun ümmetinden olur. Siz de son peygambere uymaya davet ediliyorsunuz.
9: Söylediklerin beni etkiledi. Efendinin yalancı olmadığını düşünüyorum. Ama teklif ettiğin şey kolay değil. Hemen karar veremem, düşünmem lazım. Peygamberin başka nelere davet ediyor?
10: Yalnız Allah'a ibadet etmeye davet ediyor. Günde 5 vakit namaz kılmayı, Ramazan orucunu tutmayı ve verilen sözde durmayı emrediyor.
3: Mukavkıs uzun uzun sorular sordu ve cevaplarını dikkatle dinledi. Sonunda da mektubun okunmasını istedi.
10: Bismillahirrahmanirrahim. Allah'ın kulu ve Resulü Muhammed'den, Kıptilerin büyüğü Mukavkıs'a. Hidayete uyan ve doğru yolu bulanlara selam olsun. Ben seni İslamiyet'e davet ediyorum. Müslüman ol, selamet bul. Böylece Allah sana 2 kat mükafat versin. Eğer bu davetimi kabul etmezsen, Kıptilerin günahı senin boynuna olur bilesin. De ki, ey kitap ehli, bizimle sizin aranızda ortak bir söze gelin. Yalnız Allah'a ibadet edelim. Ona hiçbir şeyi ortak koşmayalım. Allah'ı bırakıp da kimimiz kimimizi ilah edinmesin. Eğer onlar yine yüz çevirirlerse deyin ki, şahit olun biz Müslümanlarız.
9: Bunlar ne güzel sözler. Ben son bir peygamber geleceğini biliyor ama bunun Şam civarından çıkacağını düşünüyordum. Allah'ın kitabında özelliklerini bulduğumuz peygamberin ortaya çıkma zamanı tam bu zamandır. Anlattığın vasıfların hepsi bizim kitabımızda da bulunuyor. Amma ve lakin tebaam bana bu konuda itaat etmez. Onları bu dine davet etsem de beni dinlemezler. Biliyorum ki o peygamber ülkelere hakim olacak. Kendisinden sonra da arkadaşları fetihlerde bulunacaktır. Nihayet buraya da ulaşacaklardır. Mektuba cevap yazın. Muhammed bin Abdullah'a, Kıptilerin büyüğü Mukavkıs'tan. Selam sana olsun. Mektubunu okudum ve beni davet ettiğin şeyi anladım. Gelecek bir peygamber daha olduğunu biliyordum. Elçini ağırladım. Sana hediyelerle onu geri gönderiyorum. Selam senin üzerine olsun.
3: Peygamberimiz Hayber Yahudilerinin savaş hazırlığını öğrenince ashabını toplayarak Hayber üzerine yürüyeceklerini söyledi ve hazırlıklara başlandı. Bunu haber alan bazı kimseler Hayber'in zenginliğini bildiklerinden savaşa ganimet kazanmak maksadıyla katılmak istiyorlardı.
11: Hayber'in kuşatılacağını biliyor musun?
5: Evet, duydum.
11: Biz de katılalım mı, ne dersin?
5: Bu fırsat kaçırılır mı? Hayber'in sahip olduğu mal varlığı başka kimde var?
11: Sarp kayalıklar ardındaki kaleler, şırıl şırıl akan su kaynakları, hurmalıklar, verimli bir arazi. Burası ele geçirilirse payımıza düşecek ganimetle ömrü billah sıkıntı çekmeyiz.
5: Evet, bir an evvel teçhizatı ayarlayıp orduya katılmalıyız.
11: Muhammed bizi kabul edecek mi bakalım?
5: Niye kabul etmesin ki? Asker sayısının çok olmasını hangi kumandan istemez?
11: Bundan önceki savaşlarda yanlarında olmadık da ondan. Şimdi katılmak isteyişimizin sebebini merak edecektir. Güvenmediği adamlarla iş yapmaz o.
5: Bir deneriz.
11: Hadi bakalım. Buna katılabilirsek karlı çıkacağız.
3: Peygamberimiz sadece ganimet isteğiyle kendilerine katılmak isteyen bu adamları geri çevirerek "Bizimle ancak cihadı isteyenler gelsin." dedi. Hazırlıkların tamamlanmasının ardından Resulullah Medine'de Siba bin Urfuta'yı vekil bırakarak Muharrem ayı sonuna doğru yola çıktı. Yolculuk Eşca kabilesinden Hüseyl bin Harice ile Abdullah bin Nuaym'ın kılavuzluğunda yapılacaktı. Ordu 200'ü atlı olmak üzere 1600 kişiydi. Orduda savaşta yaralıları tedavi etmek ve Müslümanlara güçleri nispetinde yardımcı olmak amacıyla kadın sahabiler de bulunuyordu.
4: Bizi hangi yoldan götüreceksin Hüseyl?
8: Kuzeydeki yolu takip edeceğiz.
4: Peygamberimizle istişare ettin mi?
8: Elbette. Gatafan, Fezare ve Süleymoğullarının geçişimizden haberdar olmayacağı tek yol bu.
4: Peki bizi nereye çıkaracak?
8: 4 ana yolun kesiştiği bir bölgeye çıkacağız. Bu şekilde Şam tarafından herhangi bir destek gelmesini engellemiş ve Gatafan'la Hayber'in arasına girmiş olacağız.
4: Güzel. Onların desteğini alamayınca Hayber'in direnişi çabuk kırılacaktır.
8: Evet. Hadi hayvanlarınızı yükleyin. Gün aydınlanmadan yola çıkacağız.
3: Sahabiler peygamberimizin önderliğinde ilerlemeye başladı. Kimi tesbih getiriyor, kimi tekbirlerle yol alıyordu. Bir ara bu zikir sesleri yükseldi.
12: Allahu Ekber! Allahu Ekber!
13: La ilahe illallah!
12: La ilahe illallah!
3: Seslerin bu kadar yükselmesi üzerine peygamberimiz ashabını uyarma ihtiyacı duydu. Kendinize gelin. Siz ne sağır olana ve ne de burada bulunmayana sesleniyorsunuz. Bilakis her şeyi işiten, gören ve size çok yakın olan Allah'a sesleniyorsunuz. Hayber'e oldukça yaklaşılmıştı. Bu sırada Allah Resulü ashabını durdurdu ve şöyle dua etti. Ey 7 kat göklerin ve altındakilerin, 7 kat yerlerin ve içindekilerin, şeytanların ve sapıttıklarının, rüzgarların ve savurduklarının Rabbi olan Allah'ım. Biz senden bu beldenin, ahalisinin ve içinde bulunan şeylerin hayrını istiyoruz. Bu beldenin, ahalisinin ve içinde bulunan şeylerin şerrinden de sana sığınıyoruz. Ve bir gece vakti İslam ordusu Hayber'e ulaştı.

0: Reklam. Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Emin Evin. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
1: Sen de katıl derim, katılın evim.
0: Reklam.

Sesli Kitap. Din Görevlisiyle 365 Gün. Eser Türkiye Diyanet Vakfı Yayınları. Seslendiren Nisan Kumru.

Ubeydullah, Resulullah'ın her ay doğduğunda şöyle dua ettiğini aktarır. Allah'ım, bu ayı üzerimize güven, iman, selamet ve İslam üzere doğdur. Ey Hilal, senin Rabbin de benim Rabbim de Allah'tır. Fetva, üç ayların dindeki yeri ve bu aylarda oruç tutmanın hükmü nedir? Halk arasında üç aylar olarak bilinen Recep, Şaban ve Ramazan ayları mübarek aylardır. Nitekim Hazreti Peygamber Recep ayı girdiğinde Allah'ım Recep ve Şaban'ı bize mübarek kıl ve bizi Ramazan'a ulaştır diye dua etmiştir. Ramazan ayında oruç tutmak farzdır. Recep ve Şaban aylarında ise Hazreti Peygamber'in diğer aylara oranla daha fazla nafile oruç tuttuğu, ancak Ramazan'ın dışında hiçbir ayın tamamını oruçlu geçirmediği hadis kaynaklarında yer almaktadır. Bu itibarla Recep ve Şaban aylarının aralıksız olarak oruçlu geçirilmesinin dini bir dayanağı yoktur. Kişi sağlığı müsait olup güç yetirdiği takdirde bu aylarda dilediği kadar nafile oruç tutabilir. Hikmetli Söz. Yardımına ihtiyaç duyulanın, muhtaç olanı ısrarla istemek zorunda bırakmaması, onun ahlakının güzelliğini gösterir. Elma verdi.

0: Atalarımızdan aldığımız en kıymetli miras sözlerdir. Her biri bir yaşanmışlık, her biri bir ders, her biri bir öğüttür. Kökler ve Sözler programında her bölümde bir atasözünün peşine düşüyor, onun derin hikmetini keşfediyor ve yaşamımıza nasıl yansıtabileceğimizi irdeliyoruz. Atalarımızın sözleriyle bugünümüze ışık tutmak, onların engin tecrübelerinden ilham almak için sizleri Diyanet Radyo'ya davet ediyoruz. Kudret Ayşe Yılmaz'ın hazırlayıp İbrahim Bildir'in seslendirdiği Kökler ve Sözler, Pazartesi, Çarşamba ve Cuma günleri saat 10'da Diyanet Radyo'da.
1: Kamu spotu.
2: Hastaneye ulaşamadığımız her saniye ambulanstaki hastanın hayata tutunmasını zorlaştırıyor. Acil durumda saniyelerin hayati derecede önemli olduğunu unutmayın. Yaşama yol ver. Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.
1: Kamu spotu.

Nefsimiz ola günahtan beri. Gel kulak ver, dinle bu neyi. Asırlar evvelinden sesleniyor Mevlana Celaleddin Rumi.

Bir işin faydalarına dair ilahi hikmetler kula tamamıyla malum olsa, kul o işi yapamaz, aciz kalır. Allah'ın sonsuz hikmetleri idrakini yıkar, harap eder. Kul o işe girişemez. Cenab-ı Hak o sonsuz hikmetlerden çok ufak bir cüz'ünü kula yular yapar, onu o işe çeker götürür. O işin faydasından hiç haber vermese, kul hiç harekete geçmez. Hareket insanların yararı içindir. Ve biz o yüzden işe girişiriz. Nitekim deve yuları çekilmezse yürümez. Fakat yuları çok uzun olsa yine gidemez, çöküverir.

Kökler ve Sözler. Yazan Kudret Ayşe Yılmaz. Seslendiren İbrahim Bildir.

0: Ey yedi dağın çiçeği, gönlümün sevinci torun. Düşünceden, işten, pişmanlıktan yola çıkmışsın. Düşünmüş, durulmuş, sormuşsun. Hesaplamak nedir? Pişmanlık nedendir? Hadi közde köpürtür kahvelerimizi, sohbet demlensin. Anlatayım da dinle hele. İnsan fikirle vardır. Karanlıktan ancak zihninin aydınlık odalarında yürüyerek kurtulur. Ömür denen uzun yolculukta atılan çoğu adım, işte bu karanlıkla aydınlığın mücadelesinden galip çıkmak içindir. Zamanın ağır dersleri, gönlün tekrar ettikçe güçlenen öğütleri, bir imbikten süzülerek eşsiz bir cevher misali kıymetlenir. Heves, heyecan, telaş gibi hallerden sıyrılan insan, omzundaki yüklerden emin olur. Pişmanlıksa insan olma yolunun çizgileridir. Bazen sık, bazen seyrek aralıklarla çizilir. Yaş ilerledikçe artar. Ta ki kişi düşünmeye, düşüne düşüne yürümeye karar verene dek. Gör, insan seçimlerinin toplamıdır. Aldığı her karar geleceğe attığı canlı bir tohumdur. O tohum ki ya bereketli topraklara, ya taşa, ya kurda kuşa nasip olur. Bazen katmerlenmiş mis kokulu güle, bazen değdiği yeri kanatan dikene döner. İşte burada bir hakikat dile gelir. İnsanı düşünerek attığı adım sağlamlaştırır, güçlendirir. Sadece sonucu değil, süreci de güzelleştirir. Düşünmek, beşerin eksiğini, hatasını, aşırılıklarını eleyen ince gözlü bir elektir. Böylece insan neyi göze alabileceğini, nelerden vazgeçebileceğini fark eder. Yüreğin seheri ancak düşüncenin cilalanmış aynasında seçilir. Düşünülerek atılan her ilmek, renklerin ihtişamında tecrübe adıyla motiflenir. Bu sayede pişman olma ihtimali hafifler, dikkatsizliğin bedeli ortadan kalkar. Bil ki insan keşke dediği yerden filizlenemez. Eyvahlarla, vah vahlarla geçen gün ruha şifa, nice hatırayı savrularak yok eder. Hızdan uzak durmak bilgeliğin sakinliğiyle ilgilidir. Her şey geçer, bilesin. Elde avuçta ne gençlik ne sağlık kalır. Esas olan nedir dersen, rahat bir vicdandır derim. Ah bu akıl var ya bu akıl, yeryüzündeki en muhteşem sırdır. Göğe açar kanatlarını, özgürleştirir. Hayatın özüne doğru incecik bir yol çizer. Kim ne derse desin, seçkin düşüncenin ırmağı nereye değerse orayı yeşertir. Ormanı nereye yürürse orayı nefeslendirir. Nereye kurarsa otağını, orayı barışın dalgalandığı bir yuvaya çevirir. İşte böyle iki gözüm torun, yaz bir kenara. Düşüne düşüne görmeli işi, sonra pişman olmamalı kişi.
1: Kökler ve sözler. Yazan Kudret Ayşe Yılmaz. Seslendiren İbrahim Bildir.

özlediği nameleri, duymak istediği sesleri ve sevdiği ezgileri dinlemeyi bekleyenler. Artık beklemeden bizi arayıp isteyin, kendi sesinizle anons edin, biz de sizinle birlikte sevdiğiniz ezgiyi dinleyelim. İste dinle için WhatsApp hattımız 0533 013 80 90. İste dinle her gün saat 11 ve 22'de Diyanet Radyo'da.

Diyanet Takvimi. Diyanet Takvimi'nden merhaba. Bugün 10 Ağustos 2026 Pazartesi. Hicri takvime göre 27 Safer 1448. Rumi takvime göre 28 Temmuz 1442. Tarihte bugün Sevr Antlaşması imzalandı. 1920. Reisül Kurra Abdurrahman Gürses'in vefatı. 1999. Arka sayfa. Günün konusu. Müminin dünyasında fal, kehanet ya da büyü olur mu? İnsanın geleceği bilme iddiası taşıyan her çeşit faaliyet dinimizce yasaklanmasına rağmen günümüzde fal, astroloji, tarot ve benzeri pek çok uygulamanın varlığını sürdürdüğü bilinmektedir. Halbuki falcıların ve kahinlerin geleceğe ilişkin söyledikleri bir bilgiye dayanmamakta, yorum ve tahminden öte gitmemektedir. Nitekim gelecekle ilgili her türlü bilgi Allah'ın elindedir ve o bildirmedikçe hiç kimse gaybı bilemez. Dolayısıyla kahin, falcı, cinci, medyum diye anılan kimselere gitmek caiz değildir. Büyüye gelince, bununla kötü niyetli ve fasık insanların uğraşması, insanları aldatma ve onlara zarar verme amacı taşıması sebebiyle dinimizce kesinlikle yasaklanmıştır. Büyü, bir takım tekniklerle insanlarda olağanüstü güç vehmine yol açmaktadır. Bu türden uygulamalar, insanları yanıltma ve aldatmayı, karı kocanın arasını ayırmayı hedefleyen zararlı, şeytan işi ve ahlak dışı davranışlardır. Dolayısıyla bir Müslümanın dünyasında fal, kehanet ya da büyü olamaz.

0: Bir hadis. Kim bir kâhine gider ve onun söylediklerini tasdik ederse, Muhammed'e indirileni inkar etmiş olur. Hayırlı günler.
1: Diyanet Takvimi.

0: Reklam. Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Eminevi. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu. Reklam.
1: Gülerken, ağlarken...

0: hadislerin hikayeleri.
1: Nasıl vurdum ama? Baba, baba gördün mü nasıl vurduğumu?
2: Şşt, sessiz ol biraz. Bu kadar gürültülü olursan hiçbir hayvana avlayacak kadar yaklaşamazsın.
1: Haklısın.
2: Çölde hayatta kalmak istiyorsan kum gibi olmalısın. Sessiz olmalı, beklemeyi bilmelisin. Söyle bakalım, kumlar ne zaman hareket eder?
1: Rüzgar estiğinde.
2: Sen de öyle olmalısın. Rüzgarla hareket etmelisin. O estiğinde esmeli, o durduğunda durabilmelisin.
1: Kum gibi öyle mi?
2: Öyle. Görmeli ama görülmemelisin. Duymalı ama duyulmamalısın. Çölde hangi kum tanesini diğerinden ayırabilirsin ki? Eğer kum tanesi olabilirsen...
1: Kimse seni göremez ve avlayamaz.
2: Bak oğlum, biz çölde yaşayan insanlarız. Kuma toza bulanmaktan çekinmeyiz. Az olanla yetiniriz. Az bir yiyecekle, az bir suyla. Bize en az lazım olan şey konuşmak. Onun da azıyla yetiniriz. Gözlerini iyi aç, kulaklarını da. Ama ağzını sımsıkı kapat.
1: Anladım.
2: İyi, deveyi hazırla o halde. Ben yola çıkıyorum.
1: Tamam.
2: Annene, kardeşlerine sahip çık. Hayvanları besle, suyu idareli kullan.
1: Sen nereye gidiyorsun?
2: Onu görmeye.
1: Kimi?
2: Allah'ın Resulünü. Ona soracaklarım var.
3: Üstü başı tozlara bulanmış, saçı sakalı dağınık bedevi Allah Resulü'nün huzuruna geldi. Kutlu Nebi'ye soracakları vardı. Yolculuğu uzun lakin soruları kısaydı. Hazreti Peygamber'in karşısında duruyor, sessizce ona bakıyordu. Resul-i Ekrem ashabıyla olan sohbetine ara vermiş, bedeviyi dinlemek için yönünü ona çevirmişti. Resulullah bedevinin gözlerinin içine bakıyor ve konuşmasını bekliyordu.

0: Sözlerini bitirir bitirmez Bedevi konuşmaya başladı.
1: Sana ikram eden Allah'a yemin ederim ki nafile ibadet yapmayacağım. Fakat Allah'ın bana farz kıldığı ibadetleri eksiksiz ve harfiyen yerine getireceğim ey Allah'ın Resulü.
0: Bedevi bu sözleri söyledikten sonra geldiği gibi sessizce uzaklaştı. İçinden çıkıp geldiği çölün kumlarına karıştı. Allah'ın Resulü onun hakkında sözüne sadık kalırsa kurtuluşa ermiştir buyurdu. Her şeyin azıyla yetinmeyi öğrenmiş olan Bedevi'nin kısa sorularına Allah'ın Resulü tam da onun istediği gibi kısa cevaplar vermişti. Onun dünyasını anlamış ve onun dünyasındaki sözlerle yanıtlamıştı.

0: Hüsnü Hal.
1: Her şeyin ölçüsü ne acaba? Kalmak, gitmekten tonlarca daha ağırmış gibi gelmiyor mu insana? Beklemek daha uzun, sabretmek daha derin, özlemek daha yoğun değil mi mesela? Her şeyin ölçüsünü bulabilmek için insanın ömrünü nasıl harcadığını bilmek gerek. Dirhem dirhem tartarak mı harcıyor ömrünü insan, yoksa santim santim ölçerek mi? Nasıl eksiliyor insanın ömrü? Gün gün, hafta hafta, ay ay, yıl yıl. Demek ki insan için zamanmış her şeyin ölçüsü. İnsan zamanla eksiliyor çünkü. Yalnız şu var ki, ömrün tamamının ne kadar olduğu bilinmediği için eksilterek sayılmıyor. Eklenerek sayılıyor. Ve bu da insana çok yaşadığını zannettiriyor. Oysa ömür artan değil azalan bir şey, hatta tükenen, tıpkı yanan bir mum, kayıp giden bir sabun gibi. Gözümüzün önünde, avuçlarımızın içinde eriyip kayboluyor. Eğer bilinseydi ömür ağacındaki yaprak sayısı, düşenler değil de kalanlar sayılmaz mıydı? İnsanın gözü ve aklı düşenlere değil de kalanlara takılmaz mıydı? İnsan ne kadar zamanı kaldığını bilmiyor. Elindeki tek sermaye de o olduğu için hayatını ömrüyle takas etmek zorunda kalıyor. Acaba bir ayakkabı almak için kaç gününü vermek zorunda insan? Nereden baksanız bir ayakkabı ortalama bir vatandaş ömrüyle 5 gün eder. Bir ceket 2 hafta, bir palto 1 ay kadar tutar. Peki bir otomobil almak için ömründen kaç yıl vermesi gerekir? Ya da başını sokacağı bir çatı için geri kalan ömrü yetecek midir? İnsan her şeyin bedelini kendi zamanıyla ödüyor. Elde ettiğini ömrüyle takas ediyor. Ne varsa sahip olmak istediği insanın ömründen bir kısmını alıp götürüyor. Bir ömrü ona bahşeden Yaradansa, kulunun Rabbini andığı bir an için ona sonsuz bir hayat vaat ediyor.

0: Diyanet Radyo'da şimdi haberler. Gelişmelerle birlikteyiz. Ben Arif Emre Yıldırım. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Anadolu Ajansı editör masasına konuk oldu. Türkiye, Suudi Arabistan ve Pakistan arasında imzalanan Mekke Anlaşması'na değinen Fidan, ittifakın genişleyebileceğini belirterek 4. üyenin Mısır olabileceği sinyalini verdi. Üçlü savunma ittifakının saldırıya uğramadığı sürece kimseyi hedef almayacağını vurgulayan Bakan Fidan, Rusya-Ukrayna savaşına ilişkinse mücadelenin varoluşsal bir boyuta ulaşması halinde Rusya'nın elindeki son imkan olan nükleer silahları kullanma riskine dikkat çekti. Şehit yakınları ve gazilerin haklarını genişleten kanun teklifi Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde kabul edilerek yasalaştı. Kanunla şehit aileleri ve gazilere yönelik sosyal ve ekonomik haklarda kapsamlı düzenlemelere gidildi. Yapılan değişiklikte tüm şehit anne ve babalarına bağlanacak aylığın net asgari ücretin altına düşmemesi güvence altına alınırken, bakıma muhtaç gazi ve malullere yapılan destek ödemesi net asgari ücretin 2,5 katına çıkarıldı. Terörle mücadelede ve 15 Temmuz'da yaralanıp mevcut mevzuata göre malul sayılmayan personele ilk kez aylık bağlanması ve bu kişilere ücretsiz seyahat, elektrik, su indirimi gibi sosyal haklar tanınması kararlaştırıldı. Ayrıca er ve erbaşların yeniden muayene yaz sınırı 55'e yükseltildi. 382 oyla kabul edilen düzenlemeler 1 Eylül 2026 itibariyle yürürlüğe girecek. Milli dayanışma ve toplumsal bütünleşmenin güçlendirilmesine dair kanun teklifi Meclis Genel Kurulu gündemine geldi. Teklif, PKK-KCK terör örgütü üyeliği, propaganda ve fiilen terörün finansmanı gibi suçları kapsarken, uygulamanın başlaması için örgütün tamamen silah bıraktığının, Milli Güvenlik Kurulu tarafından teyit edilerek resmi gazetede yayımlanması koşulu aranıyor. Kasten öldürme suçuyla 1 Haziran 2015 öncesi ağırlaştırılmış müebbet alanların kapsam dışı tutulduğu düzenlemede ceza infaz ertelemeleri 5 ila 10 yıl arasında değişecek. Teslim edilen silah ve malzemelerin kayıt altına alınacağı sürecin koordinasyon ve takibi ise Cumhurbaşkanı Yardımcısı Başkanlığındaki kurul tarafından yürütülecek. Soykırımcı İsrail'in Barış Kurulu tarafından sunulan 15 maddelik ateşkesin ikinci aşama planını reddetmesine rağmen Hamas belirlenen mutabakata bağlı olduğunu duyurdu. Hamas, arabulucu ve garantör ülkelere İsrail'in süreci baltalamasının önüne geçilmesi yönünde çağrıda bulundu. İsrail, Hamas silahsızlanmadan işgal edilen bölgelerden çekilmeyeceğini ifade ederken, Hamas ise planın ciddiyetle uygulanması için İsrail'in saldırılarını durdurması ve takvime uyması gerektiğini vurguladı. Gülistan Doku dosyasında soruşturma derinleşiyor. Ailenin avukatı dosyanın organize şekilde örtbas edildiği iddiasıyla savcılığa 108 kişilik şema sundu. Gizli tanıkların ifadeleri sonrası yeni tutuklamalar gelirken dosyada tutuklu sayısı 28'e yükseldi. Suça karışan çocuklara yönelik düzenlemeleri içeren kanun teklifi, Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Kurulu'nda kabul edilerek yasalaştı. Yeni yasayla birlikte suça sürüklenen çocuk ifadesi yerini adli süreçteki çocuk tanımına bıraktı. 15-18 yaş grubu çocuklar ağır suça karışmaları durumunda müebbetle karşı karşıya kalacak. 2026 Yükseköğretim Kurumları Sınavı sonuçlarının açıklanmasının ardından 29 Temmuz'da başlayan tercih süreci bugün saat 23.59 itibariyle tamamlanıyor. Üniversite adayları tercihlerini ÖSYM'nin internet sitesi ve mobil uygulaması üzerinden iletebilecek. Bu yıl 2,4 milyonu aşkın adayın başvurduğu sınavda adayların tercihlerini yükseköğretim programları ve kontenjanları kılavuzu doğrultusunda yapmaları önem taşıyor.
1: Hava durumu.
0: Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre, ülkemizin kuzey kesimleriyle Akdeniz'in parçalı yer yer çok bulutlu, Marmara'nın doğusu, Akdeniz'in Toroslar mevkii, Karadeniz, Doğu Anadolu'nun kuzeyi, İstanbul, Yozgat, Muş ve Van çevreleriyle, Balıkesir'in kuzey, Muğla'nın iç, Osmaniye'nin doğu kesimlerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, Diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların Samsun, Kars ve Ardahan çevreleriyle Erzurum'un kuzeydoğusunda kuvvetli olması bekleniyor. Bazı illerimizde en yüksek hava sıcaklıkları şöyle: Ankara 32, İstanbul 31, İzmir 37, Antalya 36, Eskişehir 33, Trabzon 28, Erzurum 27, Gaziantep 38 derece. Bazı dış merkezlere gelince Mekke ve Medine 43, Kudüs 36, Lefkoşa 32, Girne 31, Saraybosna 32, Gümülcine 34 derece olarak tahmin ediliyor.
1: Diyanet Radyo'da haberleri dinlediniz.

özlediği nameleri, duymak istediği sesleri ve sevdiği ezgileri dinlemeyi bekleyenler. Artık beklemeden bizi arayıp isteyin. Kendi sesinizle anons edin, biz de sizinle birlikte sevdiğiniz ezgiyi dinleyelim. İste dinle için WhatsApp hattımız 0533 013 80 90. İste dinle başlıyor.

Sayın Diyanet Radyosu yayıncıları, ben Samsun Terme'den Süleyman Bozkurt. Asker subay olan oğluma dua ilahisini ve bütün askerlere dua ilahisini istiyorum. Hayırlı günler, selamette, hoşça kalın.

Çanakkale'den Enes Çakır, Kemal Faruk'tan Dost İçindir eserini tüm Diyanet Radyo dinleyicilerine armağan ediyorum. Teşekkür ederim.

olur, yaprağı düşer güllerin. Bu can tenevinden çıkar giderim. Sevdam güle döner, ben de gülerim. Bana güller derin, kırmızı güller verin. Güller ağlar bana, bu derdi.

0: İste Dinle devam ediyor. İste Dinle için WhatsApp hattımız 0533 013 80 90.
1: Ben Bursa'dan Aysun. Agah'tan Büşra Lena İlahisini istiyorum bütün Diyanet dinleyenleri için. Büşra.

Selamünaleyküm değerli Diyanet Radyo ekibi. Yolculardan Hu zikrini Murat Şeker'e armağan ediyorum. Şeker ailesinden selamlar.

Selamun aleyküm Müslümanların tümüne. Ben ve ailem için uyan ey gözlerim uyan bir ayısını istiyorum. İbrahim Halil Okay.

Selamun aleyküm. Kocaeli Kartepe'den Muharrem Asker. Sevdim seni mabuduma ilahisini. Önce sevdiğim aileme ve Diyanet Radyo çalışanlarına armağan ediyorum. İyi yayınlar diliyorum.

özlediği nameleri, duymak istediği sesleri ve sevdiği ezgileri dinlemeyi bekleyenler. Artık beklemeden bizi arayıp isteyin, kendi sesinizle anons edin, biz de sizinle birlikte sevdiğiniz ezgiyi dinleyelim. İste dinle için WhatsApp hattımız 0533 013 80 90. İste dinle her gün saat 11 ve 22'de Diyanet Radyo'da.

0: Diyanet Radyo'da şimdi haberler.
1: Gelişmelerle birlikteyiz. Ben Arif Emre Yıldırım. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Anadolu Ajansı editör masasına konuk oldu. Türkiye, Suudi Arabistan ve Pakistan arasında imzalanan Mekke Anlaşması'na değinen Fidan, ittifakın genişleyebileceğini belirterek 4. üyenin Mısır olabileceği sinyalini verdi. Üçlü savunma ittifakının saldırıya uğramadığı sürece kimseyi hedef almayacağını vurgulayan Bakan Fidan, Rusya-Ukrayna savaşına ilişkinse mücadelenin varoluşsal bir boyuta ulaşması halinde Rusya'nın elindeki son imkan olan nükleer silahları kullanma riskine dikkat çekti. Şehit yakınları ve gazilerin haklarını genişleten kanun teklifi Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde kabul edilerek yasalaştı. Kanunla şehit aileleri ve gazilere yönelik sosyal ve ekonomik haklarda kapsamlı düzenlemelere gidildi. Yapılan değişiklikte tüm şehit anne ve babalarına bağlanacak aylığın net asgari ücretin altına düşmemesi güvence altına alınırken, bakıma muhtaç gazi ve malullere yapılan destek ödemesi net asgari ücretin 2,5 katına çıkarıldı. Terörle mücadelede ve 15 Temmuz'da yaralanıp mevcut mevzuata göre malul sayılmayan personele ilk kez aylık bağlanması ve bu kişilere ücretsiz seyahat, elektrik, su indirimi gibi sosyal haklar tanınması kararlaştırıldı. Ayrıca er ve erbaşların yeniden muayene yaz sınırı 55'e yükseltildi. 382 oyla kabul edilen düzenlemeler 1 Eylül 2026 itibariyle yürürlüğe girecek. Milli dayanışma ve toplumsal bütünleşmenin güçlendirilmesine dair kanun teklifi Meclis Genel Kurulu gündemine geldi. Teklif, PKK-KCK terör örgütü üyeliği, propaganda ve fiilen terörün finansmanı gibi suçları kapsarken, uygulamanın başlaması için örgütün tamamen silah bıraktığının, Milli Güvenlik Kurulu tarafından teyit edilerek resmi gazetede yayınlanması koşulu aranıyor. Kasten öldürme suçuyla 1 Haziran 2015 öncesi ağırlaştırılmış müebbet alanların kapsam dışı tutulduğu düzenlemede ceza infaz ertelemeleri 5 ila 10 yıl arasında değişecek. Teslim edilen silah ve malzemelerin kayıt altına alınacağı sürecin koordinasyon ve takibi ise Cumhurbaşkanı Yardımcısı Başkanlığındaki kurul tarafından yürütülecek. Soykırımcı İsrail'in Barış Kurulu tarafından sunulan 15 maddelik ateşkesin ikinci aşama planını reddetmesine rağmen Hamas belirlenen mutabakata bağlı olduğunu duyurdu. Hamas, arabulucu ve garantör ülkelere İsrail'in süreci baltalamasının önüne geçilmesi yönünde çağrıda bulundu. İsrail, Hamas silahsızlanmadan işgal edilen bölgelerden çekilmeyeceğini ifade ederken, Hamas ise planın ciddiyetle uygulanması için İsrail'in saldırılarını durdurması ve takvime uyması gerektiğini vurguladı. Gülistan Doku dosyasında soruşturma derinleşiyor. Ailenin avukatı dosyanın organize şekilde örtbas edildiği iddiasıyla savcılığa 108 kişilik şema sundu. Gizli tanıkların ifadeleri sonrası yeni tutuklamalar gelirken dosyada tutuklu sayısı 28'e yükseldi. Suça karışan çocuklara yönelik düzenlemeleri içeren kanun teklifi, Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Kurulu'nda kabul edilerek yasalaştı. Yeni yasayla birlikte suça sürüklenen çocuk ifadesi yerini adli süreçteki çocuk tanımına bıraktı. 15-18 yaş grubu çocuklar ağır suça karışmaları durumunda müebbetle karşı karşıya kalacak. 2026 Yükseköğretim Kurumları sınavı sonuçlarının açıklanmasının ardından 29 Temmuz'da başlayan tercih süreci bugün saat 23.59 itibariyle tamamlanıyor. Üniversite adayları tercihlerini ÖSYM'nin internet sitesi ve mobil uygulaması üzerinden iletebilecek. Bu yıl 2,4 milyonu aşkın adayın başvurduğu sınavda adayların tercihlerini yükseköğretim programları ve kontenjanları kılavuzu doğrultusunda yapmaları önem taşıyor.
2: Hava durumu.
1: Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre ülkemizin kuzey kesimleriyle Akdeniz'in parçalı yer yer çok bulutlu, Marmara'nın doğusu, Akdeniz'in Toroslar mevkii, Karadeniz, Doğu Anadolu'nun kuzeyi, İstanbul, Yozgat, Muş ve Van çevreleriyle Balıkesir'in kuzey, Muğla'nın iç, Osmaniye'nin doğu kesimlerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, Diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların Samsun, Kars ve Ardahan çevreleriyle Erzurum'un kuzeydoğusunda kuvvetli olması bekleniyor. Bazı illerimizde en yüksek hava sıcaklıkları şöyle: Ankara 32, İstanbul 31, İzmir 37, Antalya 36, Eskişehir 33, Trabzon 28, Erzurum 27, Gaziantep 38 derece. Bazı dış merkezlere gelince Mekke ve Medine 43, Kudüs 36, Lefkoşa 32, Girne 31, Saraybosna 32, Gümülcine 34 derece olarak tahmin ediliyor.
0: Diyanet Radyo'da haberleri dinlediniz.

Cehennem, yakıtı insan ve taş olan azap yeri. Fani dünya hayatı sona erdiğinde, herkesin amellerinin karşılığını göreceği kıyamet günü, Allah Teala cehenneme girecek olan kullarının azap bakımından en hafif olanına şöyle seslenir. Yeryüzündeki bütün mallar senin olsaydı, bu cezadan kurtulmak için onların hepsini feda eder miydin? Beklemediği korkunç sonla karşılaşan ve bir kurtuluş çaresi arayan bu kul, evet diye cevap verir. Bunun üzerine alemlerin Rabbi, halbuki ben daha dünyaya gönderilmeden bundan daha kolay olanını senden istemiştim. Bana ortak koşmamanı, fakat sen yüz çevirdin ve bana ortak koşmakta ısrar ettin diyerek onu cezasıyla baş başa bırakır. Ayet ve hadislerde cehennem son derece korkunç manzaralarla, insanların tüylerini ürperten oldukça canlı tasvirlerle gözler önüne serilmiştir. Şüphesiz insanın dünyadaki algısından çok uzak olan bu ahiret yurdu, onun anlayabileceği şekilde sunulmuş ve bunun için dünya hayatındaki tecrübeler esas alınmıştır. Resulullah ashabına, sizin ateşiniz cehennem ateşinin 70 parçasından biridir buyurmuş. Ashab, ya Resulallah, dünyadaki bu ateş azap için yeterli olurdu diye karşılık verince de Allah Resulü, cehennemde bu ateşin üzerine her biri dünya ateşi sıcaklığında 69 kat daha ilave edilmiştir buyurmuştur. Böylece Efendimiz, dünya ateşine bile dayanamayan insanın bundan daha şiddetli olan cehennem ateşine hiç tahammül edemeyeceğini ifade etmiştir. Bir defada güneş tutulması sırasında namaz kıldırdıktan sonra ashabına, bana cehennem gösterildi. Bugünkü kadar kötü ve dehşet verici bir manzarayı ömrümde görmedim buyurmuştur. Kimi zaman bu tür anlatımlarla cehennemin ne kadar kötü bir varış yeri olduğu zihinlere iyice yerleştirilmek istenmiş ve insanların atacakları her adımda bu kötü sonu hesaba katmaları hedeflenmiştir. Cehennem, Allah Resulü'nün getirmiş olduğu hidayeti inkar edenler ve onun gösterdiği dosdoğru yoldan sapan fasık kimselerin ahiretteki mekanıdır. Bu azgın kimseler, kendilerine gelen apaçık ayetleri dinlemeye bile tahammül edemeyerek küfürde ısrarcı olmaları ve Allah'ın ayetlerini boşa çıkarmaya çalışmalarına karşılık böylesine kötü bir yerde kalmayı hak etmişlerdir. Çürümüş haldeki kemiklere kim hayat verecek diyerek kıyamet gününü yalanlamışlar ve alay edercesine tehdit edildikleri azabın bir an önce gelmesini istemişlerdir. Fakat bu umursamaz ve inkarcı tavırlarının sonucunda, tadın azabınızı, işte bu sizin acele gelmesini istediğiniz şeydir sözünün muhatabı olarak yalanladıkları cehennem hayatına tüm gerçekliğiyle şahit olurlar. Cehennemi uzaktan gördüklerinde onun korkunç kaynamasını ve uğultusunu duyarlar. Dünyada yaptıklarını hatırlayarak bu azabın içine gireceklerini anlarlar ve kaçacak yer bulamazlar. İşte o zaman kendileri için 7 kapı vardır. Cezalarını çekmek üzere cehenneme bölük bölük sevk edilen inkarcılar kapılara vardıklarında cehennemi bekleyen melekler onlara, size içinizden Rabbinizin ayetlerini okuyan ve bugününüze kavuşacağınıza dair sizi uyaran peygamberler gelmedi mi diye sorar. Evet yanıtını alınca da Allah tarafından kendilerine verilen her görevi yerine getiren bu sert tabiatlı melekler, onu yakalayıp bağlayın, sonra onu cehenneme atın. Sonra uzunluğu 70 arşın olan zincire vurun onu. Çünkü o, azamet sahibi Allah'a iman etmiyordu emriyle cehennemlikleri içeri alırlar. Cehennem üst üste katlar şeklinde birçok bölümden oluşmuş, oldukça derin, dipsiz bir çukur, etrafı kalın duvarlarla çevrili bir zindandır. Uzaktan bakıldığında kaynaması ve uğuldaması duyulan, yana yana renk değiştirmiş, sonunda siyah ve karanlık bir hal almış, doymaz bir ateş kaplamıştır her yanını. Bu öylesine doymaz bir ateştir ki, ceza görecek kimseler içine atıldığı zaman, doydun mu diye sorulur, o da daha yok mu diye cevap verir. Bu muazzam ateşin yakıtı insanlar ve taşlardır. Kızıl develeri andıran, saray büyüklüğünde kıvılcımlar saçan bu ateş son derece kızgın ve yakıcıdır. Öyle ki Hazreti Peygamber
cehennem ateşinin bu kavurucu sıcaklığının dünyadakinden kat kat fazla olacağını bildirmiştir. Cehennem ehli için iliklere işleyen kavurucu rüzgarlar, semum ve kaynar sular hamim vardır. Onların gölgeliği ne serinlik ne de başka bir fayda veren cehennem ateşinden alınmış simsiyah bir dumandır. Onlar burada büyük bir azap içerisindedirler. Kendileri için ateşten elbiseler biçilmiştir. Gömlekleri ise katrandandır. Biz toprak olunca yeniden mi yaratılacakmışız şeklindeki inkarcı tutumlarına ve hakkı yalanlamalarına karşılık boyunlarına demir halkalar geçirilerek kaynar suda sürüklenir, sonra da ateşe atılırlar. Melekler onların yüzlerine ve sırtlarına vurarak, "Hadi tadın yakıcı azabı, bu sizin daha önce yaptıklarınızın karşılığıdır. Yoksa Allah kullarına zulmedici değildir," diye haykırırlar. Cehennem ehline azaplarına denk şekilde açlık sıkıntısı verilir. Bunun üzerine onlar yardım isterler. Kendilerine açlığı gidermeyen ve besleyici de olmayan dikenli, pis kokulu, acı bir bitki verilir. Cehennemlikler içinde bulundukları dehşetli durumdan kurtulmak ümidiyle cehennem bekçilerini çağırırlar. Fakat bekçiler onların derdine derman olmak yerine, "Elçileriniz size açık delillerle gelmemiş miydi?" diye sorarlar. Evet cevabını verdiklerinde ise, "Allah'tan gelecek gerçekleri inkar edenlerin yalvarması boşunadır," diyerek onların ümitlerini boşa çıkarırlar. Cehennem ehli bu defa cehennemden sorumlu olan Malik isimli meleği çağırarak Allah'tan kendileri için ölüm hükmünü vermesini ister. Fakat onlar için burada ölüm yoktur. Azapları da bir an olsun hafiflemez. Elleri boyunlarına bağlanmış olarak cehennemin daracık bir yerine atıldıkları zaman orada yok olup gitmeyi isterler. Kendilerine "bir kere yok olmayı değil, birçok defa yok olmayı isteyin," denir. Ateşten bir döşeye yatırılır, yine ateşten örtülere büründürülürler. Kendileriyle birlikte ailelerinin de hüsranına neden olan bu suçluların altlarında ve üstlerinde ateşten katmanlar vardır. Etraflarını alevden ve dumandan oluşan duvarlar kuşatmıştır. Ateş onların yüzlerini yalayarak yakar. Cezanın sona ermesi dileğiyle feryat ederler. Fakat yanıp dökülen derileri azabı tekrar tatmaları için sürekli yenilenir. İnkar edenlere, "Allah'ı bırakıp da tapmakta olduklarınız nerede? Size yardım ediyorlar mı veya kendilerini kurtarabiliyorlar mı?" diye sorulur. İlah edindikleri putlarla kendilerini aynı ateşin içinde gören kafirler, kendine bile fayda veremeyen bu aciz putlara dünyada taptıklarına yanıp hayıflanırlar. "Allah'a andolsun, biz gerçekten apaçık bir sapıklık içindeymişiz. Çünkü sizi alemlerin Rabbi ile bir tutuyorduk," derler. Sonra kendilerinin yolunu takip ettikleri önderlerini suçlamaya başlarlar. "Biz size tabi olmuş kimselerdik. Şimdi şu ateşin bir kısmını üzerimizden kaldırabilir misiniz?" diye yakınırlar ve doğru yoldan sapmalarına neden olan bu öncüler için azabın iki kat olmasını isterler. Bu önderlerse onlara şöyle karşılık verirler: "Biz hepimiz ateşin içindeyiz. Şüphesiz Allah kulları arasında böyle hüküm vermiştir." Cehennemlikler büyük bir pişmanlık içinde yalvarmaya başlarlar. Dünyadayken Rablerine karşı nankörlük içerisinde ömür süren bu kullar, "Ey Rabbimiz, bizi buradan çıkar ki dünyadayken işlemekte olduğumuzdan başka ameller, salih ameller işleyelim," diye yakarır. Fakat kendilerine düşen kimsenin öğüt alabileceği kadar müddet verilen bu insanlar, fırsatı iyi değerlendiremeyerek bu cezaya mahkum olmuşlardır. Artık hiçbir yardımcıları yoktur. Şüphesiz bu azap yurdundaki herkes aynı cezayı görmeyecektir. Dünyada işledikleri suçlar nasıl farklı farklıysa, bu azap yurdunda görecekleri cezalar da işledikleri suçlara denk düşecek şekilde derece derece olacaktır. Onlardan kimi ayak bileklerine, kimi dizlerine, kimi de beline, göğsüne ya da boynuna kadar ateşe gömülür. Peygamberimizin ifade buyurduğuna göre azap itibarıyla en hafif azap göreni ateşten iki ayakkabı giyer. Dünya hayatında gösteriş nedeniyle Kur'an okuyan ve amellerinde riyakar olanlar üzüntü kuyusunda bulurlar kendilerini. Bu öyle korkunç bir çukurdur ki cehennemin kendisi dahi her gün 100 kere ondan Allah'a sığınır. Kendini beğenip büyüklük taslayanlarsa bules denilen hapishanelere atılırlar. Üzerlerinden ateşler yükselir ve onlar cehennemliklerin kan, irin ve tortularını içerler. Kafirler Savut isimli ateşten bir dağa tırmanırlar.
Veil adı verilen derin bir vadiye bırakılırlar ve bütün zorbalar Hebbeb adındaki vadide birleşirler. Cehennemin en alt tabakasında da mümin göründükleri halde kalpleri küfürle dolu olan münafıklar yer alır. Dünyadayken inananlar için bunları dinleri aldatmış diyen bu kulların kendileri aldanmış ve hiç beklemedikleri o acıklı azabın en şiddetli yerine layık görülmüşlerdir. Cehenneme atılanların bir kısmı burada ebedi değildirler. Allah'ın birliğine inanan, ona hiçbir şeyi ortak koşmayan ama amelleri yüzünden cehenneme düşen bu kullar, alınlarındaki secde izinden tanınırlar. Zira Allah, cehennem ateşine secde izini haram kılmıştır. Onlar bir süre azap çektikten sonra bulundukları yerden kapkara olarak çıkarılırlar. Üzerlerine dökülen hayat suyuyla adeta sel birikintisinin içinde canlanıp filizlenen tohumlar gibi bedenlerine can gelen bu müminler, içinde ebedi kalmak üzere cennete konulurlar. Öyle ki kalbinde buğday tanesi kadar iman bulunan hiç kimse cehennemde kalmaz. Fakat cennete girdiklerinde de cehennemden geldikleri herkes tarafından bilinir. Kur'an-ı Kerim'de ve hadislerde cehennem azabının dünyadaki haliyle insan aklını aşan o korkunç şiddeti ve dehşeti insanın algı düzeyine indirgenerek ayrıntılı tasvirlerle anlatılmıştır. Böylece Allah Teala kullarına hak yoldan ayrılıp küfürde ısrar eden kullarına hak yoldan ayrılıp küfürde ısrar eden beklediğini henüz dünyadayken bildirmiştir. İman eden kullarına da bu korkunç azabı hatırlatarak kendilerini ve ailelerini günahlardan korumalarını istemiş, onlara dünyanın imtihan yeri olduğunu akıllarından çıkarmamaları gerektiğini ifade etmiştir. Hazreti Peygamber de cehenneme götürecek fiillerden uzak durmalarını ashabına her fırsatta söylemiştir. Onlara Kur'an'dan bir sure öğretir gibi cehennemden korunmaya dair dualar öğretmiş ve yarım hurmayla bile olsa kendinizi ateşten koruyun, bunu da bulamayan güzel bir sözle kendini ateşten korusun tavsiyesinde bulunmuştur. Akrabaları olan Kureyş boylarını ve hatta kızı Hazreti Fatıma'yı da cehennem ateşinden korunmaya teşvik eden Peygamber Efendimiz, bu ateşe girdikleri takdirde onlara bir faydasının olmayacağını hatırlatmıştır. Nitekim geçmiş ve gelecek günahları bağışlanmış olmasına rağmen, çoğu zaman bizzat kendisi de cehennem azabından korunması için Allah'a dua etmiştir. Cehennem, Allah Teala'nın doğru yoldan sapan kullarına hazırladığı azap yeridir. Her şeyi kuşatan rahmetiyle bilinen Yüce Allah'ın gazabı da bir o kadar şiddetlidir. Bu gazabını tüm dehşetiyle cehenneme giren kullarına gösterecek, onlara hayal bile edemeyecekleri acılar tattıracaktır. Dünyadayken durumu ne kadar kötü olursa olsun, ölmeyi aklından bile geçirmeyen insanoğlu, eziyetlerle dolu cehennem hayatından kurtulmak için ölümü tek çare olarak görecek ve ölümüne hükmedilmesi için yalvaracaktır. Fakat bu beklenmeyen bir son değildir. İnsana düşünebilmesi ve doğru yolu bulması için akıl verilmiş, hidayet rehberi olan kitaplar ve elçiler gönderilmiştir. İnsan, bütün bu yardımcıların önderliğinde Allah'ın ipine sımsıkı sarılmalı, ona asla ortak koşmamalı, inandıktan sonra da kendisini bu tehlikeye düşmekten korumaya dikkat etmelidir. Zira bu korkunç sondan onu kurtaracak olan ne dünyada kazandığı malları, ne yakınları, ne de çocuklarıdır. Yalnızca imanı ve salih amelleridir.

0: Diyanet takviminden merhaba. Bugün 10 Ağustos 2026 Pazartesi. Hicri takvime göre 27 Safer 1448. Rumi takvime göre 28 Temmuz 1442. Tarihte bugün Sevr Antlaşması imzalandı. 1920. Reisül Kurra Abdurrahman Gürses'in vefatı. 1999. Arka sayfa. Günün konusu. Müminin dünyasında fal, kehanet ya da büyü olur mu? İnsanın geleceği bilme iddiası taşıyan her çeşit faaliyet dinimizce yasaklanmasına rağmen günümüzde fal, astroloji, tarot ve benzeri pek çok uygulamanın varlığını sürdürdüğü bilinmektedir. Halbuki falcıların ve kahinlerin geleceğe ilişkin söyledikleri bir bilgiye dayanmamakta, yorum ve tahminden öte gitmemektedir. Nitekim gelecekle ilgili her türlü bilgi Allah'ın elindedir ve o bildirmedikçe hiç kimse gaybı bilemez. Dolayısıyla kahin, falcı, cinci, medyum diye anılan kimselere gitmek caiz değildir. Büyüye gelince, bununla kötü niyetli ve fasık insanların uğraşması, insanları aldatma ve onlara zarar verme amacı taşıması sebebiyle dinimizce kesinlikle yasaklanmıştır. Büyü, bir takım tekniklerle insanlarda olağanüstü güç vehmine yol açmaktadır. Bu türden uygulamalar, insanları yanıltma ve aldatmayı, karı kocanın arasını ayırmayı hedefleyen zararlı, şeytan işi ve ahlak dışı davranışlardır. Dolayısıyla bir Müslümanın dünyasında fal, kehanet ya da büyü olamaz. Bir hadis. Kim bir kâhine gider ve onun söylediklerini tasdik ederse, Muhammed'e indirileni inkar etmiş olur. Hayırlı günler.
1: Diyanet Takvimi.

0: arkası yarın.
1: Bizim Aile. Yazan Yaşar Koca. Yöneten Nisan Kumru.
2: 80. Bölüm İrfan Sohbetleri.
3: Dedeciğim, televizyonu da kapattığına göre sohbete başlayacaksın galiba.
4: Evet, birazdan İrfan Sohbetlerinin ilkine başlayacağız kızım.
5: Baba, bu sohbetleri her hafta mı yapacağız?
4: Şimdilik ayda bir kez yapmamız yeterli olur diye düşünüyorum. Siz ne dersiniz?
6: Ben her ayın son haftası yapalım derim.
7: Peki sohbet gününü nasıl belirleyeceğiz?
8: Ne günü evladım? Annenin dediğini yaparız. Ayın son haftası hangi gün müsaitsek o gün sohbete başlarız. Sen ne dersin Tahsin?
5: Bence de uygundur anne.
3: Dedem önüne kitapları dizmiş bile. Acaba bize bu akşam ne anlatacak?
4: Bizim Yunus'u anlatacağım kızım. Sohbetimize Yunus Emre'yi anlatan güzel bir şiirle başlamak istiyorum. Hanım, bizim Yunus şiirini okuyacağım. Sen de seversin bu şiiri.
8: Hem de çok severim. Sen başla ama nakaratları bana bırak.
4: Bir zaman dünyaya bir adam gelmiş, okunu kör nefsin kılıçla çekmiş.
8: Bizim Yunus, bizim Yunus.
4: Bir zaman dünyaya bir adam gelmiş, ölüm dedikleri perdeyi delmiş.
8: Bizim Yunus, bizim Yunus.
4: Bir zaman dünyaya bir adam gelmiş, eli katile de kalkamaz elmiş.
8: Bizim Yunus, bizim Yunus.
4: Bir zaman dünyaya bir adam gelmiş, zaman onun kemend attığı selmiş.
8: Bizim Yunus, bizim Yunus.
4: Bir zaman dünyaya bir adam gelmiş, toprakta devrilmiş, göğe çömelmiş.
8: Bizim Yunus, bizim Yunus.
4: Bir zaman dünyaya bir adam gelmiş, sayıları silmiş, bire yönelmiş.
8: Bizim Yunus, bizim Yunus.
6: Ağzınıza sağlık, pek güzel okudunuz.
3: Dedeciğim, Yunus Emre için Ümmi diyorlar, doğru mu?
7: Ümmi ne demek ki?
3: Okuma yazması olmayan kişi demek kardeşim.
4: Bu kitapta yazdığına göre Yunus Emre'nin divanda yer alan delaletiyle ümmi olduğu ve okuma yazma bilmediği, tahsil görmediği şeklindeki yaygın kanaatin doğru olmadığı anlaşılmıştır. Nitekim bir şiirinde, ey kendi özünü bilmeyen, söz manasını anlamayan, hak varlığını istersen uş ilim ve Kur'an'dadır demekte ve yüceliği ilim ve Kur'an tahsiline vermektedir. Yunus Emre menakıbnameleri de ilim tahsil ettiğini teyit eden karineler, yani ipuçları sunar. Bu bilgilerden müftü olduğunu da öğreniyoruz.
6: İşte bak, böylelikle Yunus Emre'nin ümmi olmadığını da öğrenmiş olduk.

0: Hala sözde ve namede yaşamasının tek sebebi dilinin anlaşılır olması değildir. Çünkü dil tek başına duygu aktarımının ön şartı değildir. O sebeple Yunus'un sözü ve namesi gönüllerimize hala ilahi mana ve aşkı yağdırmaya devam ediyor.
1: Çocuklar, anneniz de Yunus Emre şiirlerini pek güzel okur.
2: Şerife Hanım.
3: Şimdi mi? Hak'tan gelen şerbeti içtik elhamdülillah. Şol kudret denizini geçtik elhamdülillah. Şol karşıki dağları, meşeleri, bağları sağlık safalık ile açtık elhamdülillah. Kuruyuduk, yaş olduk. Ayağıdık, baş olduk. Kanatlandık, kuş olduk. Uçtuk elhamdülillah. Vardığımız illere, şol sefa gönüllere baba taptuk maisin, saçtık elhamdülillah.
0: Ağzına sağlık kızım. İlk irfan sohbetimizi de güzel bir şiirle bitirmiş olduk. Şimdi sıra geldi önümüzdeki ayın konusunu ve konuşmacısını seçmeye. Her ay farklı bir konu ve konuşmacı demek yani.
4: Peki önümüzdeki ayın konusu ne olsun?
2: Müslüman bir bilim insanını anlatalım derim.
1: Hanım sahabilere ne dersiniz?
3: Bence peygamberimizin hayatı olabilir.
5: Ben olsaydım Piri Reis'i anlatırdım.
0: Hepinizin önerisi güzel. Bence konu da konuşmacı da seçilmiştir.
4: Bence de.
5: Neden herkes bana bakıyor ki?
2: Tebrikler Mutlu.
1: Aslan torunum benim.
5: Ben gönüllü olmadım ama.
0: Az önce sen ben olsaydım Piri Reis'i anlatırdım demedin mi?
5: Evet dediğim ne var bunda?
1: Daha ne olsun torunum? Az önce bu iş bende der gibi kendinden çok emin konuşuyordun.
3: Ne o, yoksa karşımızda konuşmaktan mı çekiniyorsun?
5: Ben mi? Sen oğlunu tanırsın anne. Ben bir topluluk önünde konuşmaktan asla çekinmem. Madem bu görevi bana verdiniz, madem bana çok güveniyorsunuz...
4: İyice havaya girdi.
3: Bakalım sözü nasıl bağlayacak?
5: Öyleyse hepinize akide şekeri ikram etmek istiyorum.
1: Akide şekeri mi?
5: Evet, akide şekeri.
1: Sen hemen bulamayasın diye ben o şekerleri başka bir yere saklamıştım ama... Yoksa buldun mu onları?
5: Saklamak senin, bulmaksa benim işim babaanne.
6: Bizim Aile. Yazan Yaşar Koca. Yöneten

0: spotu.
1: 112. Acil çağrı merkezi. Acil durum nedir?
2: Evimin karşısında yanlışlıkla acil itfaiye istiyorum.
3: Trafik kazası yaptım. Araçtan çıkamıyorum.
4: Arkadaşım kalp krizi geçiriyor. Acil ambulans lazım.
5: Hakkımı ayırmayın. Sizi yönlendiriyorum.
6: Artık Türkiye'nin her yerinden tüm acil durumlarda çağrı merkezlerimize tek numaradan ulaşabilirsiniz. 112. 112. Kamu spotu.
7: Günün yorgunluğunu keyifli dakikalarla atmaya ne dersiniz? Gündeme dair konuları analiz ettiğimiz, ezgi ve ilahilerle ruhumuzu dinlendirdiğimiz ve sizden gelen mesajlara yer verdiğimiz program Hayırlı Akşamlar. Hayırlı Akşamlar. Reyhan Sevinç'in hazırlayıp Çağatay Yetik'in sunduğu Hayırlı Akşamlar hafta içi her gün saat 18'de Diyanet Radyo'da.

Osman bin Ebu'l-As, genç yaşında Taif'ten Medine'ye gelmiş bir sahabe. Osman bin Ebu'l-As, zeka ve dine olan ilgisinden dolayı Peygamber Efendimizin dikkatini çekmiş bir gençtir. Resulullah bir vakit onu geldiği Taif diyarına vali olarak göndermeye karar vermiş ve ona, "Ey Osman, namazı kısa kıldır ve halkın hepsini içlerindeki en zayıf adama göre hesapla. Çünkü onların içinde büyük, küçük, hasta, evi uzak ve iş güç sahibi olanlar vardır." buyurarak cemaati nefret ettirecek şekilde uzun namaz kıldırmaması hususunda ona tavsiyede bulunmuştu. "Ey bu mükemmel davetin ve kılınan namazın Rabbi olan Allah'ım, Muhammed Aleyhisselam'a sana yaklaştıran her türlü vesileyi ve fazileti ihsan eyle. Onu kendisine vaat etmiş olduğun makamı mahmuda kavuştur. Şüphe yok ki namaz arınmaktır ve cennete davettir. Şimdi vakit öğle namazı vaktidir.

0: Diyanet Radyo'da şimdi haberler.
1: Gelişmelerle birlikteyiz. Ben Arif Emre Yıldırım. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Anadolu Ajansı editör masasına konuk oldu. Türkiye, Suudi Arabistan ve Pakistan arasında imzalanan Mekke Anlaşması'na değinen Fidan, ittifakın genişleyebileceğini belirterek dördüncü üyenin Mısır olabileceği sinyalini verdi. Üçlü savunma ittifakının saldırıya uğramadığı sürece kimseyi hedef almayacağını vurgulayan Bakan Fidan, Rusya-Ukrayna savaşına ilişkinse mücadelenin varoluşsal bir boyuta ulaşması halinde Rusya'nın elindeki son imkan olan nükleer silahları kullanma riskine dikkat çekti. Şehit yakınları ve gazilerin haklarını genişleten kanun teklifi Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde kabul edilerek yasalaştı. Kanunla şehit aileleri ve gazilere yönelik sosyal ve ekonomik haklarda kapsamlı düzenlemelere gidildi. Yapılan değişiklikte tüm şehit anne ve babalarına bağlanacak aylığın net askeri ücretin altına düşmemesi güvence altına alınırken, bakıma muhtaç gazi ve malullere yapılan destek ödemesi net askeri ücretin 2,5 katına çıkarıldı. Terörle mücadelede ve 15 Temmuz'da yaralanıp mevcut mevzuata göre malul sayılmayan personele ilk kez aylık bağlanması ve bu kişilere ücretsiz seyahat, elektrik, su indirimi gibi sosyal haklar tanınması kararlaştırıldı. Ayrıca er ve erbaşların yeniden muayene yaz sınırı 55'e yükseltildi. 382 oyla kabul edilen düzenlemeler 1 Eylül 2026 itibariyle yürürlüğe girecek. Milli dayanışma ve toplumsal bütünleşmenin güçlendirilmesine dair kanun teklifi Meclis Genel Kurulu gündemine geldi. Teklif, PKK-KCK terör örgütü üyeliği, propaganda ve fiilen terörün finansmanı gibi suçları kapsarken, uygulamanın başlaması için örgütün tamamen silah bıraktığının, Milli Güvenlik Kurulu tarafından teyit edilerek resmi gazetede yayımlanması koşulu aranıyor. Kasten öldürme suçuyla 1 Haziran 2015 öncesi ağırlaştırılmış müebbet alanların kapsam dışı tutulduğu düzenlemede ceza infaz ertelemeleri 5 ila 10 yıl arasında değişecek. Teslim edilen silah ve malzemelerin kayıt altına alınacağı sürecin koordinasyon ve takibi ise Cumhurbaşkanı Yardımcısı Başkanlığındaki kurul tarafından yürütülecek. Soykırımcı İsrail'in Barış Kurulu tarafından sunulan 15 maddelik ateşkesin ikinci aşama planını reddetmesine rağmen Hamas belirlenen mutabakata bağlı olduğunu duyurdu. Hamas, arabulucu ve garantör ülkelere İsrail'in süreci baltalamasının önüne geçirmesi yönünde çağrıda bulundu. İsrail, Hamas silahsızlanmadan işgal edilen bölgelerden çekilmeyeceğini ifade ederken, Hamas ise planın ciddiyetle uygulanması için İsrail'in saldırılarını durdurması ve takvime uyması gerektiğini vurguladı. Gülistan Doku dosyasında soruşturma derinleşiyor. Ailenin avukatı dosyanın organize şekilde örtbas edildiği iddiasıyla savcılığa 108 kişilik şema sundu. Gizli tanıkların ifadeleri sonrası yeni tutuklamalar gelirken dosyada tutuklu sayısı 28'e yükseldi. Suça karışan çocuklara yönelik düzenlemeleri içeren kanun teklifi, Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Kurulu'nda kabul edilerek yasalaştı. Yeni yasayla birlikte suça sürüklenen çocuk ifadesi yerini adli süreçteki çocuk tanımına bıraktı. 15-18 yaş grubu çocuklar ağır suça karışmaları durumunda

0: muhabbetle karşı karşıya kalacak. 2026 Yükseköğretim Kurumları sınavı sonuçlarının açıklanmasının ardından 29 Temmuz'da başlayan tercih süreci bugün saat 23.59 itibariyle tamamlanıyor. Üniversite adayları tercihlerini ÖSYM'nin internet sitesi ve mobil uygulaması üzerinden iletebilecek. Bu yıl 2,4 milyonu aşkın adayın başvurduğu sınavda adayların tercihlerini yükseköğretim programları ve kontenjanları kılavuzu doğrultusunda yapmaları önem taşıyor.
1: Hava durumu.
0: Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre, ülkemizin kuzey kesimleriyle Akdeniz'in parçalı yer yer çok bulutlu, Marmara'nın doğusu, Akdeniz'in Toroslar mevkii, Karadeniz, Doğu Anadolu'nun kuzeyi, İstanbul, Yozgat, Muş ve Van çevreleriyle, Balıkesir'in kuzey, Muğla'nın iç, Osmaniye'nin doğu kesimlerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların Samsun, Kars ve Ardahan çevreleriyle Erzurum'un kuzeydoğusunda kuvvetli olması bekleniyor. Bazı illerimizde en yüksek hava sıcaklıkları şöyle: Ankara 32, İstanbul 31, İzmir 37, Antalya 36, Eskişehir 33, Trabzon 28, Erzurum 27, Gaziantep 38 derece. Bazı dış merkezlere gelince Mekke ve Medine 43, Kudüs 36, Lefkoşa 32, Girne 31, Saraybosna 32, Gümülcine 34 derece olarak tahmin ediliyor.
1: Diyanet Radyo'da haberleri dinlediniz.

0: Hayırlı günler kıymetli dinleyenler. Yüce kitabımızda bizi dua etmeye davet eden ayeti kerimeler yer aldığı, peygamberlerin dua cümleleri bulunduğu gibi, aynı zamanda Cenab-ı Allah'ın peygamberimize öğrettiği, ondan istediği dua örnekleri de vardır. Bugün onlardan bir tanesine hep beraber bakmış ve hatırlamış olacağız. Cenab-ı Allah İsra suresinde Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemi gece ibadetine davet ettikten, namaz kılmasını emrettikten sonra onun şöyle dua etmesini arzu ediyor. İsra suresinin 80. ayeti kerimesinde Rabbimiz şöyle buyuruyor. وَقُلْ رَبِّ اَدْخِلْنِي مُدْخَلَ صِدْقٍ وَاَخْرِجْنِي مُخْرَجَ صِدْقٍ وَاجْعَلِّي مِنْ لَدُنْكَ سُلْطَانًا نَصِيرًا Ve şöyle niyaz et, dua et. Rabbim, girilecek yere doğrulukla girmemi, çıkılacak yerden de doğrulukla çıkmamı sağla. Bana tarafından yardımcı bir güç ver. Bizim dilimizde var olan, bolca yapmış olduğumuz, bir işe başlarken, bir mekandan çıkarken, bir sefere giderken yaptığımız, bolca tekrar ettiğimiz bir dua örneğidir bu yüce kitabımızda yer alan. Ayeti kerimeye dair birkaç hususu kısaca dikkatinize arz etmek isterim. Birincisi şu, Cenab-ı Allah namaz eyleminden sonra peygamberimize duayı emrediyor, dua etmesini öğütlüyor. Namaz öyle bir ibadettir ki içerisinde birçok ibadeti barındıran, bulunduran, kıyam, rükû, secde, kıraat, bunların her biri başlı başına birer ibadettir aslında. Birçok ibadeti içerisinde bulunduran, barındıran ve kişiyi Rabbine yakınlaştıran, onunla konuşturan özel bir ibadet namaz ibadeti. İnsanın manen yükselişini sağlayan kıymetli bir eylem. İşte bu eylemin ardından, Rabbine bu denli yakınlaşmasının ardından bu kazanımını, bu manevi yükselişini, bu anı dua ile bereketlendirmeyi öğütlüyor Rabbimiz. Peygamberimiz de en makbul duaların namazların ardından yapılan dualar olduğuna dikkatimizi çekiyor. Bu anlamda bu hususu bir kere daha dikkatinize arz etmiş olayım. Bir başka husus bu ayeti kerimeye dair. Bu ayeti kerime Mekke-i Mükerreme'de nazil olan bir ayeti kerimedir. Dolayısıyla çıkılacak olan mekanın Mekke olduğu, varılacak olan yerin Medine-i Münevvere olduğuna dair rivayetler bulunmaktadır. Ve Peygamberimizin yaptığı bu dua neticesinde hicret yolculuğu, Mekke-i Mükerreme'den çıkışı her türlü müşriklerin çaba ve gayretlerine rağmen güvenle gerçekleşmiştir. Malumunuz Müslümanlar Mekke'den hicret etmeye başladıktan sonra müşrikler Peygamberimizin de hicret edeceği düşüncesiyle onu öldürme plan ve programı yapıyorlar. Evinin etrafını kuşatıyorlar. Ve Peygamberimiz Cenab-ı Allah'ın nusret ve yardımıyla kapısının önünde bekleyen insanlara rağmen oradan güvenle çıkıyor, çıkabiliyor ve bu duası bir anlamda kabul olmuş oluyor. Ve çıktıktan sonra malumunuz Sevr mağarasında birkaç gün kalıyor. Orada da korunuyor. Ardından oradan çıktıktan sonra da varmak istediği mekan Medine-i Münevvere. Medine-i Münevvere de yani varacağı noktaya da selametle yine Rabbimizin yardımıyla varıyor. Dolayısıyla bu ayet-i kerime bir sefere çıkıldığında, bir mekandan, bir şehirden çıkıldığında, çıkılacağında, bir iş ortamına girildiğinde, bir iş yerinden ayrılacağımız zaman, yeni bir işe başlayacağımız zaman yapılması tavsiye edilen bir dua olarak dikkatimize sunuluyor. Ve Peygamber Efendimiz Mekke-i Mükerreme'den selametle çıkarak Medine-i Münevvere'ye selametle varıyor ve Rabbimize yapmış olduğu duası bir anlamda karşılık buluyor. Ayet-i Kerime'nin sonunda yer alan yine bir dua ifadesi var ki ona da dikkatimizi çekmiş olalım. Şöyle buyuruyor Rabbimiz, şöyle dua etmeyi bize öğütlüyor. Vec'alli milledünke sultanen nasira. Bana tarafından yardımcı bir güç ver. Kıymetli kardeşlerim, bu güç bazen insan olabilir. İnsanın bazen güç adına, bazen birinin desteğine, bazen maddi bir desteğe, bazen psikolojik bir desteğe de ihtiyacı olabilir. Dirayetli bir hale ihtiyacı olabilir, muhtaç olabilir. Bütün bunları düşünebiliriz. Ve güç dilemek, düşmüş olduğumuz, bulunmuş olduğumuz anda ve zamanda güçlü olmayı Rabbimizden dileme adına yapılacak bir duadır bu dua. Bakın Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem birçok zorluktan Cenab-ı Allah tarafından kendisine verilen nimetle, lütufla, güçle kurtulup selamete erişmiş. İşte bu hicret yolculuğunda da Cenab-ı Allah onu mesela Hazreti Ali ile desteklemiş. Hazreti Ali kapıda kılıçlarıyla bekleyen insanlara rağmen gözünü kırpmadan Efendimizin yatağına yatabilmiş. Rabbim hepimize Hazreti Ali'nin imanını nasip eylesin. Ve yine bir yol arkadaşı, bir yoldaş olarak Hazreti Ebu Bekir'i ve onun ailesini lütfetmiş. Zira Hazreti Ebu Bekir'in çocukları Abdullah, Hazreti Ayşe'nin kardeşi olan Hazreti Ebu Bekir'in diğer kızı, o hicret yolculuğu esnasında sevr günlerinde Peygamber Efendimiz'e ve Hazreti Ebu Bekir'e hep destek olmuşlar ve bir görev üstlenmişler. Dolayısıyla Hazreti Ebu Bekir'le onu desteklemiş, kuvvetlendirmiş, bir güç olarak Peygamberimizin yanına vermiş. Rabbim bizi de hayatımız boyunca hep iyi insanların varlığıyla güçlendirsin. İyi insanların yanımızda olmasıyla bizi her daim güçlü, kavi eylesin. Farklı sıkıntılara düşmekten koruyup muhafaza eylesin. Ve bazen psikolojik anlamda ihtiyaç duyduğumuz zamanda da yine Rabbimiz kendi katından göndereceği güçle bizi her daim sağlıklı, güçlü ve metin eylesin. Rabbimizin yardımı, desteği her daim bizimle beraber olsun inşallah. Dualarımız kabul olsun.
1: Kur'an'da dua. Hazırlayan ve sunan Profesör Doktor Fatih Kurt.

0: Hüsnü Hal.
1: Her şeyin ölçüsü ne acaba? Kalmak, gitmekten tonlarca daha ağırmış gibi gelmiyor mu insana? Beklemek daha uzun, sabretmek daha derin, özlemek daha yoğun değil mi mesela? Her şeyin ölçüsünü bulabilmek için insanın ömrünü nasıl harcadığını bilmek gerek. Dirhem dirhem tartarak mı harcıyor ömrünü insan, yoksa santim santim ölçerek mi? Nasıl eksiliyor insanın ömrü? Gün gün, hafta hafta, ay ay, yıl yıl. Demek ki insan için zamanmış her şeyin ölçüsü. İnsan zamanla eksiliyor çünkü. Yalnız şu var ki ömrün tamamının ne kadar olduğu bilinmediği için eksilterek sayılmıyor. Eklenerek sayılıyor ve bu da insana çok yaşadığını zannettiriyor. Oysa ömür artan değil azalan bir şey, hatta tükenen, tıpkı yanan bir mum, kayıp giden bir sabun gibi. Gözümüzün önünde, avuçlarımızın içinde eriyip kayboluyor. Eğer bilinseydi ömür ağacındaki yaprak sayısı, düşenler değil de kalanlar sayılmaz mıydı? İnsanın gözü ve aklı düşenlere değil de kalanlara takılmaz mıydı? İnsan ne kadar zamanı kaldığını bilmiyor. Elindeki tek sermaye de o olduğu için hayatını ömrüyle takas etmek zorunda kalıyor. Acaba bir ayakkabı almak için kaç gününü vermek zorunda insan? Nereden baksanız bir ayakkabı ortalama bir vatandaş ömrüyle 5 gün eder. Bir ceket 2 hafta, bir palto 1 ay kadar tutar. Peki bir otomobil almak için ömründen kaç yıl vermesi gerekir? Ya da başını sokacağı bir çatı için geri kalan ömrü yetecek midir? İnsan her şeyin bedelini kendi zamanıyla ödüyor. Elde ettiğini ömrüyle takas ediyor. Ne varsa sahip olmak istediği insanın ömründen bir kısmını alıp götürüyor. Bir ömrü ona bahşeden Yaradansa, kulunun Rabbini andığı bir an için ona sonsuz bir hayat vaat ediyor.

söz değer varlığa şu can elinden. Kiminde nar olur, kiminde ruh. Tutunca zamanın aşk ellerinden. Hazanda kavrulan çöllerde yağmur. Rahmete yazılır her şey yeniden.

0: Din ve Hayat. Seslendiren Uğur Subaşı. Kaynak Diyanet İşleri Başkanlığı Yayınları. Ahirete iman.
1: Merhaba değerli Diyanet Radyo dinleyenleri. Hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Din ve Hayat programıyla sizlerle birlikteyiz. Ben Uğur Subaşı. Bugün program içerisinde hesaptan, sualden ve mizandan bahsedeceğiz. Sevgili dostlar, mahşer yerinde herkes toplandıktan sonra büyük mahkeme kurulacak. Dünyada yazıcı melekler tarafından tutulan amel defterleri o gün sahiplerine verilecek ve herkes yaptıklarını defterinde görerek nasıl bir muameleye tabi tutulacağını tahmin edecektir. Amel defterleri iman edip iyi davranışlarda bulunanlara sağdan, kötülükleri sebebiyle cehenneme gideceklere de soldan ve arkadan verilecektir. Hesap, sual ve amel defterleri konusunda Kur'an'ın beyanları açık ve kesindir. Her insan için kiramen katibin meleklerinin bir dosya tanzim ettikleri, bu dosyanın ahirette açılacağı, zerre kadar iyilik yapanın karşılığını göreceği, zerre kadar şer işleyenin de karşılığını göreceği bilinmektedir. Kitabı sağından verilen kolay bir hesaba çekilecek ve sevinçle ailesine dönecektir. Kitabı arkasından verilense yok olmayı isteyecek ve alevli ateşe girecektir. Bir hadiste kıyamet günü kulun hesaba çekileceği ilk ameli namazdır. Namazı düzgün olanın işi iyi gider, kazançlı çıkar. Namazı düzgün olmayansa kaybeder, zararlı çıkar buyurulmuştur. Sevgili dostlar, hesapla ilgili olarak fazlasıyla dikkat edilecek hususlardan biri de kul hakkıdır. Sevgili Peygamberimiz, üzerinde kul hakkı bulunan kimselerin, hak sahiplerinin hakkını amelleriyle ödemek zorunda kalacağını, sevaplarından bir kısmının üzerinde hakkı bulunan kişilere verileceğini, sevapları tükendiği takdirde onun günahlarından kendisine yükleneceğini bildirmektedir. Yine Resulullah Efendimiz, 5 şeyden hesaba çekilmedikçe kulun Rabbinin huzurundan ayrılamayacağını haber vermiştir. Ömrünü nerede harcadığından, amelinden, malını nereden kazanıp nereye harcadığından, vücudunu nerede eskittiğinden ve ilmiyle amel edip etmediğinden. Sevgili Diyanet Radyo dostları, mahşerde kimlerin nelerden sorguya çekileceği konusunda şöyle bir sıralama yapmak mümkündür. 1. Yahudi ve Hristiyanlar Allah'ın eş ve oğul edinip edinmediğinden. 2. Müşrikler şirklerinden. 3. Peygamberler ümmetlerinden ve davetlerinden. 4. Kibirli kendi kibrinden hesaba çekilir. 5.'si ise mümin namazından ve ibadetlerinden, zulümden, ömründen, malından, vücudundan, ilminden ve benzeri hususlardan hesaba çekilir. Sevgili dostlar, mahşerde çocuklara ve akli dengesi yerinde bulunmayanlara sorgu yoktur. Müşrik ve kafir çocukları hakkındaki genel eğilim, onların da cennette olacağı ve oradakilerin hizmetinde bulunacakları şeklindedir. Ancak onların Araf'ta olacağını söyleyenler de vardır. Bunun yanında mahşerde hesaba çekilecek veya hesabı kolay geçecek olanlar da vardır ki bunların başında şehitler gelir. Mizan, yani Allah'ın bildiği ve takdir ettiği tarzda amellerin tartılması haktır. Akli yönden de mümkündür. Kur'an-ı Kerim'de mizanla ilgili beyanlardan birinin meali şöyledir: kıyamet günü doğru teraziler kurarız.

0: Bu Rabbinin kesinleşmiş bir hükmüdür. Sonra biz Allah'a karşı gelmekten sakınanları kurtarır, zalimleri de orada dizüstü çökmüş olarak bırakırız. Sevgili dostlar, Sırat hakkında rivayet edilen hadislerde Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Sırat'ın cehennem üzerine kurulacağını, ondan ilk geçenlerin kendisi ve ümmeti olacağını, o gün sadece peygamberlerin konuşacağını ve bütün duaların kurtar Allah'ım şeklinde olacağını bildirmiştir. Yine bu hadislerde müminlerin yaptıkları amellere göre bazılarının şimşek ve rüzgar gibi hızlı, bazılarının da daha yavaş olarak, hatta sürünerek Sırat'ı geçeceği ve cennete varacakları, kafirlerle bazı günahkarlarınsa ayakları sürçüp cehenneme düşecekleri haber verilmiştir. Gerçek mahiyetini ancak Allah'ın bildiği Sırat'ın kıldan ince, kılıçtan keskin olduğu rivayet edilir. Bunun anlamı, günahlara ve sevaplara göre onun üzerinden geçmenin kolay veya zor olacağı şeklindedir. Allah tüm müminlere Sırat'ı kolay geçmeyi nasip eylesin. Sevgili Diyanet Radyo dinleyenleri, bugünlük din ve hayat programının sonuna geldik. Bir sonraki programımızda görüşmek üzere. Kendinize çok ama çok iyi bakın, Allah'a emanet olun.
1: Din ve Hayat. Seslendiren Uğur Subaşı. Kaynak Diyanet İşleri Başkanlığı Yayınları.

0: bu spotu? Emniyet şeridinin olmadığı yolda ambulansın sesini duyduğunuzda veya onu gördüğünüzde acil geçiş koridorunu fermuar sistemiyle açın. Fermuar sistemiyle ambulans hedefine hızlı bir şekilde ulaşır. Yaralılar ve acil hastalar vakit kaybetmeden tedavi edilir. Yaralıların ve acil hastaların hayatta kalma ihtimali %40 oranında artar. Yaşama yol ver. Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.
1: Kamu spotu.

Her hadis bir hikaye taşır. Sen ne kadarını biliyorsun? Hadislerle İslam'ın engin hazinesinden derlenerek hazırlanan hadislerin hikayeleri, hadislerin ortaya çıktığı bağlamı ve hikmetini radyo tiyatrosu şeklinde sizlerle buluşturuyor. Dinleyin, hissedin, hikayelerin perde arkasına yolculuk edin. Ergül Kayacık'ın hazırladığı hadislerin hikayeleri hafta içi her gün saat 10.30'da Diyanet Radyo'da.

0: Diyanet Radyo'da şimdi haberler. Gelişmelerle birlikteyiz. Ben Arif Emre Yıldırım. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Anadolu Ajansı editör masasına konuk oldu. Türkiye, Suudi Arabistan ve Pakistan arasında imzalanan Mekke Anlaşması'na değinen Fidan, ittifakın genişleyebileceğini belirterek 4. üyenin Mısır olabileceği sinyalini verdi. Üçlü savunma ittifakının saldırıya uğramadığı sürece kimseyi hedef almayacağını vurgulayan Bakan Fidan, Rusya-Ukrayna savaşına ilişkinse mücadelenin varoluşsal bir boyuta ulaşması halinde Rusya'nın elindeki son imkan olan nükleer silahları kullanma riskine dikkat çekti. Şehit yakınları ve gazilerin haklarını genişleten kanun teklifi Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde kabul edilerek yasalaştı. Kanunla şehit aileleri ve gazilere yönelik sosyal ve ekonomik haklarda kapsamlı düzenlemelere gidildi. Yapılan değişiklikte tüm şehit anne ve babalarına bağlanacak aylığın net askeri ücretin altına düşmemesi güvence altına alınırken, bakıma muhtaç gazi ve malullere yapılan destek ödemesi net askeri ücretin 2,5 katına çıkarıldı. Terörle mücadelede ve 15 Temmuz'da yaralanıp mevcut mevzuata göre malul sayılmayan personele ilk kez aylık bağlanması ve bu kişilere ücretsiz seyahat, elektrik, su indirimi gibi sosyal haklar tanınması kararlaştırıldı. Ayrıca er ve erbaşların yeniden muayene yaz sınırı 55'e yükseltildi. 382 oyla kabul edilen düzenlemeler 1 Eylül 2026 itibariyle yürürlüğe girecek. Milli dayanışma ve toplumsal bütünleşmenin güçlendirilmesine dair kanun teklifi Meclis Genel Kurulu gündemine geldi. Teklif, PKK-KCK terör örgütü üyeliği, propaganda ve fiilen terörün finansmanı gibi suçları kapsarken, uygulamanın başlaması için örgütün tamamen silah bıraktığının, Milli Güvenlik Kurulu tarafından teyit edilerek resmi gazetede yayımlanması koşulu aranıyor. Kasten öldürme suçuyla 1 Haziran 2015 öncesi ağırlaştırılmış müebbet alanların kapsam dışı tutulduğu düzenlemede ceza infaz ertelemeleri 5 ila 10 yıl arasında değişecek. Teslim edilen silah ve malzemelerin kayıt altına alınacağı sürecin koordinasyon ve takibi ise Cumhurbaşkanı Yardımcısı Başkanlığındaki kurul tarafından yürütülecek. Soykırımcı İsrail'in Barış Kurulu tarafından sunulan 15 maddelik ateşkesin ikinci aşama planını reddetmesine rağmen Hamas belirlenen mutabakata bağlı olduğunu duyurdu. Hamas, arabulucu ve garantör ülkelere İsrail'in süreci baltalamasının önüne geçirmesi yönünde çağrıda bulundu. İsrail, Hamas silahsızlanmadan işgal edilen bölgelerden çekilmeyeceğini ifade ederken, Hamas ise planın ciddiyetle uygulanması için İsrail'in saldırılarını durdurması ve takvime uyması gerektiğini vurguladı. Gülistan Doku dosyasında soruşturma derinleşiyor. Ailenin avukatı dosyanın organize şekilde örtbas edildiği iddiasıyla savcılığa 108 kişilik şema sundu. Gizli tanıkların ifadeleri sonrası yeni tutuklamalar gelirken dosyada tutuklu sayısı 28'e yükseldi. Suça karışan çocuklara yönelik düzenlemeleri içeren kanun teklifi, Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Kurulu'nda kabul edilerek yasalaştı. Yeni yasayla birlikte suça sürüklenen çocuk ifadesi yerini adli süreçteki çocuk tanımına bıraktı. 15-18 yaş grubu çocuklar ağır suça karışmaları durumunda müebbetle karşı karşıya kalacak. 2026 Yükseköğretim Kurumları sınavı sonuçlarının açıklanmasının ardından 29 Temmuz'da başlayan tercih süreci bugün saat 23.59 itibariyle tamamlanıyor. Üniversite adayları tercihlerini ÖSYM'nin internet sitesi ve mobil uygulaması üzerinden iletebilecek. Bu yıl 2,4 milyonu aşkın adayın başvurduğu sınavda adayların tercihlerini yükseköğretim programları ve kontenjanları kılavuzu doğrultusunda yapmaları önem taşıyor.
1: Hava durumu.
0: Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre, ülkemizin kuzey kesimleriyle Akdeniz'in parçalı yer yer çok bulutlu, Marmara'nın doğusu, Akdeniz'in Toroslar mevkii, Karadeniz, Doğu Anadolu'nun kuzeyi, İstanbul, Yozgat, Muş ve Van çevreleriyle, Balıkesir'in kuzey, Muğla'nın iç, Osmaniye'nin doğu kesimlerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların sağanak

0: Samsun, Kars ve Ardahan çevreleriyle Erzurum'un kuzeydoğusunda kuvvetli olması bekleniyor. Bazı illerimizde en yüksek hava sıcaklıkları şöyle: Ankara 32, İstanbul 31, İzmir 37, Antalya 36, Eskişehir 33, Trabzon 28, Erzurum 27, Gaziantep 38 derece. Bazı dış merkezlere gelince Mekke ve Medine 43, Kudüs 36, Lefkoşa 32, Girne 31, Saraybosna 32, Gümülcine 34 derece olarak tahmin ediliyor.
1: Diyanet Radyo'da haberleri dinlediniz.

0: Bağımlılıktan Özgürlüğe. Hazırlayan ve sunan Profesör Doktor İhsan Çapcıoğlu.
1: Merhabalar aziz dinleyenlerim. Yeniden bir Bağımlılıktan Özgürlüğe programıyla karşınızdayız. Evet, bağımlılıklarımızı konuşuyoruz. Tabii hiç hoşumuza gitmese de çağın bir gerçeği, bağımlılıklar maalesef dünyada ve ülkemizde ciddi bir sosyal sorun olmaya devam ediyor. Bugün de kumar bağımlılığını hatırlayalım. Bağımlılığın her türü gibi kumar bağımlılığının da hem neliğini hem nasıl mücadele edebileceğimizi konuşalım istiyorum. Tabii kumar günlük hayatta yazı tura atmaktan kağıt oyunlarına kadar birçok oyunu içinde barındıran ve para kazanmak için oynanan oyunların tümüne verilen ortak bir isim. Kumar bağımlılığı kişinin hayatını olumsuz etkilese de kumar alışkanlığına devam etmesi durumunu ifade ediyor. Yani olumsuz etkileniyor, hayatı belki altüst oluyor kişinin ama buna rağmen alışkanlığından vazgeçemiyor. Oyunların günlük hayatın içine girmesi, kumar alışkanlıklarını da günlük hayatın bir parçası haline getirmesi durumunu ifade ediyor. Kumar aslında dünya çapında en yaygın bağımlılık türlerinden bir tanesi olarak bugün karşımıza çıkıyor. Ve en temel açıdan kumar, sanal mobil kumarlar ve kumar salonları olmak üzere ikili bir kategoride bugün değerlendiriliyor. Salon kumarları dendiğinde oyun alanlarının artmasıyla birlikte salon kumarları yaygın bir hale gelmiş durumda. Ve bugün özellikle bir takım profesyonel diyebileceğimiz kumar mekanları insanları gittikçe kendine daha çok bağımlı hale getirecek bir takım yeniliklerle, yeni uygulamalarla bağımlıların karşısına çıkıyor. Bu kumar türünün ülkemizde bir kısmının yasa dışı olmasıyla birlikte önemli bir bölümü de devlet kontrollü bir şekilde yasal durumda. İddia, at yarışı, piyango benzeri kumar türlerinin yasal olması insanlar tarafından normal karşılanmasına ve bağımlılık durumunun artmasına neden olabiliyor. Tabii kumar türlerinin neredeyse tümü günümüzde sanal ortamda da dijital platformlarda da bir şekilde oynanır hale gelmiş durumda. Evet, sanal ya da dijital mobil kumar türlerinden bahsedecek olursak burada da özellikle son yıllarda teknolojinin hayatımıza tam entegre olmasıyla birlikte mobil kumarlara olan ilgi de olağanüstü durumda arttı. İnsanların bir tuşla kumar oynayabilmesi, kumar bağımlılığının artmasında büyük etki sahibi. Mobil kumarların bir kısmı yasal olmakla birlikte önemli bir bölümünün yasa dışı olduğunu biliyoruz aziz dinleyenler. Özellikle son yıllarda yine yasa dışı bahis endüstrisi önemli büyümeler yakalamış durumda. Yasa dışı bahisi çekici kılan etkenler ise daha fazla kazanç sağlama ümidi, kolay erişilebilirlik ve sosyal baskılara maruz kalmadan kumar oynama imkanı elde edilebilmesi. Yine yasa dışı bahis faaliyetleri çok gizli bir biçimde yürütüldüğü için kumarbaz ve bahisçiler arasında karşılıklı güven sağlandığı andan itibaren de para akışının başladığını görüyoruz. Evet, hepimiz hatırlıyoruz. Koronavirüs

0: pandemisinin etkileriyle birlikte bu alanda büyük maddi akışlar gerçekleştiğini, özellikle Asya Yarış Federasyonu'nun 2021'de yayınladığı yasa dışı kumarla ilgili rapora göre salgının kumar üzerine dönüştürücü bir etkisinin gerçekleştiğini anlıyoruz. Pandemi döneminde evde oturan milyonlarca insan geleneksel spor bahislerinden uzaklaşarak e-spor gibi alanlardaki bahislere yönelmiş durumda. 2020 yılında e-spora yatırılan paranın toplam değerinin, dikkat buyurun, 9 milyar dolardan 13 milyar dolara çıktığını istatistikler bize söylüyor. Aziz dinleyenlerim, yasa dışı bahislerde yaşanan problemlerden bir diğeri de oyuncuların, hakemlerin ve takımların şike yapması durumu. Müsabaka sonuçlarını önceden bilen bahisçiler, karlarını önemli ölçüde artırma imkanı buluyorlar. Avrupa Birliği'nin polis teşkilatı olan Europol, dünya çapında 680 maçta şike olabileceğini iddia ediyor. Yani gittikçe aslında bir istismar alanına, bir istismar aracına daha doğrusu dönüştüğünü görüyoruz. Yine dünya çapındaki bu büyük çaplı sanal kumar endüstrisinden maalesef ülkemiz de olumsuz etkilenmiş durumda. İsveçli sanal kumar şirketlerinin gelirlerinin 1/4'ünü ülkemizden elde ettiği raporlara yansımış. Aynı şekilde dünyadaki 5 milyar dolarlık kumar gelirinin maalesef %2,5'u Türkiye'den elde ediliyor. 84 milyonluk nüfusu ve genç nüfus potansiyeli uluslararası kumar şirketlerinin gözünü ülkemize dikmesine maalesef neden oluyor. Aziz dinleyenlerim, günlük hayatımızın her alanında bahis reklamlarına maruz kalmamız ve yasa dışı bahislerdeki cezai yaptırımların yetersiz olması bu kumar türüne olan ilgiyi günden güne artırıyor. Kumar bağımlılığının tabii pek çok belirtisi var ve onunla mücadele etmek için bu belirtilerden de haberdar olmamız gerekiyor. Örneğin günlük rutinleri aksatacak biçimde kumarla meşgul olmak, düzenli olarak artan miktarda kumar oynamaya devam etmek, kumardan uzaklaşmak ya da oyunu kontrol altında tutmaya çalışmak, fakat bunu bir türlü başaramamak, kumar oynamadığında ruh halinin huzursuzluk, gerginlik gibi bir takım semptomlara evrilmesi, psikolojik sorunların üstesinden gelebilmek için kumar oynamaya devam etmek, kumarda kaybedilen parayı kumar oynayarak geri kazanmaya çalışmak, oynadığını gizlemek ya da yalan söylemek gibi pek çok belirti aslında kumar bağımlılığının bizi esir aldığını gösteriyor. Kumarın pek çok zararı var, yani hepimizin bildiği gibi, ve biz kumar bağımlılarını kendilerine, çevrelerine, içinde bulundukları topluma ciddi zararlar verdiği konusunda uyarmak durumundayız. Suça bulaşma girişimleri açısından da risk oluşturuyor bağımlılar. Çünkü kumar bağımlıları kendi psikolojilerine ciddi derecede zarar verirken, içinde bulundukları ortamlardan kaynaklı olarak da diğer bağımlılık yapıcı maddelere ulaşmaları ve bulaşmaları daha kolay hale geliyor. Ve kişiler kazanma hırsıyla bencilleşiyor ve kazanmak için her şeyi yapabilecek bir potansiyel elde ediyor. Aziz dinleyenlerim, maddi kayıpların artmasıyla tüm sosyal çevresine zararlı bir kişilik ortaya çıkmaya başlıyor. Ve biz aynı zamanda sosyal yapıya da büyük zararlar verebilme potansiyeli taşıyan bir bağımlılığı böylece konuşuyoruz. Tabii haksız kazanç elde etmek kolay ve meşru bir hale geliyor. Bu durum yeni nesiller için maalesef kötü bir örnek teşkil ediyor ve kazanma hırsı bütün topluma yayılmaya başlıyor. Toplumun tüm temel anlayışları buradan zarar görüyor. Helal para gibi kazanç elde etme yolları, meşru kazanç yolları, hak, hukuk, alın teri gibi çok temel değerlerimiz burada gittikçe zarar gören ve unutulan bir değersizlik alanına taşınmış oluyor maalesef. Aziz dinleyenlerim, peki böylesine toplum sağlığını, bireyin sağlığını, genel olarak ruh sağlığını etkileyen bir bağımlılık türü karşısında nasıl mücadele etmeliyiz? Her şeyden önce kişi kumar bağımlısı olduğunu kabul etmeli. Bu tedavinin başında atılması gereken en önemli adım. Daha sonra reel ya da sanal kumar oynatılan her türlü ortamdan uzak tutmak gerekiyor bu kişileri. Yine kendisine kumarı hatırlatacak her şeyden uzak durmak. At yarışı gibi, bahis site reklamları gibi bunları çoğaltmamız mümkün bugün. Özellikle ilk dönemde günlük ihtiyaçları karşılayabilecek kadar para taşıması gerekiyor. Çünkü yoksunluk hissi, her tür yoksunluk hissi aslında insanları bağımlılıklara yönlendiriyor. Bir diğer önemli adımsa bağımlılığın kumarla meşgul olan sosyal çevresini değiştirmekle ancak azaltılabileceği. Bu kumara tekrar başlamamak için çok önemli bir adım. Çünkü kişi çevresinden etkilenerek bir takım zararlı alışkanlıkların maalesef pençesine düşüyor. Her türlü kumar tartışmasından uzak durmak, sosyal çevrenin yanı sıra günlük rutinlerin değişmesi, kumarda geçirilen vakitlerin yerini daha faydalı aktivitelerin alması, örneğin spor gibi, sanat gibi, ev işleri gibi kumar dışı sosyal çevre aktivitelerine yönelmesi, bu tür bağımlılıkların azaltılması ve bir süre sonra bundan uzaklaşılmasının temel motivasyonunu oluşturuyor. Evet aziz dinleyenlerim, bugün de bizi rahatsız eden toplum olarak ve insanlık olarak gelecek adına kaygılanmamızı maalesef artıran, kaygımızı yükselten kumar bağımlılığını konuştuk. Her türlüsü, ister salon kumarları olsun, ister mobil kumarları olsun, toplum ve birey sağlığı açısından büyük risk taşıyan bu kumar bağımlılık türünden ne olur uzak duralım. Kendi çocuklarımızı, evlatlarımızı uzak tutmaya çalışalım. Kendimiz bu konuda iyi örnekler olalım. Hangi pozisyonda olursak olalım, çevremizi bilinçlendirecek adımlar atmaya gayret edelim ve gittikçe bağımlılıktan uzak, bağlılıklarımızla mutlu olduğumuz, hayata ve geleceğe umutla baktığımız bir dünya gerçekleşsin. Bunu isteyelim, bunun için çalışalım, buna yönelik gayretimizi her geçen gün artıralım. Hepinizi sevgiyle, saygıyla, muhabbetle selamlıyor, Allah'a emanet ediyorum. Hoşça kalın aziz dinleyenler.
1: Bağımlılıktan özgürlüğe. Hazırlayan ve sunan Profesör Doktor İhsan Çapcıoğlu.

Diyanet Takvimi. Diyanet Takvimi'nden merhaba. Bugün 10 Ağustos 2026 Pazartesi. Hicri takvime göre 27 Safer 1448. Rumi takvime göre 28 Temmuz 1442. Tarihte bugün Sevr Antlaşması imzalandı. 1920. Reisül Kurra Abdurrahman Gürses'in vefatı. 1999. Arka sayfa. Günün konusu. Müminin dünyasında fal, kehanet ya da büyü olur mu? İnsanın geleceği bilme iddiası taşıyan her çeşit faaliyet dinimizce yasaklanmasına rağmen günümüzde fal, astroloji, tarot ve benzeri pek çok uygulamanın varlığını sürdürdüğü bilinmektedir. Halbuki falcıların ve kahinlerin geleceğe ilişkin söyledikleri bir bilgiye dayanmamakta, yorum ve tahminden öte gitmemektedir. Nitekim gelecekle ilgili her türlü bilgi Allah'ın elindedir ve o bildirmedikçe hiç kimse gaybı bilemez. Dolayısıyla kahin, falcı, cinci, medyum diye anılan kimselere gitmek caiz değildir. Büyüye gelince, bununla kötü niyetli ve fasık insanların uğraşması, insanları aldatma ve onlara zarar verme amacı taşıması sebebiyle dinimizce kesinlikle yasaklanmıştır. Büyü, bir takım tekniklerle insanlarda olağanüstü güç vehmine yol açmaktadır. Bu türden uygulamalar, insanları yanıltma ve aldatmayı, karı kocanın arasını ayırmayı hedefleyen zararlı, şeytan işi ve ahlak dışı davranışlardır. Dolayısıyla bir Müslümanın dünyasında fal, kehanet ya da büyü olamaz. Bir hadis. Kim bir kâhine gider ve onun söylediklerini tasdik ederse, Muhammed'e indirileni inkar etmiş olur. Hayırlı günler. Diyanet Takvimi.

Erken, ağlarken, yaşarken, yaşanırken, özlerken, özlenirken, Diyanet Radyo. Severken, sevinirken, beklerken, beklenirken,

0: Biz de sizi dinliyoruz.
1: Kitap Ayracı. Hazırlayan ve sunan Mustafa Mirza Demir.

Kitap Ayracı'ndan herkese merhaba. Bendeniz Mustafa Mirza. Diyanet Radyo'da kitaplarla olan yolculuğumuza kaldığımız yerden devam ediyoruz. Bugünkü yol arkadaşımız Türkiye Diyanet Vakfı Yayınları'ndan ve Doktor İlyas Uçar ile Doktor Ahmet Yasin Tomaki'nin kaleminden Peygamber Dostu Dört Güzel İnsan isimli eser. İslam dininin doğru bir şekilde öğrenilip anlaşılması ve hayatın her safhasında uygulanabilmesi için en temel kaynaklar Kur'an ve sünnettir. İlahi vahiy Kur'an'ın hükümleri ve örnek yaşantısıyla adeta Kur'an'ın açıklayıcısı olan sevgili Peygamberimizin hayatı doğru kaynaklardan öğrenmek suretiyle iyice bilinmeli ki İslamiyet de tam anlamıyla bilinip yaşanabilir olsun. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemi tanıyıp bilmenin en güzel yolu da Kur'an-ı Kerim, hadis ve siyer-i nebi başta olmak üzere pek çok ilme vakıf olmanın yanı sıra Allah'ın elçisi sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin hayatını doğrudan etkileyen yakın çevresi ve dostlarını tanımaktan geçiyor. Nitekim sahabe efendilerimizin kıymeti de benlikleri, kimlikleri ve faziletlerinden ziyade gönüller sultanı ile olan yakın ilişkileri ve onun manevi nazarları eşliğinde aldıkları nebevi terbiyeden gelmektedir. Ayrıca ashabın fazilet ve ahlaki meziyetlerini öven ayet ve hadisler de mevcuttur. Dolayısıyla onlar Müslümanlar için her zaman kıymet ve hürmete layık görülmüş, hayır ve ihtiramla anılmışlardır. Gökteki yıldızlar misali her biri diğerinden kıymetli ve ilham verici olan sahabe neslinin tamamı Müslümanlar tarafından tüm zamanların örnek şahsiyetleri olarak kabul edilir. Fakat onlardan bazıları bir takım özellikleriyle diğerlerinden biraz daha ön plana çıkar, müminler nazarındaki kıymeti diğerlerinden biraz daha fazladır. Her daim Hazreti Peygamber'in yanından ayrılmayan, iyi kötü zamanlarında sevgili Peygamberimizin yanı başında bulunan ve ondan sonra da ümmeti Muhammed'in bir ve bütün olması için gayrette en önde olanlar. Hulefâ-i Raşidîn olarak da bilinen, sevgili Peygamberimizin en yakın dostları, dört büyük halife, Hazreti Ebu Bekir, Hazreti Ömer, Hazreti Osman ve Hazreti Ali efendilerimiz gibi. Allah onlardan razı olsun. Bugünkü yol arkadaşımız olan esere dönecek olursak, bu dört büyük halifenin, bu dört güzel insanın örnek hayatlarına ışık tutan bir eser. Çalışma, gençler başta olmak üzere bütün Müslümanların rol model olarak örnek alması gerektiği bu seçkin isimlerin, İslam, Kur'an ve Peygamber uğruna verdikleri üstün mücadele ve örnek şahsiyetlerini okura aktarmayı amaçlıyor. Bu dört sahabi, çocuk, genç ve orta yaşlarda Müslüman olmalarıyla bilindikleri gibi, eserin hazırlanış amacından sürecine, kaynak aktarımından üslubuna kadar her aşaması da her yaştan okura hitap ediyor. Eserin oluşumunda temel kaynaklar ve sahih rivayetlerden istifade edilmiş, buna karşın temel kaynaklarda yer almayan menkıbevi bilgilerden kaçınılmış, böylece eser o güzel insanların hayatları hakkındaki yalan yanlış bilgilerden de arı ve uzak tutulmuş. Genç akademisyenlerimiz Doktor İlyas Uçar ile Doktor Ahmet Yasin Tomaki'nin ortak çalışması olan kitabın dikkat çekici bir özelliği de gençlerin düşüncelerine müracaat edilmiş olması. Şöyle ki eser yayımlanmadan önce farklı türden liselerde öğrenci olan genç kardeşlerimize okutulup onların düşünce ve değerlendirmeleri neticesinde kitabın son hali okura sunulmuş. Böylelikle dört Raşit Halife'yi gençlerin keyifle okuyup kolayca anlayabileceği sade bir dil ve akıcı bir kurguyla hazırlayıp okura sunmak amaçlanmış. Bir okur olarak amacına ulaşmış başarılı bir çalışma diyebilirim. İstifade edeni ve okuyanı çok olsun. Sevgili dinleyiciler, Kitap Ayracı programının bu bölümünde Türkiye Diyanet Vakfı Yayınları'ndan ve Doktor İlyas Uçar ile Doktor Ahmet Yasin Tomaki'nin kaleminden Peygamber Dostu Dört Güzel İnsan isimli eseri konuk ettik. Eser

0: kamu spotu.
1: Mesleğimiz hayatımıza yön veren en önemli unsurlardandır. Mesleğimiz için en önemli unsur da iş sağlığı ve güvenliği kurallarını bilmek ve uygulamaktır. İş sağlığı ve güvenliği uygulamaları ve tedbirleri, sağlıklı ve güvenli çalışma ortamlarının oluşmasını sağlayarak çalışanı, işi ve işvereni korur. Çalışanlarımızın, işverenlerimizin, hepimizin geleceğe ümitle yürüyebilmesi için iş sağlığı ve güvenliğini işimizin merkezine koyalım. Madencilikte iş sağlığı ve güvenliğinin geliştirilmesi projesi MİSGEP. www.isginfo.org. Bu proje Avrupa Birliği ve Türkiye Cumhuriyeti tarafından finanse edilmektedir.
0: Kamu spotu.
2: Her Müslüman, Peygamber Efendimizin doğumundan vefatına kadar olan yaşamını öğrenmek, Peygamber Efendimizi ve onun güzide ashabını daha yakından tanımak ister. Çünkü biliriz ki onu anlamak, hayatı anlamlandırma ve zihniyet inşa etme yolunda şaşmaz bir pusula, onu sevmek yüreğimize şifa, ömrümüze berekettir. Onu anmak, rahmet vesilesidir. Bugünün ve geleceğin maneviyatını inşa etmede büyük ufuklar açacak olan İslam tarihinin temel kaynaklarına dayanan sahih bilgiyle hakikate uygun ve gerçekçi bir üslupla dinleyebileceğiniz Asr-ı Saadet Radyo Tiyatrosu hafta içi her sabah saat 9'da, tekrarı gece saat 2'de Diyanet Radyo'da.

0: Diyanet Radyo'da şimdi haberler.
1: Gelişmelerle birlikteyiz. Ben Arif Emre Yıldırım. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Anadolu Ajansı editör masasına konuk oldu. Türkiye, Suudi Arabistan ve Pakistan arasında imzalanan Mekke Anlaşması'na değinen Fidan, ittifakın genişleyebileceğini belirterek dördüncü üyenin Mısır olabileceği sinyalini verdi. Üçlü savunma ittifakının saldırıya uğramadığı sürece kimseyi hedef almayacağını vurgulayan Bakan Fidan, Rusya-Ukrayna savaşına ilişkinse mücadele

0: Mücadelenin varoluşsal bir boyuta ulaşması halinde Rusya'nın elindeki son imkan olan nükleer silahları kullanma riskine dikkat çekti. Şehit yakınları ve gazilerin haklarını genişleten kanun teklifi Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde kabul edilerek yasalaştı. Kanunla şehit aileleri ve gazilere yönelik sosyal ve ekonomik haklarda kapsamlı düzenlemelere gidildi. Yapılan değişiklikte tüm şehit anne ve babalarına bağlanacak aylığın net askeri ücretin altına düşmemesi güvence altına alınırken, bakıma muhtaç gazi ve malullere yapılan destek ödemesi net askeri ücretin 2,5 katına çıkarıldı. Terörle mücadelede ve 15 Temmuz'da yaralanıp mevcut mevzuata göre malul sayılmayan personele ilk kez aylık bağlanması ve bu kişilere ücretsiz seyahat, elektrik, su indirimi gibi sosyal haklar tanınması kararlaştırıldı. Ayrıca er ve erbaşların yeniden muayene yaz sınırı 55'e yükseltildi. 382 oyla kabul edilen düzenlemeler 1 Eylül 2026 itibariyle yürürlüğe girecek. Milli dayanışma ve toplumsal bütünleşmenin güçlendirilmesine dair kanun teklifi Meclis Genel Kurulu gündemine geldi. Teklif PKK-KCK terör örgütü üyeliği, propaganda ve fiilen terörün finansmanı gibi suçları kapsarken, uygulamanın başlaması için örgütün tamamen silah bıraktığının Milli Güvenlik Kurulu tarafından teyit edilerek resmi gazetede yayımlanması koşulu aranıyor. Kasten öldürme suçuyla 1 Haziran 2015 öncesi ağırlaştırılmış müebbet alanların kapsam dışı tutulduğu düzenlemede ceza infaz ertelemeleri 5 ila 10 yıl arasında değişecek. Teslim edilen silah ve malzemelerin kayıt altına alınacağı sürecin koordinasyon ve takibi ise Cumhurbaşkanı Yardımcısı Başkanlığındaki kurul tarafından yürütülecek. Soykırımcı İsrail'in Barış Kurulu tarafından sunulan 15 maddelik ateşkesin ikinci aşama planını reddetmesine rağmen Hamas belirlenen mutabakata bağlı olduğunu duyurdu. Hamas, arabulucu ve garantör ülkelere İsrail'in süreci baltalamasının önüne geçirmesi yönünde çağrıda bulundu. İsrail, Hamas silahsızlanmadan işgal edilen bölgelerden çekilmeyeceğini ifade ederken, Hamas ise planın ciddiyetle uygulanması için İsrail'in saldırılarını durdurması ve takvime uyması gerektiğini vurguladı. Gülistan Doku dosyasında soruşturma derinleşiyor. Ailenin avukatı dosyanın organize şekilde örtbas edildiği iddiasıyla savcılığa 108 kişilik şema sundu. Gizli tanıkların ifadeleri sonrası yeni tutuklamalar gelirken dosyada tutuklu sayısı 28'e yükseldi. Suça karışan çocuklara yönelik düzenlemeleri içeren kanun teklifi, Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Kurulu'nda kabul edilerek yasalaştı. Yeni yasayla birlikte suça sürüklenen çocuk ifadesi yerini adli süreçteki çocuk tanımına bıraktı. 15-18 yaş grubu çocuklar ağır suça karışmaları durumunda müebbetle karşı karşıya kalacak. 2026 Yükseköğretim Kurumları sınavı sonuçlarının açıklanmasının ardından 29 Temmuz'da başlayan tercih süreci bugün saat 23.59 itibariyle tamamlanıyor. Üniversite adayları tercihlerini ÖSYM'nin internet sitesi ve mobil uygulaması üzerinden iletebilecek. Bu yıl 2,4 milyonu aşkın adayın başvurduğu sınavda adayların tercihlerini yükseköğretim programları ve kontenjanları kılavuzu doğrultusunda yapmaları önem taşıyor.
1: Hava durumu.
0: Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre, ülkemizin kuzey kesimleriyle Akdeniz'in parçalı yer yer çok bulutlu, Marmara'nın doğusu, Akdeniz'in Toroslar mevkii, Karadeniz, Doğu Anadolu'nun kuzeyi, İstanbul, Yozgat, Muş ve Van çevreleriyle, Balıkesir'in kuzey, Muğla'nın iç, Osmaniye'nin doğu kesimlerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların Samsun, Kars ve Ardahan çevreleriyle Erzurum'un kuzeydoğusunda kuvvetli olması bekleniyor. Bazı illerimizde en yüksek hava sıcaklıkları şöyle: Ankara 32, İstanbul 31, İzmir 37, Antalya 36, Eskişehir 33, Trabzon 28, Erzurum 27, Gaziantep 38 derece. Bazı dış merkezlere gelince Mekke ve Medine 43, Kudüs 36, Lefkoşa 32, Girne 31, Saraybosna 32, Gümülcine 34 derece olarak tahmin ediliyor.
1: Diyanet Radyo'da haberleri dinlediniz.

Kurtarıcı Kurallar. Yazan Profesör Doktor Soner Duman. Seslendiren Nisan Kumru.

7. Emeklerinin boşa gideceğini sanma. İnsan dine uygun yaşamak, bildiklerini hayata geçirmek için gayret gösterirken davranışlarının sonuçlarını hemen göremeyebilir. Bu durumda o kadar gayret gösteriyorum, hepsi boşa, emeklerim hiçbir işe yaramıyor diye düşünmemelidir. Meseleyi bir örnek üzerinden ele alalım. Bir kadın oğlunu namazlarını düzenli bir şekilde ve camide kılması için onu teşvik ediyor, bunun için Allah'ın vereceği ecirden söz ediyor, elinden gelen gayreti gösteriyordu. Ancak çocuk bir türlü annesinin istediğini yapmıyor, tembellik gösteriyordu. Nihayet gün oldu, çocuk 30 yaşına geldi ve evlendi. Evliliğin üzerinden bir ay bile geçmeden bu şahıs, eşinin de teşvikiyle namazlarını düzenli olarak camide kılmaya başladı. Çocuğunun namazlarını camide düzenli olarak kıldığını gören annesi, gelinine şöyle dedi: "Seni tebrik ederim, benim 30 yıldır başaramadığımı sen bir ayda başardın. Senin sayende oğlum artık namazlarını düzenli olarak camide kılıyor." Gelin kadına şöyle dedi: "Anneciğim, taş ve hazinenin hikayesini biliyor musun? Bir zamanlar bir mahallede yolun orta yerinde kocaman bir kaya dururmuş. Gelip geçenleri rahatsız edermiş. O mahallede oturanlardan biri günün birinde bu kayayı buradan kaldırıp insanları rahatlatacağım demiş ve eline kazmasını alarak kayaya darbeler indirmeye başlamış. Kayaya 99 darbe indirdiği halde kaya kırılmamış. Adam yorulunca dinlenmek üzere oturmuş. O sırada oradan geçmekte olan biri adama, "Ver birkaç darbede ben vurayım," diyerek elinden kazmayı almış. Bir darbe indirmiş ki kaya parçalanmış. Kayanın içinden hazine dolu bir küp çıkmış. Son darbeyi indiren adam, "Kaya benim darbemle parçalandı. Bu küpün içindekiler tamamen bana aittir," demiş. İlk darbeleri vuran adam, "Benim de bu hazinede payım var," demiş. Sonunda mahkemeye gitmişler. Kadı olayı dinledikten sonra, "Bu hazinenin %99'u kayaya 99 darbe indiren ilk şahsa aittir. %1'i de son darbeyi indiren şahsa aittir," demiş. Son darbeyi indiren şahıs, "Ama kayayı ben kırdım, ben olmasam kırılmayacaktı," deyince hakim ona, "Diğer şahıs 99 darbe vurmasaydı o kaya senin bir darbenle kırılacak mıydı?" demiş. Bu hikayeyi kaynanasına anlattıktan sonra gelin şöyle demiş: "Anneciğim, ben işte o son darbeyi indiren kişiyim. Hazineyi ben buldum ama senin 99 darben olmasa bu kaya kırılmazdı. Senin 30 yıllık emek ve ısrarın olmasaydı benim 30 günlük söylememle oğlun namaza başlamazdı." Bu hikayeden çıkarabileceğimiz bazı ibretli sonuçlar var. 1. Emek vermeksizin hiçbir şey olmuyor. Bizim bir anda oldu dediğimiz şeylerin ardında kim bilir görünmeyen ne emek ve gayretler vardır. 2. Çabalarımızın sonuçlarını hemen alamayabiliriz. Bizim başlattığımız bir teşebbüs başkalarının katkılarıyla sonuçlanabilir. Onlar bizim emek ve gayretlerimizin farkında olmasalar da Allah bunları bilir. Hiçbir şey boşa gitmez. Şadırvanlardaki musluklardan akan damlaların yıllar içinde mermerleri oyması gibi bizim emeklerimiz de sonradan etkisini gösterebilir. 3. Bizler iyi bildiğimiz şeyi yapmaktan, söylemekten, teşvik etmekten asla vazgeçmemeliyiz. Karşı tarafın bundan etkilenmiyor gibi görünmesi bizi aldatmamalıdır. 4. Bir konuda bizim teşebbüslerimiz sonucunda bir başarı gerçekleştiğinde, bu başarının gerisinde bizim dışımızda başka emek sahiplerinin olabileceğini asla unutmamalı, bütün başarıyı kendimize yüklememeli, vefalı davranmalıyız. 5. Bizler bugün bir ağaçtan meyve toplayıp yiyorsak,

0: Bu, dün o ağacı diken şahsın emekleri sayesindedir. Bugün bizim diktiğimiz ağaçların meyvelerini biz yiyemesek de bizim çocuklarımız ve başkaları mutlaka yiyecektir. Bu konuyu başka bir açıdan ele almamız gerekir. Allah bazen istediğin şeyi vermez ama sana onu unutturacak daha da hayırlı bir şey verebilir. Buna dair de tarihten bir örnek verelim. Allah Resulü'nün Mekke yılları, müşrikler müminlere alay, işkence, boykot dahil her türlü eziyeti yapıyorlar. Artık yeni bir kimsenin iman etme olasılığı neredeyse kalmamış. Bu sebeple Allah Resulü İslam'ı Mekke dışında yaymanın yollarını arıyor. Bu amaçla Mekke'ye en yakın yerleşim birimi olan Taif'e gidiyor. Orada insanların iman edeceğini ümit ediyor ama olmuyor. İnsanlar onu taşlıyorlar. O istediğini elde edememiş, yaralı ve yorgun bir şekilde Mekke'ye dönüyor. Peki sonra ne oluyor? Rabbimiz önce kendisine İsra ve Miraç mucizesini veriyor. Adeta yerdekiler senin kıymetini bilmiyorsa göktekiler seni biliyor diyerek onu önce kutlu belde Kudüs'e, oradan da sonsuzluk alemine yükseltiyor. Bu ona gök aleminde verilen hediye. Peki yerde hediye yok mu? Taif'ten kovulduğu yılın hac mevsiminde Medine'den gelen 12 kişilik heyet Akabe'de Müslüman oluyor. Ertesi yıl 76 kişi olarak geliyorlar ve sonraki yıl hicret gerçekleşiyor. Allah Resulü ve muhacirler Yesrib denilen şehri hicretiyle birlikte aydınlanmış şehir El-Medinetül Münevvere haline getiriyorlar. Sonraki yıllarda Taif şehri de fethediliyor ve Taif halkı da Müslüman oluyor. Demek ki neymiş? Gerek bireysel hayatımızda, gündelik işlerimizde, gerekse dinimiz uğrunda gösterdiğimiz çabalarda bazen istediğimiz sonuçları alamayabiliriz. İlk planda ve kısa vadede başarısız bir görüntü çizebiliriz. Attığımız adımlar neticesiz kalıyormuş gibi görünebilir. Ama biz samimi olur ve Allah'a olan bağlılığımızı kaybetmezsek, Allah bir gün mutlaka bu başarısızlığı bize unutturacak nice büyük başarılar, nimetler, rızıklar verir. Bir işe alınmayı beklerken alınmamış olabilirsiniz. Ancak daha sonra öyle bir iş bulursunuz ki, önceki kaybınızı size unutturur. Bir ev kiralamayı veya satın almayı planlarken işiniz rast gitmemiş ve sonuç elde edememiş olabilirsiniz. Ama daha sonra öyle bir ev bulursunuz ki önceki için iyi ki olmamış diyebilirsiniz. Bir kimseye dinden bahsederken onun tarafından ciddiye alınmamış, alay edilmiş ve hatta kovulmuş olabilirsiniz. Ama sonra sizin çabanız sonucunda Allah size öyle imkanlar bahşeder ki öncekini unutursunuz. Tabii ki bütün bunların olması sizin Allah'a bağlılıktan ayrılmamanıza ve sabretmenize bağlıdır. Ne diyordu Rabbimiz? Kim Allah'tan korkar ve sabrederse, şüphesiz Allah güzel davrananların mükafatını zayi etmez. Duamız. Rabbimiz hangi şartlar altında olursak olalım, ona karşı gelmekten sakınmayı ve sabırlı olmayı bizlere nasip eylesin. Rabbimiz hayırlar için emek sarf etmeyi, başkalarının gayret ve emeklerini takdir etmeyi bizlere nasip eylesin.
1: Kurtarıcı Kurallar. Yazan: Profesör Doktor Soner Duman. Seslendiren: Nisan Kumru.

Dinlediğiniz program Profesör Doktor Soner Duman'ın Türkiye Diyanet Vakfı Yayınlarından çıkan Huzura Kavuşturan Kurallar kitabı adlı eserinden hazırlanmıştır.

0: günün duası.
1: Zeyd bin Erkam şöyle demiştir: ben size sadece Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin bize öğrettiğini öğretiyorum. O şöyle derdi: Allah'ım, acizlikten, tembellikten, cimrilikten, korkaklıktan, ihtiyarlıktan, kabir azabından sana sığınırım. Allah'ım, nefsime takvasını nasip et ve onu arındır. Onu en iyi arındıracak olan sensin. Onun dostu ve velisi sensin. Allah'ım, huşu duymayan kalpten, doymayan nefisten, fayda vermeyen ilimden ve kabul olunmayan duadan sana sığınırım.

0: yorgunluğunu keyifli dakikalarla atmaya ne dersiniz? Gündeme dair konuları analiz ettiğimiz, ezgi ve ilahilerle ruhumuzu dinlendirdiğimiz ve sizden gelen mesajlara yer verdiğimiz program Hayırlı Akşamlar. Hayırlı Akşamlar. Reyhan Sevinç'in hazırlayıp Çağatay Yetik'in sunduğu Hayırlı Akşamlar hafta içi her gün saat 18'de Diyanet Radyo'da.
1: Kamu spotu.
2: Kendime sordum. Sigara içip ciğerlerinden olmak mı? Nefes alıp sağlıklı yaşamak mı? Tabii ki cevabım sağlıklı yaşamak oldu. İyi de oldu.
3: Sigarayı bıraktığımdan bu yana kaliteli uyuyorum. Uykudan dinlenmiş şekilde uyanıyorum. Günüm de iyi geçiyor.
4: Bir kadın olarak sağlığımı da, güzelliğimi de önemsiyorum. O yüzden sigara içmiyorum.
5: Sigara içtiğim dönemde bırakırsam yerine ne koyarım diye düşünürdüm. Bu kaygının yersiz olduğunu anladım. Yeni hobiler edindim. Sigara vazgeçilmez değilmiş.
4: Mekanların güzel yerlerinin sigara içilmeyen alanlar olduğunu sigarayı bırakınca fark ettim.
6: Kendiniz ve sevdikleriniz için sigarayı bırakın. Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.
1: Kamu spotu.

Hüsnü Hal. Her şeyin ölçüsü ne acaba? Kalmak, gitmekten tonlarca daha ağırmış gibi gelmiyor mu insana? Beklemek daha uzun, sabretmek daha derin, özlemek daha yoğun değil mi mesela? Her şeyin ölçüsünü bulabilmek için insanın ömrünü nasıl harcadığını bilmek gerek. Dirhem dirhem tartarak mı harcıyor ömrünü insan, yoksa santim santim ölçerek mi? Nasıl eksiliyor insanın ömrü? Gün gün, hafta hafta, ay ay, yıl yıl. Demek ki insan için zamanmış her şeyin ölçüsü. İnsan zamanla eksiliyor çünkü. Yalnız şu var ki, ömrün tamamının ne kadar olduğu bilinmediği için eksilterek sayılmıyor. Eklenerek sayılıyor. Ve bu da insana çok yaşadığını zannettiriyor. Oysa ömür artan değil, azalan bir şey, hatta tükenen, tıpkı yanan bir mum, kayıp giden bir sabun gibi. Gözümüzün önünde, avuçlarımızın içinde eriyip kayboluyor. Eğer bilinseydi ömür ağacındaki yaprak sayısı, düşenler değil de kalanlar sayılmaz mıydı? İnsanın gözü ve aklı düşenlere değil de kalanlara takılmaz mıydı? İnsan ne kadar zamanı kaldığını bilmiyor. Elindeki tek sermaye de o olduğu için hayatını ömrüyle takas etmek zorunda kalıyor. Acaba bir ayakkabı almak için kaç gününü vermek zorunda insan? Nereden baksanız bir ayakkabı ortalama bir vatandaş ömrüyle 5 gün eder. Bir ceket 2 hafta, bir palto 1 ay kadar tutar. Peki bir otomobil almak için ömründen kaç yıl vermesi gerekir? Ya da başını sokacağı bir çatı için geri kalan ömrü yetecek midir? İnsan her şeyin bedelini kendi zamanıyla ödüyor. Elde ettiğini ömrüyle takas ediyor. Ne varsa sahip olmak istediği insanın ömründen bir kısmını alıp götürüyor. Bir ömrü ona bahşeden Yaradansa, kulunun Rabbini andığı bir an için ona sonsuz bir hayat vaat ediyor.

0: reklam.
1: Sen de katıl benim, katılın evim.
0: Reklam.

Diyanet Radyo'da şimdi haberler. Gelişmelerle birlikteyiz. Ben Arif Emre Yıldırım. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Anadolu Ajansı editör masasına konuk oldu. Türkiye, Suudi Arabistan ve Pakistan arasında imzalanan Mekke Anlaşması'na değinen Fidan, ittifakın genişleyebileceğini belirterek 4. üyenin Mısır olabileceği sinyalini verdi. Üçlü savunma ittifakının saldırıya uğramadığı sürece kimseyi hedef almayacağını vurgulayan Bakan Fidan, Rusya-Ukrayna savaşına ilişkinse mücadelenin varoluşsal bir boyuta ulaşması halinde Rusya'nın elindeki son imkan olan nükleer silahları kullanma riskine dikkat çekti. Şehit yakınları ve gazilerin haklarını genişleten kanun teklifi Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde kabul edilerek yasalaştı. Kanunla şehit aileleri ve gazilere yönelik sosyal ve ekonomik haklarda kapsamlı düzenlemelere gidildi. Yapılan değişiklikte tüm şehit anne ve babalarına bağlanacak aylığın net asgari ücretin altına düşmemesi güvence altına alınırken, bakıma muhtaç gazi ve malullere yapılan destek ödemesi net asgari ücretin 2,5 katına çıkarıldı. Terörle mücadelede ve 15 Temmuz'da yaralanıp mevcut mevzuata göre malul sayılmayan personele ilk kez aylık bağlanması ve bu kişilere ücretsiz seyahat, elektrik, su indirimi gibi sosyal haklar tanınması kararlaştırıldı. Ayrıca er ve erbaşların

0: Yeniden muayene yaş sınırı 55'e yükseltildi. 382 oyla kabul edilen düzenlemeler 1 Eylül 2026 itibariyle yürürlüğe girecek. Milli dayanışma ve toplumsal bütünleşmenin güçlendirilmesine dair kanun teklifi Meclis Genel Kurulu gündemine geldi. Teklif PKK-KCK terör örgütü üyeliği, propaganda ve fiilen terörün finansmanı gibi suçları kapsarken, uygulamanın başlaması için örgütün tamamen silah bıraktığının Milli Güvenlik Kurulu tarafından teyit edilerek resmi gazetede yayımlanması koşulu aranıyor. Kasten öldürme suçuyla 1 Haziran 2015 öncesi ağırlaştırılmış müebbet alanların kapsam dışı tutulduğu düzenlemede ceza infaz ertelemeleri 5 ila 10 yıl arasında değişecek. Teslim edilen silah ve malzemelerin kayıt altına alınacağı sürecin koordinasyon ve takibi ise Cumhurbaşkanı Yardımcısı Başkanlığındaki kurul tarafından yürütülecek. Soykırımcı İsrail'in Barış Kurulu tarafından sunulan 15 maddelik ateşkesin ikinci aşama planını reddetmesine rağmen Hamas belirlenen mutabakata bağlı olduğunu duyurdu. Hamas, arabulucu ve garantör ülkelere İsrail'in süreci baltalamasının önüne geçirmesi yönünde çağrıda bulundu. İsrail, Hamas silahsızlanmadan işgal edilen bölgelerden çekilmeyeceğini ifade ederken, Hamas ise planın ciddiyetle uygulanması için İsrail'in saldırılarını durdurması ve takvime uyması gerektiğini vurguladı. Gülistan Doku dosyasında soruşturma derinleşiyor. Ailenin avukatı dosyanın organize şekilde örtbas edildiği iddiasıyla savcılığa 108 kişilik şema sundu. Gizli tanıkların ifadeleri sonrası yeni tutuklamalar gelirken dosyada tutuklu sayısı 28'e yükseldi. Suça karışan çocuklara yönelik düzenlemeleri içeren kanun teklifi, Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Kurulu'nda kabul edilerek yasalaştı. Yeni yasayla birlikte suça sürüklenen çocuk ifadesi yerini adli süreçteki çocuk tanımına bıraktı. 15-18 yaş grubu çocuklar ağır suça karışmaları durumunda müebbetle karşı karşıya kalacak. 2026 Yükseköğretim Kurumları sınavı sonuçlarının açıklanmasının ardından 29 Temmuz'da başlayan tercih süreci bugün saat 23.59 itibariyle tamamlanıyor. Üniversite adayları tercihlerini ÖSYM'nin internet sitesi ve mobil uygulaması üzerinden iletebilecek. Bu yıl 2,4 milyonu aşkın adayın başvurduğu sınavda adayların tercihlerini yükseköğretim programları ve kontenjanları kılavuzu doğrultusunda yapmaları önem taşıyor.
1: Hava durumu.
0: Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre, ülkemizin kuzey kesimleriyle Akdeniz'in parçalı yer yer çok bulutlu, Marmara'nın doğusu, Akdeniz'in Toroslar mevkii, Karadeniz, Doğu Anadolu'nun kuzeyi, İstanbul, Yozgat, Muş ve Van çevreleriyle, Balıkesir'in kuzey, Muğla'nın iç, Osmaniye'nin doğu kesimlerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların Samsun, Kars ve Ardahan çevreleriyle Erzurum'un kuzeydoğusunda kuvvetli olması bekleniyor. Bazı illerimizde en yüksek hava sıcaklıkları şöyle: Ankara 32, İstanbul 31, İzmir 37, Antalya 36, Eskişehir 33, Trabzon 28, Erzurum 27, Gaziantep 38 derece. Bazı dış merkezlere gelince Mekke ve Medine 43, Kudüs 36, Lefkoşa 32, Girne 31, Saraybosna 32, Gümülcine 34 derece olarak tahmin ediliyor.
1: Diyanet Radyo'da haberleri dinlediniz.

Merhaba sevgili dostlar, Tarih ve Mekan programına hoş geldiniz. Hepinizi hürmet ve muhabbetle selamlıyorum. Bugün sizlerle birlikte Osmaniye'ye doğru yola çıkıyoruz.

0: Orada Ala Camii Şerifi bizleri beklemekte. Kıymetli dostlar, Ala Camii Şerifi Roma, Bizans ve Türk İslam medeniyetlerinin izlerinin görüldüğü, özellikle Osmaniye vilayetimizin en önemli eserlerinden biridir. Osmaniye Müze Müdürlüğü başkanlığınca yapılan kazılar sonucunda Ala Camii Şerifi'nin kriptası, yani bir binanın altında bulunan taş odayla birlikte bir kilise olarak yapıldığı ve tüm çevresinin mozaiklerle kaplı olduğu, kuzey ve batı kısmındaki mozaikli alanlar revaklıyken doğu ve güneydeki mozaikli alanların üstü açık olduğu anlaşılmıştır. Yapı hakkında çok sayıda yayın hazırlayan Baylis, yapımın ilk olarak bir manastır olarak yapıldığını ve buranın Hristiyanlar için bir hac merkezi olabileceğini iddia etmektedir. Ala Camii Şerifi Bizans döneminde bir kilise olarak yapılmış, Dulkadir oğulları döneminden itibarense Camii Şerif olarak kullanılmıştır. Dulkadir oğlu Alaaddin Bozkurt Bey'in oğlu Kasım Bey, 15. yüzyılda kilisenin batı tarafına bir minare ve şapelin güney duvarına bir mihrap ekleterek buraya Alaaddin Mescidi adını vermiştir. Halk arasında ise Ala Camii olarak bilinmektedir. Yahut bir başka söyleyiş şekliyle Ala Camii denilmektedir. Yapılan çalışmalar Alaaddin Camii'nin, Ala Camii'nin dört farklı evresinin olduğunu göstermekte. Özellikle erken Bizans dönemi birinci evre olarak zikredilir. Bu döneme ait kalıntıların ilki kuzeydeki mozaiklerdir. Roma sütun parçaları ve mimari plastik parçaların temelde devşirme olarak kullanıldığı zemini mozaikle kaplı ve bir platformla Ala Camii Şerifine çıkışı sağlayan dört basamaklı bir merdiven erken Bizans dönemine aittir efendim. Bu şekilde ifade edilir. Yine Ala Camii Şerifi'nin güneydoğu kısmında erken Bizans dönemine ait su yapısı tespit edilmiştir. Ancak bu döneme ait en eski önemli buluntu Ala Camii Şerifi'nin güneyinde yapılan kazı çalışmalarında ortaya çıkarılmış. Yapının güney duvarı günümüzde halen kullanılan okul duvarının altına doğru devam etmekte. Bu mekanın zemini büyük oranda tahrip olmuş ve orijinal zemin kotun altında kalmış. Mekanın doğusunda tespit edilmiş olan zemin tuğlaları yapı zemininin tuğla ile kaplı olduğunu gösteriyor bizlere. Yapıdan batıya doğru devam eden sütun sıraları ve bu alanın batı kısmında ele geçen mozaikler, burada yer alan revaklı yapının da zemininin mozaiklerle kaplı olduğunu gösteriyor. Arazi yapısına göre Ala Camii Şerifi'nin avlusu da farklı kotlarda bulunmakta. Güneyde yer alan avlu iki bölümden oluşup yine güney yönünde revaklı bölümle sonlanmakta. Efendim, ikinci evre Orta Bizans dönemidir. Bu dönemde yapı bazilikal planlı bir kiliseden tek netli bir şapele çevrilmiştir. Yapı güneyindeki tek netli mekanın apsis bölümü bir duvarla kapatılmış ve mekanın içine bir sıra sütun dizisi yerleştirilmiştir. Üçüncü ve dördüncü evreler, ki en önemli evrelerdir, Dulkadir oğulları ve Osmanlı dönemidir efendim. Bu dönemde yapının kuzeyine iki bölümlü bir sarnıç eklenmiş. Sarnıcın doğusunda tespit edilen künkler ile su yolunun sarnıçla ilişkisi olması muhtemeldir. Sarnıcın güney duvarında kelime-i tevhid ve Arapça duhul, yani giriş anlamına gelen bir yazı bulunmaktadır. Tespit edilen bu yazıyla sarnıç Osmanlı döneminde de kullanılmış olmalı. Ayrıca yapının güneybatısında seramik fırını tespit edilmiş, özellikle güney ve batı tarafında açılan çok sayıda çöp çukurununsa seramik atölyesinin atıkları için açıldığı düşünülmektedir. Bu çukurlarda Osmanlı dönemine ait olduğu düşünülen çukurlardır. Kıymetli dostlar, bugün sizlerle tarih sahnesinde çok önemli bir yere sahip olan bir yapıyı, Ala Camii'ni konuşmaya gayret ettik. Osmaniye'den selamlamıştık sizleri ve yine Osmaniye'den, Ala Camii'nden sizleri Cenab-ı Allah'a emanet ediyoruz. Hoşça kalın.
1: Tarih ve Mekan. Hazırlayan ve sunan Necip Karakaya.

aşkın bahtına dalmayan, canını feda kılmayan, senin cemalin görmeyen.

Diyanet Takvimi. Diyanet Takvimi'nden merhaba. Bugün 10 Ağustos 2026 Pazartesi. Hicri takvime göre 27 Safer 1448. Rumi takvime göre 28 Temmuz 1442. Tarihte bugün Sevr Antlaşması imzalandı. 1920. Reisül Kurra Abdurrahman Gürses'in vefatı. 1999. Arka sayfa. Günün konusu. Müminin dünyasında fal, kehanet ya da büyü olur mu? İnsanın geleceği bilme iddiası taşıyan her çeşit faaliyet dinimizce yasaklanmasına rağmen günümüzde fal, astroloji, tarot ve benzeri pek çok uygulamanın varlığını sürdürdüğü bilinmektedir. Halbuki falcıların ve kahinlerin geleceğe ilişkin söyledikleri bir bilgiye dayanmamakta, yorum ve tahminden öte gitmemektedir. Nitekim gelecekle ilgili her türlü bilgi Allah'ın elindedir ve o bildirmedikçe hiç kimse gaybı bilemez. Dolayısıyla kahin, falcı, cinci, medyum diye anılan kimselere gitmek caiz değildir. Büyüye gelince, bununla kötü niyetli ve fasık insanların uğraşması, insanları aldatma ve onlara zarar verme amacı taşıması sebebiyle dinimizce kesinlikle yasaklanmıştır. Büyü, bir takım tekniklerle insanlarda olağanüstü güç vehmine yol açmaktadır. Bu türden uygulamalar, insanları yanıltma ve aldatmayı, karı kocanın arasını ayırmayı hedefleyen zararlı, şeytan işi ve ahlak dışı davranışlardır. Dolayısıyla bir Müslümanın dünyasında fal, kehanet ya da büyü olamaz. Bir hadis. Kim bir kâhine gider ve onun söylediklerini tasdik ederse, Muhammed'e indirileni inkar etmiş olur. Hayırlı günler. Diyanet Takvimi.

0: kamu spotu.
1: Çocuğunuzla konuşuyor musunuz?
2: Çocuğunuzla aktiviteler yapıyor musunuz?
3: Çocuklarınızın arkadaşlarını tanıyor musunuz?
4: Çocuklarınızı spor yapması veya farklı becerilerini geliştirmesi konusunda destekliyor musunuz?
5: Çocuklarınıza karşı sabırlı, uyumlu ve tutarlı mısınız?
6: Çocukla kurulacak sağlıklı ve açık iletişim, onun ruh sağlığının ve sosyal gelişiminin temel taşını oluşturur.
7: Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.
0: Kamu spotu.
8: Özlediği nameleri, duymak istediği sesleri ve sevdiği ezgileri dinlemeyi bekleyenler. Artık beklemeden bizi arayıp isteyin, kendi sesinizle anons edin, biz de sizinle birlikte sevdiğiniz ezgiyi dinleyelim. İste dinle için WhatsApp hattımız 0533 013 80 90. İste dinle her gün saat 11 ve 22'de Diyanet Radyo'da.

Übey bin Ka'b evi Mescid-i Nebevi'ye uzak olmasına rağmen Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ile birlikte kılınan hiçbir namazı kaçırmayan Ensardan bir zatın durumuna üzüldüklerini ve bu yüzden sıcak havalarda ve karanlıkta mescide rahat gelebilmesi için bir merkep satın almasını tavsiye ettiklerini söyler. Adamın, vallahi evimin mescide yakın olmasını istemem, karşılığını vermesi üzerine Übey bin Ka'b bu durumu Hazreti Peygamber'e iletir. Resulullah adama bunun sebebini sorar. Medineli sahabi ise Resulullah'a evinin mescide yakın olmasını istemediğini söylerken şu gerekçeyi dile getirir. Mescide giderken ve ailemin yanına dönerken attığım her adım karşılığında Allah'tan ecir ve sevap umuyorum. Bunun üzerine Resulullah adama, Allah bütün bunları sana verdi. Hakikaten hesap ettiğin, Allah'tan umduğun şey senindir buyurdu. Ey bu mükemmel davetin ve kılınan namazın Rabbi olan Allah'ım, Muhammed Aleyhisselam'a sana yaklaştıran her türlü vesileyi ve fazileti ihsan eyle. Onu kendisine vaat etmiş olduğun makamı Mahmud'a kavuştur. Şüphesiz ki namaz arınmaktır ve cennete davettir. Şimdi vakit, ikindi namazı vaktidir.

0: Gençler Soruyor az sonra.
1: Reklam. Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Eminev, ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
2: Reklam.

0: Diyanet Radyo'da şimdi haberler.
1: Gelişmelerle birlikteyiz. Ben Arif Emre Yıldırım. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Anadolu Ajansı editör masasına konuk oldu. Türkiye, Suudi Arabistan ve Pakistan arasında imzalanan Mekke Anlaşması'na değinen Fidan, ittifakın genişleyebileceğini belirterek 4. üyenin Mısır olabileceği sinyalini verdi. Üçlü savunma ittifakının saldırıya uğramadığı sürece kimseyi hedef almayacağını vurgulayan Bakan Fidan, Rusya-Ukrayna savaşına ilişkinse mücadelenin varoluşsal bir boyuta ulaşması halinde Rusya'nın elindeki son imkan olan nükleer silahları kullanma riskine dikkat çekti. Şehit yakınları ve gazilerin haklarını genişleten kanun teklifi Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde kabul edilerek yasalaştı. Kanunla şehit aileleri ve gazilere yönelik sosyal ve ekonomik haklarda kapsamlı düzenlemelere gidildi. Yapılan değişiklikte tüm şehit anne ve babalarına bağlanacak aylığın net asgari ücretin altına düşmemesi güvence altına alınırken, bakıma muhtaç gazi ve malullere yapılan destek ödemesi net asgari ücretin 2,5 katına çıkarıldı. Terörle mücadelede ve 15 Temmuz'da yaralanıp mevcut mevzuata göre malul sayılmayan personele ilk kez aylık bağlanması ve bu kişilere ücretsiz seyahat, elektrik, su indirimi gibi sosyal haklar tanınması kararlaştırıldı. Ayrıca er ve erbaşların yeniden muayene yaz sınırı 55'e yükseltildi. 382 oyla kabul edilen düzenlemeler 1 Eylül 2026 itibariyle yürürlüğe girecek. Milli dayanışma ve toplumsal bütünleşmenin güçlendirilmesine dair kanun teklifi Meclis Genel Kurulu gündemine geldi. Teklif, PKK-KCK terör örgütü üyeliği, propaganda ve fiilen terörün finansmanı gibi suçları kapsarken, uygulamanın başlaması için örgütün tamamen silah bıraktığının, Milli Güvenlik Kurulu tarafından teyit edilerek resmi gazetede yayımlanması koşulu aranıyor. Kasten öldürme suçuyla 1 Haziran 2015 öncesi ağırlaştırılmış müebbet alanların kapsam dışı tutulduğu düzenlemede ceza infaz ertelemeleri 5 ila 10 yıl arasında değişecek. Teslim edilen silah ve malzemelerin kayıt altına alınacağı sürecin koordinasyon ve takibi ise Cumhurbaşkanı Yardımcısı Başkanlığındaki kurul tarafından yürütülecek. Soykırımcı İsrail'in Barış Kurulu tarafından sunulan 15 maddelik ateşkesin ikinci aşama planını reddetmesine rağmen Hamas belirlenen mutabakata bağlı olduğunu duyurdu. Hamas, arabulucu ve garantör ülkelere İsrail'in süreci baltalamasının önüne geçirmesi yönünde çağrıda bulundu. İsrail, Hamas silahsızlanmadan işgal edilen bölgelerden çekilmeyeceğini ifade ederken, Hamas ise planın ciddiyetle uygulanması için İsrail'in saldırılarını durdurması ve takvime uyması gerektiğini vurguladı. Gülistan Doku dosyasında soruşturma derinleşiyor. Ailenin avukatı dosyanın organize şekilde örtbas edildiği iddiasıyla savcılığa 108 kişilik şema sundu. Gizli tanıkların ifadeleri sonrası yeni tutuklamalar gelirken dosyada tutuklu sayısı 28'e yükseldi. Suça karışan çocuklara yönelik düzenlemeleri içeren kanun teklifi, Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Kurulu'nda kabul edilerek yasalaştı. Yeni yasayla birlikte suça sürüklenen çocuk ifadesi yerini adli süreçteki çocuk tanımına bıraktı. 15-18 yaş grubu çocuklar ağır suça karışmaları durumunda müebbetle karşı karşıya kalacak. 2026 Yükseköğretim Kurumları sınavı sonuçlarının açıklanmasının ardından 29 Temmuz'da başlayan tercih süreci bugün saat 23.59 itibariyle tamamlanıyor. Üniversite adayları tercihlerini ÖSYM'nin internet sitesi ve mobil uygulaması üzerinden iletebilecek. Bu yıl 2,4 milyonu aşkın adayın başvurduğu sınavda adayların tercihlerini yükseköğretim programları ve kontenjanları kılavuzu doğrultusunda yapmaları önem taşıyor.
2: Hava durumu.
1: Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre, ülkemizin kuzey kesimleriyle Akdeniz'in parçalı yer yer çok bulutlu, Marmara'nın doğusu, Akdeniz'in Toroslar mevkii, Karadeniz, Doğu Anadolu'nun kuzeyi, İstanbul, Yozgat, Muş ve Van çevreleriyle, Balıkesir'in kuzey, Muğla'nın iç, Osmaniye'nin doğu kesimlerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, Diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların Samsun, Kars ve Ardahan çevreleriyle Erzurum'un kuzeydoğusunda kuvvetli olması bekleniyor. Bazı illerimizde en yüksek hava sıcaklıkları şöyle: Ankara 32, İstanbul 31, İzmir 37, Antalya 36, Eskişehir 33, Trabzon 28, Erzurum 27, Gaziantep 38 derece. Bazı dış merkezlere gelince Mekke ve Medine 43, Kudüs 36, Lefkoşa 32, Girne 31, Saraybosna 32, Gümülcine 34 derece olarak tahmin ediliyor.
0: Diyanet Radyo'da haberleri dinlediniz.

0: Ne çok soru vardır zihinlerin derinliklerinde. Ne çok soruyla karşılaşırlar yaşarken hayatı. Hep sorarlar. Onlar gençliğimiz, gençlerimiz. Peki doğru nerede? Gençler soruyor. Gençler soruyor. Sevgili gençler, merak ettiğiniz tüm soruları bilgi@diyanetradyo.com mail adresi aracılığıyla bizlere ulaştırabilirsiniz. Siz sorun, alanında uzman hocamız Doktor Ulvi Ata cevaplasın. Gençler soruyor.
1: Hanımlar beyler, kıymetli gençler, Diyanet Radyo Abidin Özkan stüdyosundan selamlıyoruz sizleri. Sizlerin sorularıyla çıktık yola ve yol almaya devam ediyoruz. Sorulan sorulara verilen cevaplar belki de sorandan çok. Duyana tesir etti, kim bilir. Siz de sorularınızı zihninizde saklamak yerine bize gönderin. Nasıl bir hayra vesile olacaksınız bilinmez. Sorularınızı bilgi@diyanetradyo.com e-posta adresine gönderebilirsiniz. Sizin temsilciniz ben Selman Tuna. Sizin adınıza sorularınızı sormak için

0: Hazırım ve sizden gelen soruları cevaplamak. Hissiyatınıza tercüman olmak üzere başkanlık müşaviri Doktor Sayın Ulvi Ata. Hocam da hazırlar. Hocam hoş geldiniz.
1: Hoş bulduk aziz dostum.
0: Soru belki de pek çok kimseyi bir anda ilgilendiriyor. Diyor ki hocam size bolca sorulmuş olabilir ama ben de bunlardan biriyim. Ne yapsam duam bir türlü kabul olmuyor. Ben üzerime düşeni yaptığımı düşünüyorum. Ne önerirsiniz? Bilmiyor onun için hayır mı şer mi?
1: Ya.
0: Bir de enteresan olan dualarım dememiş hocam. Bir dua üzerinden mi soruyor acaba bunu?
1: Bilmiyoruz işte. Her şey yazıya aktarılabiliyor.
0: Evet. Gönlünde bir sevda var. Bu sevda mı gerçekleşmiyor? Akademik bir çalışma mı var? Maddi taraf mı var? Dualar mı? Dua bazen niye kabul olmaz? Kabul olması mı lazım gelir? Allah'ın böyle bir vaadi mi var bize? Ben de biraz açarak size
1: kabul yöneldim. Olmanın ölçüsü nedir?
0: Nedir?
1: Değil mi? Kime göre?
0: Kime göre?
1: Evet. Hakikaten böyle bir soru zaman zaman insanın aklına gelebilir değil mi? Allah korusun. Rabbim beni işitmedi mi? Beni artık duymuyor. Benim bir hata mı var? Artık benim dualarım ulaşmıyor mu? Allah esirgesin. Böyle bir takım duygular insan içerisinde gitgeller olabilir. Çünkü malum insanoğlu sonuç odaklı
0: tabii.
1: Düşünen bir varlık. İstiyor ki hemen bir şey istedim yerine getiresin değil mi? Ama Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam tam da bu konuda Buhari'de geçen bir hadis-i şerifte buyuruyor ki sizden herhangi biriniz dua ettim de kabul olunmadı diyerek acele etmediği sürece duası kabul olur.
0: Ya.
1: Yeterince açık mı? Dilerseniz bir daha tekrar edelim.
0: Lütfen.
1: Efendimiz sizden herhangi biriniz dua ettim de kabul olunmadı diyerek acele etmediği sürece duası kabul olur.
0: İnşallah.
1: Demek ki dua ettim de duam kabul olunmadı demeyeceğiz. Bu bizim bilinçli bir Müslümana böyle bir ifade yakışmaz.
0: Hı hı.
1: Bu konuda acele etmeyeceğiz. Hep bunu hatırlarız değil mi? Cenab-ı Hak mühlet verir. Hatta suç işlediğimizde de hemen cezasını vermeyebilir. Erteler, affedebilir tamamen.
0: Evet, evet.
1: Duamızın da karşılığını hemen verebilir. Yeri geldiğinde verebilir. Biz duamızla belki nice belaların, bizim için sıkıntı olabilecek şeylerin de üzerimizden kaldırıldığını da düşünebiliriz.
0: Evet.
1: Ben X nesneye ulaşmak için dua ettim. Değil mi? Ulaşmadıkça duam kabul olmadı zannediyorum. Ama belki o arada başıma türlü türlü haller gelecekti.
0: Ya.
1: Çünkü onların gelmesi, başıma gelmesi X'e ulaşmamdan aklıma bile gelmeyecek kadar bir felaketti. Değil mi?
0: Ya da evet.
1: Belki onlar üstümden kaldırıldı. Biz biliyor muyuz bunları?
0: Bilmiyoruz.
1: Çünkü biz sadece anı yaşıyoruz.
0: Tabii.
1: Görebildiklerimizi, hissedebildiklerimizle düşünebiliyoruz. Bunlar üzerine yorum yapıyoruz. Ama trafikte bile belki bizden bir an önce olmuş bir kaza ya da bizden hemen sonra olacak bir kaza. Biz bilmiyoruz bunları. Biz yoldayız. Hayat böyle bir şey işte.
0: Biz seferden sorumluyuz.
1: Evet. Mesela bu konu açıldığında Selman Bey kardeşim bir Allah dostunun şöyle bir değerlendirmesi aklıma gelir. Yani dua ediyorum, duam kabul olmuyor diyene İbrahim Ethem Hazretleri çok hoş bir değerlendirme yapıyor. Ettiğimiz dualar neden kabul olmuyor diye zata sorulduğunda Hazret buyurmuş ki hakkı bilirsiniz, buyruğunu tutmazsınız. Peygamberini bilirsiniz, sünnetlerini yeterince yerine getirmezsiniz. Kur'an okursunuz fakat okuduğunuzla amel etmezsiniz. Hak Teala'nın nimetlerini yersiniz, istifade edersiniz. Şükrünü eda etmezsiniz. Cenneti bilirsiniz. Onu kazanmak için gayret göstermezsiniz. Cehennemi bilirsiniz. Ondan endişe duymazsınız. Ölüm vardır dersiniz. Ama hazırlanmazsınız. Atanız, ananız ve ölülerinizi kendi ellerinizle kabre koyarsınız. Lakin ibret almazsınız. Böyle olunca bu kadar gaflette olan bir kimsenin duası nasıl müstecap ola diye Hazret soruyor.
0: Ya.
1: Buna kim itiraz edebilir?
0: Hiç.
1: Keşke edebilecek iman ve süreklilikte

0: bir ibadete ve güzel ahlaka sahip olsak. Ey Hazret, ben bu dediklerinin hepsini hakkıyla yerine getiriyorum. Hakkıyla yerine getirenlerde şöyle de bir durum olur. Lütfen soru soran ve benzer düşünenler bana kırılmasın. Onlar yüce yaratıcı ile aralarındaki ilişkiyi çok hassas bir çizgide götürdükleri için ben dua ettim, duam kabul olmadı demezler, diyemezler. Çünkü böyle bir sözün hatleri, sınırları, yaratıcı ile aralarındaki sınırı aşabilecek bir söz olduğunu, edep dışı bir ifade olduğundan çekinirler. Yani ben bu Hazret'in bu ifadesini gerçekten hepimiz için bir ibretlik, bir değerlendirme olduğunu düşünüyorum. Peki belki özetle de olsa, ana başlıklarla da olsa ne yapalım biz? Usulünce edebe uygun duanın bir şartları, belirlenmiş bir standartları var mı diye de akla geliyor değil mi?
1: Evet.
0: Selman'ım. Mesela Peygamber Efendimizin, sahabe efendilerimizin yaptığı dualarda, bize kadar intikal eden onların usullerinde başlıca şunlar akla geliyor. Mesela duaya başlarken Yüce Mevla'ya hamdü sena edilir. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'a salatü selamlar getirilir. Varsa günahlar önce, insanın işlediği hatalar, bundan dolayı af dilenir. Bundan dolayı Rabbimize yalvarılır, dua ederek ya Rabbi ben hata ettim, günah işledim, beni affet der. Mesela Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam bir hadis-i şeriflerinde buyurur ki, Allah yolunda seferler yapmış, üstü başı tozlanmış bir adam ellerini semaya kaldırarak ya Rabbi, ya Rabbi diye yalvarıyor. Oysa yediği haram, içtiği haram, giydiği haram, gıdası haramdır. Böyle birisinin duası nasıl kabul olur diye soruyor. Demek ki dua edecek kimse üzerindeki, ben onu biliyorsunuz kum torbalarına benzetiyorum zaman zaman sohbetlerimde. Yani üzerindeki o ağırlıklardan kurtulacak. Yalanı varsa ondan kurtulacak. Dedikodusu varsa kurtulacak. Allah'ın haram kıldığı faizdir, alkollü içkilerdir, Allah korusun bütün bunlardan ve diğer yasaklanmış şeylerden arınacak. Duaya, yani Rabbine yöneldiğinde ona söyleyecek sözü, bakacak bir yüzü olmalı insanın, değil mi? Biraz da mesela bu soru sorma konusunun bir usulü de korkuyla ümit arasında.
1: Evet.
0: Şüphesiz Rabbimiz cömerttir, bağışlayandır, gafurur rahimdir, mağfiret sahibidir, merhamet sahibidir, rahmandır, rahimdir. Ama aynı zamanda ceza da verir. Dolayısıyla ben ondan ne isteyeceğimi doğru belirlemem lazım. Bu anlamda da edebe riayet etmeliyim. Mesela her zaman dua edilir mi de bazen soruluyor. Şüphesiz her zaman dua edilebilir. Her zaman Rabbimizle bağımızı canlı tutmak anlamında dua güzel bir vasıtadır.
1: Evet.
0: O bizi işitir, o bize çok yakındır. Bağırmamıza, tekrar etmemize, ısrarcı olmamıza gerek yok. Yeter ki samimiyetle, tam bir teslimiyetle, tam bir yakarışla ona yönelmek. Mesela Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın ve aynı zamanda ayet-i kerimelerde de seherlerde herkesin gaflette olduğu, insanların uykuda olduğu anlarda kalkıp Yüce Allah'a yalvarmak, hele hele bir iki damla da olsa gözyaşı dökebilmek. Bir kere duada ne var? Kendi aziyetini kabul etmek var. Bir şey istemek, bir talepte bulunmak aslında istenen makamın kendisinden kıyaslanmayacak bir güçte olduğunu, her şeye muktedir olduğunun bilinci içerisinde ona yönelmek ve yalvarmak. Çünkü evet, sözlerle ifade etmek önemli ama biz biliyoruz ki Rabbimiz bizim kalbimizden geçen de biliyor. Niyetlerimiz de biliyor. Dileklerimiz de biliyor. Biz ondan ne yapalım? Hayırlısını isteyelim. Bizim için içinde bulunduğumuz ortamda neyin hayırlısıysa onu isteyelim ve asla ondan ümidimizi kesmeyelim. Cenab-ı Hak dualarımızı, dileklerimizi, niyetlerimizi, tövbelerimizi kabul buyursun.
1: Amin. İlk başta soruyla beraber bunu daha önce size soruldu demelerini hatırlayamadım ama şimdi konuştukça zihnimde canlanmıştı. İbnül Arabi'den bir iktibasla şöyle tamamlamış olayım. Hani Hazret şunu diyor: acaba sebep sonuç ilişkisi mi, dua bir alışveriş mi? Yoksa söylediğiniz gibi o sürece bizi hazırlayan süreç mi? O sonuca bizi hazırlayan zaman dilimi mi? Rabbim dualarımızı gönlümüzde hayırlarla taçlandırsın inşallah, eksik olmayız. Soruyu soran, cevabı dinleyen, hayatına nakşedenlere selam ediyoruz. Hayrın konuşulmasına vesile olanlardan ve hayrı konuşanlardan Allah razı olsun. Gençler soruyorsa elbet cevabı olacaktır. Esenlikler dileriz.
2: Ne çok soru vardır zihinlerin derinliklerinde. Ne çok soruyla karşılaşırlar yaşarken hayatı. Hep sorarlar. Onlar gençliğimiz, gençlerimiz. Peki doğru nerede? Gençler soruyor. Gençler soruyor. Sevgili gençler, merak ettiğiniz tüm soruları bilgi@diyanetradyo.com mail adresi aracılığıyla bizlere ulaştırabilirsiniz. Siz sorun, alanında uzman hocamız Doktor Ulvi Ata cevaplasın. Gençler soruyor.

Bundan 1000 yıl önce Bozkır'ın ötesinde şöyle demiş Yusuf Has Hacip Kutadgu Bilig'de. Duyana, dinleyene.

Tuzak kuran avcı, her ne kadar kendisi orada görünmese de onun saçtığı yemler bir avcının varlığının delilidir. Bu dünya malı da tuzaktaki taneler gibidir. İnsan gafildir, gözü de çok haristir. Böyle bir insan bu tuzağa nasıl olur da düşmez? Yemi tadan, ayağından tuzağa yakalanır.

Reklam. Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Eminim. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu. Reklam.

0: Günün duası.
1: Zeyd bin Erkam şöyle demiştir: ben size sadece Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin bize öğrettiğini öğretiyorum. O şöyle derdi: Allah'ım, acizlikten, tembellikten, cimrilikten, korkaklıktan, ihtiyarlıktan, kabir azabından sana sığınırım. Allah'ım, nefsime takvasını nasip et ve onu arındır. Onu en iyi arındıracak olan sensin. Onun dostu ve velisi sensin. Allah'ım, huşu duymayan kalpten, doymayan nefisten, fayda vermeyen ilimden ve kabul olunmayan duadan sana sığınırım.

Hüsnü Hal. Her şeyin ölçüsü ne acaba? Kalmak, gitmekten tonlarca daha ağırmış gibi gelmiyor mu insana? Beklemek daha uzun, sabretmek daha derin, özlemek daha yoğun değil mi mesela? Her şeyin ölçüsünü bulabilmek için insanın ömrünü nasıl harcadığını bilmek gerek. Dirhem dirhem tartarak mı harcıyor ömrünü insan, yoksa santim santim ölçerek mi? Nasıl eksiliyor insanın ömrü? Gün gün, hafta hafta, ay ay, yıl yıl. Demek ki insan için zamanmış her şeyin ölçüsü. İnsan zamanla eksiliyor çünkü. Yalnız şu var ki, ömrün tamamının ne kadar olduğu bilinmediği için eksilterek sayılmıyor. Eklenerek sayılıyor ve bu da insana çok yaşadığını zannettiriyor. Oysa ömür artan değil azalan bir şey, hatta tükenen, tıpkı yanan bir mum, kayıp giden bir sabun gibi. Gözümüzün önünde, avuçlarımızın içinde eriyip kayboluyor. Eğer bilinseydi ömür ağacındaki yaprak sayısı, düşenler değil de kalanlar sayılmaz mıydı? İnsanın gözü ve aklı düşenlere değil de kalanlara takılmaz mıydı? İnsan ne kadar zamanı kaldığını bilmiyor. Elindeki tek sermaye de o olduğu için hayatını ömrüyle takas etmek zorunda kalıyor. Acaba bir ayakkabı almak için kaç gününü vermek zorunda insan? Nereden baksanız bir ayakkabı ortalama bir vatandaş ömrüyle 5 gün eder. Bir ceket 2 hafta, bir palto 1 ay kadar tutar. Peki bir otomobil almak için ömründen kaç yıl vermesi gerekir? Ya da başını sokacağı bir çatı için geri kalan ömrü yetecek midir? İnsan her şeyin bedelini kendi zamanıyla ödüyor. Elde ettiğini ömrüyle takas ediyor. Ne varsa sahip olmak istediği insanın ömründen bir kısmını alıp götürüyor. Bir ömrü ona bahşeden Yaradansa, kulunun Rabbini andığı bir an için ona sonsuz bir hayat vaat ediyor.

0: biz de sizi dinliyoruz.
1: Diyanet Radyo'da şimdi haberler.
2: Gelişmelerle birlikteyiz. Ben Arif Emre Yıldırım. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Anadolu Ajansı editör masasına konuk oldu. Türkiye, Suudi Arabistan ve Pakistan arasında imzalanan Mekke Anlaşması'na değinen Fidan, ittifakın genişleyebileceğini belirterek 4. üyenin Mısır olabileceği sinyalini verdi. Üçlü savunma ittifakının saldırıya uğramadığı sürece kimseyi hedef almayacağını vurgulayan Bakan Fidan, Rusya-Ukrayna savaşına ilişkinse mücadelenin varoluşsal bir boyuta ulaşması halinde Rusya'nın elindeki son imkan olan nükleer silahları kullanma riskine dikkat çekti. Şehit yakınları ve gazilerin haklarını genişleten kanun teklifi Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde kabul edilerek yasalaştı. Kanunla şehit aileleri ve gazilere yönelik sosyal ve ekonomik haklarda kapsamlı düzenlemelere gidildi. Yapılan değişiklikte tüm şehit anne ve babalarına bağlanacak aylığın net asgari ücretin altına düşmemesi güvence altına alınırken, bakıma muhtaç gazi ve malullere yapılan destek ödemesi net asgari ücretin 2,5 katına çıkarıldı. Terörle mücadelede ve 15 Temmuz'da yaralanıp mevcut mevzuata göre malul sayılmayan personele ilk kez aylık bağlanması ve bu kişilere ücretsiz seyahat, elektrik, su indirimi gibi sosyal haklar tanınması kararlaştırıldı. Ayrıca er ve erbaşların yeniden muayene sınırı 55'e yükseltildi. 382 oyla kabul edilen düzenlemeler 1 Eylül 2026 itibariyle yürürlüğe girecek. Milli dayanışma ve toplumsal bütünleşmenin güçlendirilmesine dair kanun teklifi Meclis Genel Kurulu gündemine geldi. Teklif, PKK-KCK terör örgütü üyeliği, propaganda ve fiilen terörün finansmanı gibi suçları kapsarken, uygulamanın başlaması için örgütün tamamen silah bıraktığının, Milli Güvenlik Kurulu tarafından teyit edilerek resmi gazetede yayımlanması koşulu aranıyor. Kasten öldürme suçuyla 1 Haziran 2015 öncesi ağırlaştırılmış müebbet alanların kapsam dışı tutulduğu düzenlemede ceza infaz ertelemeleri 5 ila 10 yıl arasında değişecek. Teslim edilen silah ve malzemelerin kayıt altına alınacağı sürecin koordinasyon ve takibi ise Cumhurbaşkanı Yardımcısı Başkanlığındaki kurul tarafından yürütülecek. Soykırımcı İsrail'in Barış Kurulu tarafından sunulan 15 maddelik ateşkesin ikinci aşama planını reddetmesine rağmen Hamas belirlenen mutabakata bağlı olduğunu duyurdu. Hamas, arabulucu ve garantör ülkelere İsrail'in süreci baltalamasının önüne geçilmesi yönünde çağrıda bulundu. İsrail, Hamas silahsızlanmadan işgal edilen bölgelerden çekilmeyeceğini ifade ederken, Hamas ise planın ciddiyetle uygulanması için İsrail'in saldırılarını durdurması ve takvime uyması gerektiğini vurguladı. Gülistan Doku dosyasında soruşturma derinleşiyor. Ailenin avukatı dosyanın organize şekilde örtbas edildiği iddiasıyla savcılığa 108 kişilik şema sundu. Gizli tanıkların ifadeleri sonrası yeni tutuklamalar gelirken dosyada tutuklu sayısı 28'e yükseldi. Suça karışan çocuklara yönelik düzenlemeleri içeren kanun teklifi, Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Kurulu'nda kabul edilerek yasalaştı. Yeni yasayla birlikte suça sürüklenen çocuk ifadesi yerini adli süreçteki çocuk tanımına bıraktı. 15-18 yaş grubu çocuklar ağır suça karışmaları durumunda müebbetle karşı karşıya kalacak. 2026 Yükseköğretim Kurumları sınavı sonuçlarının açıklanmasının ardından 29 Temmuz'da başlayan tercih süreci bugün saat 23.59 itibariyle tamamlanıyor. Üniversite adayları tercihlerini ÖSYM'nin internet sitesi ve mobil uygulaması üzerinden iletebilecek. Bu yıl 2,4 milyonu aşkın adayın başvurduğu sınavda adayların tercihlerini yükseköğretim programları ve kontenjanları kılavuzu doğrultusunda yapmaları önem taşıyor.
1: Hava durumu.
2: Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre ülkemizin kuzey kesimleriyle Akdeniz'in parçalı yer yer çok bulutlu, Marmara'nın doğusu, Akdeniz'in Toroslar mevkii, Karadeniz, Doğu Anadolu'nun kuzeyi, İstanbul, Yozgat, Muş ve Van çevreleriyle Balıkesir'in kuzey, Muğla'nın iç, Osmaniye'nin doğu kesimlerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların Samsun, Kars ve Ardahan çevreleriyle Erzurum'un kuzeydoğusunda kuvvetli olması bekleniyor. Bazı illerimizde en yüksek hava sıcaklıkları şöyle: Ankara 32, İstanbul 31, İzmir 37, Antalya 36, Eskişehir 33, Trabzon 28, Erzurum 27, Gaziantep 38 derece. Bazı dış merkezlere gelince Mekke ve Medine 43, Kudüs 36, Lefkoşa 32, Girne 31, Saraybosna 32, Gümülcine 34 derece olarak tahmin ediliyor.
1: Diyanet Radyo'da haberleri dinlediniz.

0: yorgunluğunu keyifli dakikalarla atmaya ne dersiniz? Gündeme dair konuları analiz ettiğimiz, ezgi ve ilahilerle ruhumuzu dinlendirdiğimiz ve sizden gelen mesajlara yer verdiğimiz program Hayırlı Akşamlar. Hayırlı Akşamlar. Hayırlı Akşamlar. Hazırlayan Reyhan Sevinç. Sunan Çağatay Yedik.
1: Efendim hayırlı bereketli akşamlar diliyoruz. 10 Ağustos Pazartesi akşamında sizlerle birlikteyiz. Diyanet Radyomuzda Hayırlı Akşamlar programımızdan sizleri sevgiyle, hürmetle, muhabbetle selamlıyoruz efendim. Yüce Mevlamızın rahmeti, mağfireti, esirgemesi, selamı tüm İslam aleminin üzerine olsun. Siz değerli dinleyicilerimizin üzerine olsun. Mevlam günümüzü, vaktimizi, akşamımızı, ömrümüzü bereketli, huzurlu eylesin. Amin. Mesaj numaramızı verelim ki bir an önce selamlarınız gelsin efendim. Akşam yoklamasında nerelerde dinleniyoruz hemen sizlerin mesajlarıyla bunu öğrenmeye başlayalım istiyoruz. Özellikle sessiz dinleyicilerimiz, özellikle ilk defa mesaj yazacak dinleyicilerimiz selamlarınızı tabii ki bekliyoruz. İstek eserlerinizi bekliyoruz ama bulunduğunuz illeri ya da ülkeyi ya da ilçeyi mutlaka ama mutlaka yazmanızı istiyoruz efendim sizlerden. İlçenize bağlı olan köyleri de tabii ki köyde şu anda bizi dinliyorsanız tarlada özellikle şu süre zarfında bizleri dinleyen çok fazla dinleyicimiz var. Şu anda onların mesaileri devam ediyor mutlaka. Bizleri aynı şekilde hem dinleyebilir hem de mesajlarınızı bizlerle buluşturabilirsiniz efendim. 0533 013 80 90 WhatsApp mesaj numaramız. Hayırlı akşamlar. Diyanet Radyomuzda başlıyor efendim. Hoş geldiniz, sefalar getirdiniz.

0: Hayırlı Akşamlar programına WhatsApp hattımız üzerinden mesajlarınızı gönderebilirsiniz. WhatsApp hattımız 0533 013 80 90.
1: Efendim hemen şöyle ilk mesajlarımıza bakalım. Selamünaleyküm. Aleykümselam. Eskişehir'den Tuğba ben. Haftanın ilk gününde Rabbimizden niyazımız tüm mümin kulların duasını hayırlısıyla kabul eylesin. Amin. Güzel eserleri, tüm güzel eserleri canım eşime ve göz aydınlığımız oğluma armağan ediyorum. Hayırlı akşamlar. Sizlere de hayırlı akşamlar efendim. Selamünaleyküm. Çağatay Bey. Aleykümselam. Hayırlı akşamlar. Adım Gürbüz. Sizlere Çorum, Samsun yolundan ulaşıyorum. Teşekkür ediyoruz efendim. Yolunuz açık olsun. Sıradaki eser bütün Diyanet Radyo dinleyenlerine armağan olsun. Çok teşekkür ediyoruz. Hayırlı akşamlar diliyoruz Ankara'dan. Emine ben. Sıradaki eser Mutfak tayfasına gelsin. Rabbim ümmeti Muhammed'i aydınlığa çıkarsın. Amin. Mutfak grubumuza selam olsun. 0533 013 80 90 WhatsApp mesaj numaramız. İstek eserlerinizi bekliyoruz.

0: Hayırlı Akşamlar programına WhatsApp hattımız üzerinden mesajlarınızı gönderebilirsiniz. WhatsApp hattımız 0533 013 80 90.
1: Efendim hemen bakalım mesajlarımıza. Kahramanmaraş'tan selamünaleyküm ve aleyküm selam. Süleyman Demir ben. Ömer Karaoğlu Yol Mu Dayanır eserini istiyorum. Eşime armağan ediyorum. Yayınlarsanız mutlu oluruz. Hayırlı çalışmalar. Teşekkür ediyoruz efendim. Hayırlı akşamlar diliyoruz. Selamünaleyküm abicim. Aleyküm selam. Ankara'dan Turgay Armutçu abim için Maher Zain'den bir istek eser istiyorum. Teşekkür ediyoruz. Hayırlı akşamlar diliyoruz. 0533 013 80 90 WhatsApp numaramız. Sessiz dinleyicilerimiz özellikle sizin mesajlarınızı bekliyoruz. İstek eserlerinizi ve selamlarınızı yazıp gönderebilirsiniz.

0: Reklam. Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Emin Ev. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
1: Sen de katıl derim, katılırım evim.
0: Reklam.
2: Hayırlı akşamlar programına WhatsApp hattımız üzerinden mesajlarınızı gönderebilirsiniz. WhatsApp hattımız 0533 013 80 90.
3: Efendim devam ediyoruz hemen mesajlarınızla. Allah'ın selamı üzerinize olsun, amin efendim, cümlemizin üzerine olsun. Diyanet Radyo çalışanlarına selam olsun. Fatma Bozkurt, Terme Özyurt Köyü'nden fındık topluyorum. Kolay gelsin efendim. Subay Mehmet Emin Bozkurt annesiyim. Dualarım onun için, Muhammed ümmeti için. Sıradaki eseri bekliyorum. Armağanımız olsun, dualarınızda olmak duasıyla. Hayırlı günler size de efendim. Hayatımın en kıymetlileri annem, babam ve kardeşim için. İslami direniş eserini istiyorum sizden. İstanbul'dan dinliyoruz. İstanbul'a da bizden selam olsun. Hayırlı akşamlar diliyoruz efendim. Hemen sıradaki istek eserimizi sizlerle buluşturalım. Ardından devam edelim, buyursunlar.

0: bir hatırlatma bu zamanı. Ki yüreği vahiy, eziyette duası sabır, zaferinde secde ve gözyaşı olan, yüreklere yürüyüp yüreklere çağlayan, ondan, onlardan, o eskimez çağlardan.
1: Hayırlı akşamlar programına WhatsApp hattımız üzerinden mesajlarınızı gönderebilirsiniz. WhatsApp hattımız 0533 013 80 90.
2: Selamünaleyküm. Aleykümselam. Biz Hancı ailesi olarak şu anda Afyon yolunda sizleri dinliyoruz. Yolunuz açık olsun efendim. Sıradaki eser bütün İslam alemi için istiyoruz. Teşekkür ediyoruz. Hayırlı akşamlar, hayırlı yayınlar. Mersin'den Ahmet, değerli eşim Mediha Hanım ve kızlarım Zeynep ve Zümra için Eşref Siyah'dan Dağlar Geçit Verin eserini istiyor. Teşekkür ediyorum. Biz teşekkür ediyoruz efendim. Hayırlı akşamlar diliyoruz. Hemen sıradaki eserimizle baş başa bırakalım. Ardından yine mesajlarınızla devam edelim.

Bilgi maruf emrinin kerdir gezen meydanda bak. En metin ahlakımız yahut görüp aldırmamak. Yıktı bin melun kalem namusu bizler uyumadı. Susmak evladır deyip sustuk sanırsın duymadı. Susmak evladır deyip sustuk sanırsın duymadı.

ve bir sonraki eseri sevgili anneme, babama armağan ediyorum. Tabii ki armağanımız olsun. Selamünaleyküm, hayırlı akşamlar. Aleyküm selam, hayırlı akşamlar efendim. Derman arardım derdime, ilahisini oğlum Oğuz Kağan'a ve bütün Diyanet Radyo dinleyenlerine armağan ediyorum. Herkese hayırlı akşamlar. Ahmet, Berber, teşekkür ediyoruz. Sizlere de hayırlı akşamlar olsun. Hemen dinletelim sıradaki güzel istek eserimizi. Ardından yine mesajlarınızla devam edelim.

0: Hayırlı Akşamlar programına WhatsApp hattımız üzerinden mesajlarınızı gönderebilirsiniz. WhatsApp hattımız 0533 013 80 90.
1: Efendim devam ediyoruz. Allah'ın rahmeti, selamı, bereketi üzerimize olsun efendim. Teşekkür ediyoruz. Sizleri severek, keyifle dinliyoruz. Sıradaki eseri Ankara'daki aileme armağan ediyorum diyor Konya'dan.

Resul galiba, Resul Bey, çok teşekkür ediyoruz. Selamünaleyküm. Aleykümselam. Van'dan Hatice, anneme ve aileme, bütün İslam alemine sıradaki ilahi yayınlar mısınız? Yayınlarız efendim. Allah razı olsun. Sizlerden de çok teşekkür ediyoruz. Hemen hiç vakit kaybetmeyelim. Dinletelim, buluşturalım sıradaki eserimizle sizleri. Ardından sessiz dinleyicilerimiz, özellikle mesajlarınızı bekliyoruz.

0: Hayırlı Akşamlar programına WhatsApp hattımız üzerinden mesajlarınızı gönderebilirsiniz. WhatsApp hattımız 0533 013 80 90.
1: Efendim devam ediyoruz hemen. Selamünaleyküm. Aleyküm selam. Melek ben. Hayırlı günler diliyoruz. Aksaray'dan dinliyoruz sizi. Çok teşekkür ediyoruz efendim. Eşref Ziya'dan arıyorum ezgisini aileme ve bütün İslam alemine hediye ediyorum. Yayınlarsanız memnun olurum. İyi yayınlar diliyoruz. Teşekkür ediyoruz. Hayırlı akşamlar diliyoruz. Selamünaleyküm ve aleyküm selam. Adım Muhammed, Kocaeli'den yazıyorum. Buyursunlar efendim. Telefondan dinliyorum sizi. Ömer Karaoğlu, Kuşlar ilahisini istiyorum. Teşekkür ediyoruz. Hemen sıradaki bir diğer istek eserimizle baş başa bırakalım. Ardından tekrar hem istek eserleriniz hem de mesajlarınız hem de selamlarınızla devam edeceğiz.

0: Hayırlı Akşamlar programına WhatsApp hattımız üzerinden mesajlarınızı gönderebilirsiniz. WhatsApp hattımız 0533 013 80 90.
1: Mesajlarınızı gönderebilirsiniz. Bizler de sizlere istemiş olduğunuz eserleri dinletebiliriz efendim. Selamünaleyküm. Aleykümselam İzmir. Kahramanlardan babaannem Şadiye Işık Adalı'ya. Işık Adalı. Işık Adalı'ya. Ben faniyim. Fani olanı istemem ilahisini armağan ediyorum. Babaannem sizi çok seviyor. Size çok dualar ediyor. Allah razı olsun. Babaannemizin ellerinden öpüyoruz. Bolca dualarını istiyoruz. Selamünaleyküm, hayırlı akşamlar. Aleykümselam. Sıradaki eser yol arkadaşlarım Yunus ve Atilla'ya armağan olsun. İzmir'den Samet Tambu'a teşekkür ediyoruz. Yolunuz açık olsun. Arkadaşlarınıza bizden de selam olsun. Değerli Diyanet Radyo, sevgili dinleyiciler, sevgili Çağatay Bey, sizlere hayırlı akşamlar diliyoruz. Çok teşekkür ediyoruz efendim. Allah razı olsun. İlk defa mesaj yazıyorum. Yayınlarınıza başarılar diliyorum. Niğde Merkez'den Ali Koç. Yayınlarınızı beğenerek dinliyorum. Fatih Koca'dan bir eser rica ediyorum. Yayınlarsanız memnun olurum. Çok teşekkür ediyoruz. İlk kez mesaj gönderecek dinleyicilerimiz. İşte böyle sizin de mesajlarınızı, selamlarınızı bekliyoruz efendim. Niğde'ye bolca selamı olsun efendim. Şu güzel eserimizde armağan olsun.

0: Hayırlı Akşamlar programına WhatsApp hattımız üzerinden mesajlarınızı gönderebilirsiniz. WhatsApp hattımız 0533 013 80 90.
1: Devam ediyoruz. Selamünaleyküm ve aleykümselam. Sıradaki eseri Konya Cihanbeyli'deki öğrencilerime ve sevdiklerime armağan etmek istiyorum. Elazığ'dan Meryem Türk Üçer, hayırlı akşamlar. Hayırlı akşamlar sizlere de. Ağrı'dan selamlar herkese, hayırlı akşamlar. Çağatay Bey, sesinizin ulaştığı herkesten dua rica ediyorum. Benim gibi dara düşmüş herkes için gelsin diyor dinleyicimiz. Mevlam yar ve yardımcımız olsun efendim. Cümlemizin tabii ki içinde sizin de. Mevlam gönül rahatlığı, ferahlık versin inşallah. Selamünaleyküm, hayırlı akşamlar, aleykümselam. Oğlum Ensar için İmam Hatip'in ezgisini istiyorum. Mehmet Emin Aydan, yayınlarsanız sevinirim. İyi yayınlar diliyoruz. Muhammed Yavuz Şimşek ve ailesi, selam olsun efendim. Selamünaleyküm, hayırlı akşamlar diliyoruz. Aleykümselam, sizleri severek keyifle dinliyoruz. Teşekkür ediyoruz efendim. Mesajımız bu kadar. Adana'dan Sevda Hanım, iyi yayınlar Diyanet Radyomuza. Teşekkür ediyoruz efendim. Yeni hafta başlangıcında selam olsun. Aleyküm selam. Eşim Akif için bir eser rica ediyorum. Eserlerimizin her biri armağan olsun. Hemen sıradaki güzel eserimizle de buluşturalım. Siz değerli dinleyicilerimize ardından devam edelim.

0: Hayırlı Akşamlar programına WhatsApp hattımız üzerinden mesajlarınızı gönderebilirsiniz. WhatsApp hattımız 0533 013 80 90.
1: Devam ediyoruz efendim. Selamünaleyküm, hayırlı akşamlar. Kocaeli'den Özlem ben. Hafta sonu eksikliğinizi çokça hissettik. Hafta sonu programlarımız yok efendim, evet. Canım eşim Halil İbrahim için bir gün gelir ilahisini istiyoruz. Yayınlarsanız seviniriz. Teşekkür ediyoruz. Selamünaleyküm ve aleyküm selam. Hayırlı akşamlar diliyoruz. Ömer Karaoğlu, susmuşum Meryem gibi ilahisini rica ediyorum. Ankara'dan Meryem Hanım, teşekkür ediyoruz. Selamünaleyküm, hayırlı akşamlar abicim. Hayırlı akşamlar, İstanbul Kağıthane'den severek dinliyoruz. Teşekkür ediyoruz efendim. Diyor ki Burak Sapmaz ve Memduh Kaya, değil mi? Sıradaki eseri istiyoruz. Mekke ve Medine 100 yıl sonra emin ellerde. Allah'a emanet olunuz. Allah razı olsun. Sizler de Allah'a emanet olunuz efendim. Selam olsun bizden de sizlere. Selamünaleyküm, hayırlı akşamlar olsun. Amin. Cümlemize aleyküm selam. Abdülsamet Sağ. Bitlis Adil Cevaz'dan selamlar. Ya ilahi, senden bir dileğim var ilahisini. Gülsün halama, eniştem Yaşar Can Baş hocamıza gelsin. Allah yardımcımız olsun. Sağlıkla kalınız. Allah sizlerden de razı olsun efendim. Sağlık, afiyetle. Hemen sıradaki eserimizi buluşturalım sizlerle. Ardından devam edelim.

0: Hayırlı Akşamlar programına WhatsApp hattımız üzerinden mesajlarınızı gönderebilirsiniz. WhatsApp hattımız 0533 013 80 90.
1: Efendim devam ediyoruz. Selamünaleyküm. Aleykümselam. Hayırlı akşamlar olsun. Çağatay Bey Ankara Keçiören'den sessiz ama her daim radyonuzu dinleyen Naci Albakır. Buyursunlar efendim. Eşref Siyah'dan İstanbul ezgisini Diyanet Radyomuzun dinleyenlerine, eşime, çocuklarıma, torunlarıma, tüm Albakır ailesine armağan ediyorum. İyi yayınlar, kolay gelsin. Selam ve dua ile boykota devam. Filistin'e özgürlük. Teşekkür ediyoruz efendim. Amin. Hemen şöyle devam edelim. Hayırlı akşamlar diliyoruz. Çağatay Bey, güzel programınızı dinliyoruz. Teşekkür ediyoruz efendim. Hayırlı akşamlar. Güzel ilahi eserler yayınlıyorsunuz. Sizler istiyorsunuz, bizler yayınlıyoruz efendim o güzel eserleri. Benim isteğim de Fatih hocamızdan Beytullah'ta ben. Çok güzel bir eser. Teşekkür ediyoruz. Eğer yayınlarsanız mutlu olurum. Mehtap Hanım, teşekkür ediyoruz. Hayırlı akşamlar diliyoruz. Selamünaleyküm Çağatay abicim. Aleyküm selam. Tokat'tan Seyhan. Sizden grup Genç'ten Gurbet eserini istiyorum. Herkese gelsin. Hayırlı akşamlar, selamlar ve dualarla. Çok teşekkür ediyoruz. Selamünaleyküm kıymetli abicim. Sizleri Artvin merkezden dinliyoruz. Çok teşekkür ediyoruz. Artvin'e selam olsun. Ferhat ben. Rica etsem Uğur Işlak'tan herhangi bir eser yayınlar mısınız? Hem size hem Diyanet Radyo çalışanlarımıza hem dinleyenlerimize armağan olsun. Hayırlı akşamlar. Allah'a emanet olunuz. Sizler de efendim hayırlı akşamlar. Hemen dinletelim bir diğer istek eserinizi, ardından devam edelim.

0: Hayırlı Akşamlar programına WhatsApp hattımız üzerinden mesajlarınızı gönderebilirsiniz. WhatsApp hattımız 0533 013 80 90.
1: Devam ediyoruz hemen. Şöyle bakalım efendim. Hangi şehirlerdeyiz ve kimlerle birlikteyiz bakalım. Selamünaleyküm. İskenderun Demirçelik'ten buyursunlar efendim Ali Bey. Sıradaki eser Diyanet Radyomuzu dinleyenlere gelsin. Teşekkür ediyoruz. Bizden de sizlere armağan olsun. Hayırlı akşamlar diliyoruz efendim. Selamünaleyküm ve aleykümselam. Bulgaristan Rusçuk şehrinden Alper ben. Şu an sizlere yol arkadaşım ve Bulgaristan Tırnova müftesi olan Sayın Nutfi hocamla sizi seyir halinde dinliyoruz. Teşekkür ediyoruz. Sıradaki eser kendim, yol arkadaşım ve bütün Bulgaristanlı Müslüman kardeşlerime armağan etmek istiyorum. İyi yayınlar diliyorum. Çok teşekkür ediyoruz efendim. Hayırlı akşamlar diliyoruz bizler de sizlere. Ve sıradaki eserimizi yine istek eserlerinizden bir tanesi sizlerle buluşturalım, ardından devam edelim.

0: reklam.
1: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Eminim. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
0: Reklam.
2: Hayırlı akşamlar programına WhatsApp hattımız üzerinden mesajlarınızı gönderebilirsiniz. WhatsApp hattımız 0533 013 80 90.
3: Efendim, vedamız öncesi hemen son mesajımıza bakacağız. İyi akşamlar, biz de Ankara Köçeören'den dinliyoruz. Çok teşekkür ediyoruz, selam olsun. Hem sabah hem akşam programınız çok güzel, teşekkür ediyoruz. Ömer Karaoğlu, Çağlar'a ezgisini kıymetli annem Fatma ve kıymetli oğlum Ömer Asaf için istiyorum. Teşekkür ediyoruz efendim. Hemen vedamız öncesinde eserimizi dinletelim, ardından müsaadelerinizi isteyeceğiz.

Ve efendim geldik bizlere ayrılan sürenin sonuna. Yarın sabah saat 7.30'da Hayır Sabahlar programımızda tekrar buluşmak ve kavuşmak duasıyla müsaadelerinizi istiyoruz. Yüce Mevlamıza emanet olunuz. Rabbim yar ve yardımcımız olsun. Hayırlı akşamlar diliyoruz. Hoşçakalınız.

yorgunluğunu keyifli dakikalarla atmaya ne dersiniz? Gündeme dair konuları analiz ettiğimiz, ezgi ve ilahilerle ruhumuzu dinlendirdiğimiz ve sizden gelen mesajlara yer verdiğimiz program Hayırlı Akşamlar. Hayırlı Akşamlar. Reyhan Sevinç'in hazırlayıp Çağatay Yetik'in sunduğu Hayırlı Akşamlar hafta içi her gün saat 18'de Diyanet Radyo'da.

nefsimiz ola günahtan beri. Gel kulak ver, dinle bu neyi. Asırlar evvelinden sesleniyor Mevlana Celaleddin Rumi. Arif kişinin gözü hep yüze dalmış gitmiştir. Hazreti Peygamber Efendimiz insanları ayırt etmek hususunda insan dilinin altında gizlenmiştir diye buyurmuştur. Yüzün rengi gönlün halini bildirir. Al al olmuş yüzde sanki şükür sesi vardır. Solmuş sararmış yüzün verdiği sesse sabrı cefayı bildirir. Dünyanın hali böyle. Kimi sabrediyor, kimi de şükrediyor. Bazı bahçelerde bahar, bazı bahçelerde har. Görmez misin, ateş renginde doğan güneş, bir müddet geçince zevale uğrar, tepe taklak batar gider. Göklerde parlayan yıldızlar da zaman zaman ihtirak belasına uğrarlar. Adeta yanar yakılır görünmez olurlar. Güzellikte, parlaklıkta yıldızlardan üstün olan ay, ince ağrıya tutulur da hayale döner. Tatlı su uzunca müddet bir gölcükte kalınca sararır, bulanır ve acılaşır. Yalım yalım yanan kendini beğenmiş ateşi rüzgar söndürüverir. Denizin halini de ızdırabından, çırpınışından, coşup köpürüşünden anla ve idrak et ki bu değişmeler, bu dövünüşler bile bir akıldan bir akla geçişin, ondaki gizli şuurun eseridir. Ey külliyatla karışmış olan cüz'ü küçük varlık, ey insan, her şeyin, her yapılmış şeyin, her cismin halini var kendinle kıyas et. Külliyatın böyle zahmetleri, böyle dertleri olduktan sonra onların cüzlerinin yüzleri nasıl olur da sararmaz? Hele birbirine zıt olan sudan, topraktan, ateşten, hava

Adan meydana gelen cüz, koyunun kurttan kaçmasına şaşılmaz. Asıl şaşılacak şey şudur ki, bu koyun kurda gönül vermiştir. Hayat, zıtların birbiriyle uzlaşmasıdır. Aralarında savaş meydana gelmesi de ölümdür. Aslında üzerinde yaşadığımız şu dünyanın kendisi zindan ve hali bir hasta gibidir. Hastanın fani olmasına şaşılır mı?

0: Günün duası.
1: Zeyd bin Erkam şöyle demiştir: ben size sadece Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin bize öğrettiğini öğretiyorum. O şöyle derdi: Allah'ım, acizlikten, tembellikten, cimrilikten, korkaklıktan, ihtiyarlıktan, kabir azabından sana sığınırım. Allah'ım, nefsime takvasını nasip et ve onu arındır. Onu en iyi arındıracak olan sensin. Onun dostu ve velisi sensin. Allah'ım, huşu duymayan kalpten, doymayan nefisten, fayda vermeyen ilimden ve kabul olunmayan duadan sana sığınırım.

Zeyd bin Sabit radıyallahu an akşam namazında kısa sureler okumasını yadırgadığı Mervan'a, "Ey Ebu Abdülmelik, akşam namazında İhlas ve Kevser surelerini mi okuyorsun?" diye sorar. Mervan bu soruya evet şeklinde cevap verir. Bunun üzerine Zeyd bin Sabit radıyallahu an, "Allah'a yemin ederim ki Resulullah'ın akşam namazında iki uzun sureden biri olan Araf suresini okuduğunu bilirim" diyerek Mervan'ı okuduğu surelerin kısa oluşu ve sünnete uyması bakımından uyarmıştı. Ey bu mükemmel davetin ve kılınan namazın Rabbi olan Allah'ım, Muhammed Aleyhisselam'a sana yaklaştıran her türlü vesileyi ve fazileti ihsan eyle. Onu kendisine vaat etmiş olduğun makamı mahmuda kavuştur. Şüphe yok ki namaz arınmaktır ve cennete davettir. Şimdi vakit akşam namazı vaktidir.

gülerken, ağlarken, yaşarken, yaşanırken, özlerken, özlenirken, Diyanet Radyo. Severken, sevinirken, beklerken, beklenirken,

Hüsnü Hal. Her şeyin ölçüsü ne acaba? Kalmak, gitmekten tonlarca daha ağırmış gibi gelmiyor mu insana? Beklemek daha uzun, sabretmek daha derin, özlemek daha yoğun değil mi mesela? Her şeyin ölçüsünü bulabilmek için insanın ömrünü nasıl harcadığını bilmek gerek. Dirhem dirhem tartarak mı harcıyor ömrünü insan, yoksa santim santim ölçerek mi? Nasıl eksiliyor insanın ömrü? Gün gün, hafta hafta, ay ay, yıl yıl. Demek ki insan için zamanmış her şeyin ölçüsü. İnsan zamanla eksiliyor çünkü. Yalnız şu var ki, ömrün tamamının ne kadar olduğu bilinmediği için eksilterek sayılmıyor. Eklenerek sayılıyor. Ve bu da insana çok yaşadığını zannettiriyor. Oysa ömür artan değil azalan bir şey, hatta tükenen, tıpkı yanan bir mum, kayıp giden bir sabun gibi. Gözümüzün önünde, avuçlarımızın içinde eriyip kayboluyor. Eğer bilinseydi ömür ağacındaki yaprak sayısı, düşenler değil de kalanlar sayılmaz mıydı? İnsanın gözü ve aklı düşenlere değil de kalanlara takılmaz mıydı? İnsan ne kadar zamanı kaldığını bilmiyor. Elindeki tek sermaye de o olduğu için hayatını ömrüyle takas etmek zorunda kalıyor. Acaba bir ayakkabı almak için kaç gününü vermek zorunda insan? Nereden baksanız bir ayakkabı ortalama bir vatandaş ömrüyle 5 gün eder. Bir ceket 2 hafta, bir palto 1 ay kadar tutar. Peki bir otomobil almak için ömründen kaç yıl vermesi gerekir? Ya da başını sokacağı bir çatı için geri kalan ömrü yetecek midir? İnsan her şeyin bedelini kendi zamanıyla ödüyor. Elde ettiğini ömrüyle takas ediyor. Ne varsa sahip olmak istediği insanın ömründen bir kısmını alıp götürüyor. Bir ömrü ona bahşeden Yaradansa, kulunun Rabbini andığı bir an için ona sonsuz bir hayat vaat ediyor.

Bundan 1000 yıl önce Bozkır'ın ötesinde şöyle demiş Yusuf Has Hacip Kutadgu Bilig'de. Duyana, dinleyene. Bil ki iki türlü insan konuşmaz. Bilgisiz ve dilsiz. Dilsizin dili konuşmayı beceremez. Bilgisizin dili de sözü koruyamaz. Bilgisizin dili kilitli gibi durmalı, bilgili de diline sahip olmalı.

0: Masal Karavanı. Kaynak: Diyanet İşleri Başkanlığı Yayınları. Seslendiren: Saliha Şahin.
1: Odunlar toplanıyor. Merhaba güzel çocuk. Masal karavanıma hoş geldin. Hazreti İbrahim'in hikayesinde puthanedeki putların kırılmasından sonra Nemrut İbrahim'e daha önce hiç kimseye benzeri verilmemiş bir ceza verdi. Evet, İbrahim'in ateşi için odunlar toplanıyordu. Askerler Hazreti İbrahim'i yakalayıp zindana götürdüler. Cezanın uygulanacağı güne kadar orada tutulacaktı. Ertesi gün Nemrut'un emriyle bir dağın eteklerinde kocaman bir çukur kazdılar. Civardaki ağaçları da keserek çukurun içine yığmaya başladılar. Daha önce benzeri görülmemiş büyüklükte bir ateş yakmayı planlıyorlardı. Anlaşılan gayeleri sadece İbrahim'i cezalandırmak değil, büyük bir tören düzenlemekti. Yığılan odunlardan sanki büyük bir dağ olmuştu. Nemrut hazırlıkları bizzat yerinde kontrol etti. Böylesine büyük bir odun yığını tutuşturulduğunda ona yaklaşmanın mümkün olmayacağı belliydi. Nemrut bu sorunu çözmek için dev bir mancınık yapılmasını emretti. Hazreti İbrahim'i dağın üzerine kurulacak büyük bir mancınıkla ateşe atacaklardı. Öte yandan haberciler bütün ülkeye yayılıp insanları bu töreni izlemek üzere meydana davet ettiler. Ateşe atılacağı gün geldiğinde uzun süredir bu anı bekleyen meraklı insanlar dağın üzerinde toplanmaya başladılar. Kimse odunlara yakın durmak istemiyordu. Tutuşturulduktan sonra ortalığın fena halde ısınacağı tahmin ediliyordu. Nihayet Hazreti İbrahim'i getiren askerler görünmeye başladı. Yüzlerce asker elleri arkadan bağlı olan İbrahim'i aralarına almış, çekiştirerek getirmeye çalışıyorlardı. İbrahim'in yüzünde ise korkudan eser yoktu. Bir dağ gibi yığılmış odunları gördüğünde de yüzündeki ifade hiç değişmedi. O, insanlara tevhidi anlatarak Allah'a karşı vazifesini yerine getirmenin rahatlığı içindeydi. Onun bu umursamaz tavrı Nemrut'u daha da kızdırdı. Oysa Hazreti İbrahim'in af dileyerek kendisine yalvarmasını istiyordu. Şimdi İbrahim'den özür dilemesini istese, onun yeni bir delille kendisini rezil etme ihtimali vardı. Bu yüzden derhal odunların tutuşturulmasını emretti. Askerler dört bir yandan odunları tutuşturmaya başladılar bile. Önce simsiyah bir duman göklere doğru yükselmeye başladı. Yanan odunların çatırtıları insanların yüreğini titretirken, rüzgarın da etkisiyle alevler kısa sürede yükseldi. Yanan odunların arasına gizlenmiş olan hayvanlar can havliyle kendilerini dışarı attılar. Alevlerden zamanında kurtulamayan hayvanların feryadı yürekleri dağlayacak kadar acıydı. Bu kadarını kimse beklemiyordu. Alevler yüzlerce metre öteden bile insanların yüzünü yakabiliyordu. Yerinden kalkıp daha uzaklara kaçanlar bile oldu. Haksız kazancı adet edinmiş kumarbazlarsa bu korkunç manzarayı fırsata çevirmiş, ortaya kumar bahisleri atmışlardı. İbrahim son anda özür dileyecek diyenler, özür dilemeyecek diyenler. Nemrut İbrahim'i affedecek diyenler, affetmeyecek diyenler. Alın teri olmadan para kazanmaya alışanlar hemen kumarbazların bu tuzağına düşmüştü. Daha çok para kazanma umuduyla çoluk çocuklarının rızıklarını bu saçma sapan bahse yatıranlar olmuştu. Alevler yükseldikçe sıcaklık dalga dalga çevreyi etkisi altına alıyordu. Rüzgarın etkisiyle alevler sağa sola yöneldiğinde insanlar korkuyla bağırıp yerini terk ediyorlardı. Kalpleri korkuyla çarpıyordu. Bazıları İbrahim'in hata yaptığını, Nemrut'la karşı karşıya gelmemesi gerektiğini düşünüyordu. Bazıları da ona hak veriyor ama düşüncelerini kimseyle paylaşmaya cesaret edemiyordu. Herkesin bu cezalandırma yönteminden çok etkilendiği belliydi. Bütün gözler Nemrut'taydı. Herkes onun işaretini bekliyordu. Nemrut emrini verecek ve İbrahim mancınıkla ateşe fırlatılacaktı. kolları bağlı bir şekilde mancınağa yerleştirilen İbrahim'de ise korkudan eser yoktu. O Rabbine sonsuz bir inançla güveniyor, sessizce Allah'a dua ediyordu. Nemrut emrini vermeden önce ayağa kalktı, bir kalabalığa bir de İbrahim'e baktı. Oradakilere duyurmaya çalışarak, işte dedi, putlarımızı hakaret edenlerin sonu budur. Bundan sonra da kim putlarımıza hakaret eder veya zarar verirse böyle cezalandırılacaktır. İbrahim'in sonu hepinize ders olsun. Atın ateşe. Görevliler iyice gerilmiş olan mancınığın ipini kestiler. Mancınık çelik bir yay gibi Hazreti İbrahim'i göklere savurdu. Hazreti İbrahim gökyüzünde bir kuş gibi süzülüyordu. Nemrut'un son anda İbrahim'i affedeceğini düşünenler bu umutlarını da bu anla yitirmiş oldular. Mancınığın Hazreti İbrahim'i fırlatmasıyla birlikte halkın haykıran sesi kesilmişti. Karınca yürüse bu sessizlikte ayak sesleri duyulabilirdi. Hazreti İbrahim'i seven ancak bunu açıkça ifade edemeyen insanlar derin bir üzüntüye boğuldular. Nemrut'un zulmünden kurtulabilmenin son çaresinin de böylece yok olduğunu düşünüyorlardı. Hazreti İbrahim'in alevler içinde yanacak olmasına sadece bazı insanlar değil, melekler de üzülüyordu. Onun Allah'ı seven ve Allah'ın sevgisini kazanan bir kişi olduğunu biliyorlardı. Hazreti İbrahim'in kurtulması için Allah'a dua ediyorlardı. Bazı melekler Hazreti İbrahim'e yardım etmek için Allah'tan izin istediler. Allah, İbrahim istediği takdirde ona yardım edebileceklerini söyledi. Verilen bu izin üzerine melekler hemen Hazreti İbrahim'e geldiler.
0: Masal Karavanı. Kaynak: Diyanet İşleri Başkanlığı Yayınları. Seslendiren: Saliha Şahin.

Nefsimiz ola günahtan beri. Gel kulak ver, dinle bu neyi. Asırlar evvelinden sesleniyor Mevlana Celaleddin Rumi.

bir işin faydalarına dair ilahi hikmetler kula tamamıyla malum olsa, kul o işi yapamaz, aciz kalır. Allah'ın sonsuz hikmetleri idrakini yıkar, harap eder. Kul o işe girişemez. Cenab-ı Hak o sonsuz hikmetlerden çok ufak bir cüz'ünü kula yular yapar, onu o işe çeker götürür. O işin faydasından hiç haber vermese, kul hiç harekete geçmez. Hareket insanların yararı içindir. Ve biz o yüzden işe girişiriz. Nitekim deve yuları çekilmezse yürümez. Fakat yuları çok uzun olsa yine gidemez, çöküverir.

Diyanet Radyoları'nın kıymetli dinleyenleri, Bir Hadis Bir Çocuk programına hoş geldiniz. Peygamber Efendimizin çocuklarla ilgili hadis-i şeriflerini okumaya devam ediyoruz. Çocuklarımıza nasıl davranacağımızı, onları nasıl yetiştireceğimizi, geleceğin iyi insanları olarak topluma hediye edeceğimizi Peygamberimizin sünnetinden okuyor ve öğreniyoruz. Hazreti Ayşe radıyallahu anha anlatıyor. Bir gün yanında iki kızı olan bir kadın bir şeyler istemek için yanıma geldi. Ama yanımda ona verecek bir hurmadan başka hiçbir şey yoktu. Hurmayı kadına verdim. Kadın hurmayı ikiye böldü ve birini kızına, diğerini de öbür kızına verdi. Kendisi ise hiç yemedi. Sonra kalktı ve yanımdan ayrıldı. Arkasından Peygamber Efendimiz geldi. Olanları ona anlattım. Kadının fedakarlığına hayran olmuştum. Şöyle buyurdu: her kim bu kız çocukları sebebiyle bir konuda imtihana çekilirse, kızları onun için cehennem ateşine siper olur. Hazreti Ayşe'nin çocuğu olmamıştı. Ama Hazreti Ayşe müminlerin annesiydi. Yanında pek çok genç kızı yetiştirmiş ve onları eğiterek geleceğin bilgili hanımları olarak topluma kazandırmıştı. O gün Hazreti Ayşe'nin yanına gelen kadına şaşırmış olması, aslında karnı aç olan ve yardım isteyen bir kadının kız çocuklarını öncelemesiyle alakalıydı. Kadın hurmanın bir yarısını bir kızına, diğer yarısını öbürüne verirken kendisi aç kalmayı tercih etmişti. Peygamber Efendimiz bir başka hadisinde iki parmağını birleştirip göstermiş ve her kim iki kız çocuğunun bakımını üstlenir, onları güzelce büyütürse, ben ve o kıyamette böyle yakın olacağız buyurmuştur. Peygamber Efendimiz'e yakın olmak elbette herkesin ümidi, umudu, hayali. Peki Peygamberimize yakınlaştıracak kadar kız çocuklarının değerli olması, onların bakımının, onların terbiyesinin ve onların ilgisinin özel olması ne anlama geliyordu? Daha önceki programımızda da bahsetmiştik. İnsanlar tarih boyunca kız çocuğunu ötelemeyi, erkek çocuğu tercih edip kız çocuğundan üstün görmeyi maalesef büyük bir yanlış olarak sürdüre gelmişlerdi. Peygamberimizin yaşadığı toplumda da farklı gerekçelerle kız çocuğu değersiz görülüyor ve erkek çocuğu daima tercih ediliyordu. Bugün de aslında kimi zaman kız çocuğundan dolayı mutsuzluk yaşayan ve oğlu olduğunda kızından daha fazla sevinen aileler var. Oysa aslında Allah-u Teala'nın kararıyla yeryüzüne gelen her evlat aynı ilgiyi, desteği, sevgiyi hak ediyordu. Sonuçta hiç kimse kadın mı erkek mi olacağına, kız mı erkek mi doğacağına kendisi karar veremiyordu. Kız çocukları aslında farklı açılardan erkek evlattan üstün özelliklere sahiptir. Tıpkı erkek evladın kız çocuktan üstün yönleri olduğu gibi. Allah-u Teala insanı kadın ve erkek olarak birbirinden farklı, birbirinden üstün özelliklerle yaratmıştır ki birbirlerini tamamlasınlar ve hayat imtihanında birbirlerine destek olsunlar. Daha çok insani, toplumsal ve duygusal değerler açısından kız çocuklarının özel olduğu konuşulur. Aslında her çocuk özeldir. Ama kız çocuklarının daha özel görülmesinin ve belki de Peygamber Efendimiz tarafından kız çocuklarına özen gösterilmesi için tavsiyelerde bulunulmasının altında yatan bazı sebepler vardır. Öncelikle biliyoruz ki geleceğin nesillerini yetiştirme potansiyeli her zaman kız çocuğunda daha fazladır. Kız çocuğu büyüdüğü zaman anne olacaktır, öğretmen olacaktır, yönetici olacaktır. Toplumu, aileyi ve halka halka akrabalardan komşulara uzanacak şekilde sosyal

ilişkileri yönlendiren, büyük etkilerle şekillendiren kadın olacaktır. Bu yüzden aslında toplumda kız çocuklarının eğitimi ve gelişimi çok önemlidir. Toplumsal zorluklar aslında bir çeşit tarihsel zorluklardır. Tarihin pek çok döneminde kadının toplum hayatında var olması ve kız çocuklarının da toplumda kabul görmesi zor olmuş. Eğitimler, haklar ve fırsatlar konusunda engellerle karşılaşmışlardır. Bu nedenle Peygamber Efendimiz toplum içerisinde kız çocuklarının önüne konulan engelleri kaldırmak ve kız çocuğuna özen gösterilip oğlan evlatla adalet içerisinde büyütülmesini sağlamak için sık sık tavsiyede bulunmuştur. Peygamberimizin çocuklar hakkında genel tavsiyeleri vardır. Ama kız çocuklarına özel tavsiyelerinin olması aslında kız çocuğunun geleceğe yönelik katkıları ve o gün için sahip olduğu değer ve özenle alakalıdır. Aslında pek çok araştırmadan biliriz ki kız çocuklarının empati kurma, iletişim kurma, sosyal bağ kurma konusunda güçlü yönleri vardır. Ve kadının ilk günden itibaren İslam'ı kabul ettiği ve ilk Müslümanlar arasında yer aldığı gibi tarih boyunca inancı savunma, inanç yolunda değerli ve sağlıklı bir toplum üretme konusunda özelliği ve yetkinliği vardır. Bu aile ve toplum içinde önemli bir rol anlamına gelir. İşte bu yüzden Peygamberimiz kadınları kendi mescidinden ve meclisinden uzak tutmadığı gibi kız çocuklarını da kendisinden ve çevresinden uzaklaştırmamıştır. Kız torununu omzuna alıp cemaate namaz kıldıran bir peygamberimiz vardır. Dolayısıyla aslında kız çocuklarının değerli görülüp, yetiştirilip, özenle, merhamet ve adaletle kucaklanarak geleceğe taşınması peygamber sünnetidir. Kız çocukları genellikle başkalarının duygularını fark etmede, onları anlamada, empati kurmada, duygusal zekada daha farklı ve daha yatkındırlar. İletişim becerileri dediğimiz gibi daha iyidir. Sohbet etmekte, kendini ifade etmekte, karşısındakini dinleyip çözüm üretmekte küçücük bir kız bile bazen çok başarılı olabilir. İşbirliği yapmakta ve aile içerisinde sorumluluk üstlenmekte de kız çocukları heveslidir. Bir grup içinde çalışmayı severler, paylaşmayı severler ve sorumluluk konusunda aslında küçük yaştan itibaren aile içerisinde hem kız çocuklarına hem de erkek çocuklarına bir görev düşmektedir ki kendi paylarına düşeni almakta kız çocukları daha başarılıdır. Aslında sanat konusuna baktığımızda, edebiyata baktığımızda, çeşitli tasarım becerilerine ve araştırma alanlarındaki yetkinliğe baktığımızda da kadınların kız çocukluğundan itibaren başarılı olduğunu görürüz. Peygamber Efendimiz tüm bu yeteneklerin, bu özelliklerin, Allah vergisi olan bu nimetlerin toplumun faydasına sunulabilmesi için kız çocuklarının ötelenmemesi gerektiğini biliyordu. Eğer bir kız çocuğu sırf kız olduğu için toplumsal hayatın dışında tutulur, eğitimden mahrum bırakılır ve aslında hak etmediği halde ötelenir, örselenir, incitilirse kız çocuğunun ruhunda geleceğin aileleri, geleceğin toplum düzeni örselenmiş olur. Bizim kız çocuklarının özgüvenlerini güçlendirmemiz ve onların kendi başarılarını ve yeteneklerini keşfetmelerine destek olmamız gerekir. Düşünsenize, peygamber olan dedesinin kucağında namaz kılan bir kız torun kadar kim mutlu olabilir? Çocukların fikirlerini ifade etmelerinin çok önemli olduğunu söylüyoruz. Kız çocuklarının da ne düşündüklerini, ne hayal ettiklerini ve ne gibi kararlar aldıklarını dinlemek son derece önemlidir. Karar derken aslında konuyu evlenmeyle ilgili genç kızlık dönemine de getirmek istiyorum. Peygamber Efendimiz kendi onayı olmadıkça dul kadınla ve kendisinden izin alınmadıkça bakire bir kızla asla nikah yapılamaz buyurdu.

0: soruyor. Hiçbir kız büyüdüğü zaman genç kız olduğunda zorla, izni alınmadan, onayı olmadan evlendirilemez. Daha fenası, daha çocuk yaştayken zorla evlendirilmesi bir kız çocuğunun hayatını mahvetmektir. Kamuoyunda çocuk gelinler olarak bilinen, kız çocuklarını daha anne olma ve aile kurma sorumluluğuna sahip olmadan rızası dışında zorla evlendirmek kesinlikle İslam'a uygun değildir. İslam'a göre her birey hem fiziksel hem de ruhsal olgunluğa erişmeli, aile kurmanın anlamını ve sorumluluğunu idrak etmeli, rüşt yaşına gelmeli, sonra evlenmelidir. Dolayısıyla evlenecek kişilerin bu sorumluluğun bilincinde olmaları beklenir. Hiçbir kız çocuğu sorumluluk nedir bilmeden, rızası olmadan, anne olma özelliği kazanmadan ve eş olmanın anlamını kavramadan evlendirilemez. Aslında biz maalesef geleneklerin tesiriyle ve farklı yanlış dini algıların etkisiyle küçük yaşta henüz evliliğe hazır olmamış bir kız çocuğunu ya da oğlan çocuğunu evlendirdiğimizde sadece onlara yazık etmiyoruz. Toplumun geleceğini ve neslin inşasını da heba etmiş oluyoruz. Dolayısıyla kız çocuğu anne babasının yanında yeterince kalmalı, büyümeli, yetişmeli, eğitim görmeli, kabullenilmeli, Allah'ın kendisine verdiği kıymetli yetenekleri keşfetmeli ve onları en güzel şekilde İslam'ın kurallarına uygun, toplumun ahlaki normlarına, kanunlarına, hukukuna ve asaletine uygun bir şekilde kullanmayı öğrenmeli, ondan sonra yuvadan uçmalıdır. Peki kız çocuğuyla ilgili sorumluluk o yuvadan uçtuktan sonra biter mi? Hayır. Peygamber Efendimizin çok ilginç bir sözü var. Sizlerle son olarak bu bölümde onu paylaşmak istiyorum. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam buyuruyor ki, size en değerli sadakadan bahsedeyim mi? Evlendikten sonra bir şekilde kocasının evinden ayrılarak, senden başka kazancını sağlayacak kimse olmadığı için sana dönen kızın için harcadığın sadaka, en faziletli sadakadır. Doğrusu kız evlat, boşanma sebebiyle ya da eşinin vefatı sebebiyle, ailesinden ayrılıp tekrar baba evine döndüğünde, onun için harcanacak nafakanın, onun ihtiyaçlarını karşılamak için harcanacak olanların en faziletli sadaka olarak Peygamberimiz tarafından adlandırılması, kız evladın sorumluluğunu ve kız evladın özenini bir ömür koruma gerektiğini gösteriyor. Allah hepimize en güzel şekilde yetiştirip topluma hediye edebileceğimiz ve varlığıyla gurur duyacağımız hayırlı evlatlar nasip eylesin. Amin.
1: Bir hadis, bir çocuk. Hazırlayan ve sunan Profesör Doktor Huriye Martı.
2: Gülerken, ağlarken, yaşarken, yaşanırken, özlerken, özlenirken, Diyanet Radyo. Severken, sevirken.

yıl önce. Bozkır'ın ötesinde şöyle demiş Yusuf Has Hacip Kutadgu Bilig'de. Duyana, dinleyene.

Tuzak kuran avcı, her ne kadar kendisi orada görünmese de onun saçtığı yemler bir avcının varlığının delilidir. Bu dünya malı da tuzaktaki taneler gibidir. İnsan gafildir, gözü de çok haristir. Böyle bir insan bu tuzağa nasıl olur da düşmez? Yemi tadan, ayağından tuzağa yakalanır.

Allah Resulü Huneyn seferinden dönerken içlerinde Ebu Mahzure'nin de bulunduğu 10 kişilik bir grup aynı yolun yolcusuydu. Yolun bir yerinde Resulullah'ın müezzini namaz için ezan okumaya başladı. Henüz Müslüman olmayan Ebu Mahzure ve arkadaşları yüksek sesle müezzinin dediklerini tekrarlıyor ve onu taklit ederek alaya alıyorlardı. Resulullah onları duydu ve içlerinden en güzel sesli olanı yanına getirmeleri için bir grup gönderdi. Resulullah'ın huzuruna geldiklerinde onlara, "Yüksek sesinizi duydum, hanginizdi?" diye sordu. Herkes Ebu Mahzure'yi gösterdi, kendisi de bunu kabul etti. Bunun üzerine Efendimiz diğerlerini göndererek Ebu Mahzure'yi alıkoydu ve ona, "Kalk ezan oku," dedi. Kalktı, ancak o an Ebu Mahzure için hiçbir şey ezan okumaktan daha zor olamazdı. Rahatsız olmuş ve bir yandan da öfkelenmişti. Bu duygularla Resulullah'ın önünde ayağa kalktı ve Efendimiz ezan kelimelerini ona bizzat öğreterek okuttu. Ebu Mahzure ezan okumayı bitirince Allah Resulü içinde bir miktar gümüş bulunan bir keseyi ona verdi. Rahmet peygamberi onun kalbini İslam'a ısındırarak Müslüman olmasını arzuluyordu. Sonra onun alnına elini koydu, elini yüzüne sürdü ve göğsünden karnına kadar sıvazladı. Nihayet Resulullah, "Allah bunu senin için mübarek eylesin ve bereket senin üzerinden eksik olmasın," diye dua etti. Bu olayın ardından Müslüman olan Ebu Mahzure heyecanla atıldı. "Ey Allah'ın Resulü, Mekke'de ezan okumam için bana izin ver." Resulullah onun bu isteğini geri çevirmedi. Hazreti Peygamber'in bu tavrı karşısında kalbinde öfke ve nefretten eser kalmayan Ebu Mahzure, bundan sonra Resulullah'ın mübarek parmaklarının değdiği perçemindeki saçları ne tıraş ettirdi ne de ayırdı. Ey bu mükemmel davetin ve kılınan namazın Rabbi olan Allah'ım, Muhammed Aleyhisselam'a sana yaklaştıran her türlü vesileyi ve fazileti ihsan et. Onu kendisine vaat etmiş olduğun makam-ı mahmuda kavuştur. Hiç şüphe yok ki namaz arınmaktır ve cennete davettir. Şimdi vakit yatsı namazı vaktidir.

Hüsnü Hal. Her şeyin ölçüsü ne acaba? Kalmak, gitmekten tonlarca daha ağırmış gibi gelmiyor mu insana? Beklemek daha uzun, sabretmek daha derin, özlemek daha yoğun değil mi mesela? Her şeyin ölçüsünü bulabilmek için insanın ömrünü nasıl harcadığını bilmek gerek. Dirhem dirhem tartarak mı harcıyor ömrünü insan, yoksa santim santim ölçerek mi? Nasıl eksiliyor insanın ömrü? Gün gün, hafta hafta, ay ay, yıl yıl. Demek ki insan için zamanmış her şeyin ölçüsü. İnsan zamanla eksiliyor çünkü. Yalnız şu var ki, ömrün tamamının ne kadar olduğu bilinmediği için eksilterek sayılmıyor. Eklenerek sayılıyor. Ve bu da insana çok yaşadığını zannettiriyor. Oysa ömür artan değil azalan bir şey, hatta tükenen, tıpkı yanan bir mum, kayıp giden bir sabun gibi. Gözümüzün önünde, avuçlarımızın içinde eriyip kayboluyor. Eğer bilinseydi ömür ağacındaki yaprak sayısı,

ya da başını sokacağı bir çatı için geri kalan ömrü yetecek midir? İnsan her şeyin bedelini kendi zamanıyla ödüyor. Elde ettiğini ömrüyle takas ediyor. Ne varsa sahip olmak istediği insanın ömründen bir kısmını alıp götürüyor. Bir ömrü ona bahşeden Yaradansa, kulunun Rabbini andığı bir an için ona sonsuz bir hayat vaat ediyor.

Mescid-i Aksa'yı gördüm düşümde. Bir çocuk gibiydi ve ağlıyordu. Varıp eşiğine alnımı koydum. Sanki bir yeraltı nehri çağlıyordu. Gözlerim yollarda bekler dururum. Nerede kardeşlerim diyordu bir ses. İlk kıblesi benim ulu nebinin. Unuttu mu bunu acaba herkes? Burak dolanırdı yörelerimde. Miraca yol veren hız üssüydim. Bellidir kutsallığım şehir ismimden. Her yana nur saçan bir kürsü idim. Hani o günler ki binlerce mümin tek yürek halinde bana koşardı. Hemşehrim nebiler yüzü hürmetine cevaba erişen dualar vardı. Şimdi kimsecikler varmaz yanıma. Müminden yoksunum, tek ve tenhayım. Rüzgarlar silemez gözyaşlarımı. Çöllerde kayıp bir yetim vahayım. Mescid-i Aksa'yı gördüm düşümde. Götür Müslümana selam diyordu. Dayanamıyorum bu ayrılığa. Kucaklasın beni İslam diyordu.

Nefsimiz ola günahtan beri. Gel kulak ver, dinle bu neyi. Asırlar evvelinden sesleniyor Mevlana Celaleddin Rumi.

Nerede olursan ol, Allah seninle beraberdir. Ondan yardım iste. Yardımcıların en hayırlısı O'dur. Fakat et ve kemikten olan bedenin isteklerini, nefsani arzularını arz edip de onu incitme. Gönlüne geçim düşüncesini az getir. Allah kapısında ol. O kapıda oldukça manevi neşen ölmez. Mukadder olan rızkın da eksilmez. Bu beden ruhun ortağıdır. Yahut da Nuh'un gemisine benzer. Kıymetli olan ne ise onu bindir o gemiye.

özlediği nameleri, duymak istediği sesleri ve sevdiği ezgileri dinlemeyi bekleyenler. Artık beklemeden bizi arayıp isteyin. Kendi sesinizle anons edin, biz de sizinle birlikte sevdiğiniz ezgiyi dinleyelim. İste dinle için WhatsApp hattımız 0533 013 80 90. İste dinle başlıyor.

Selamünaleyküm, hayırlı yayınlar. Sizi Gebze'den dinlemekteyim. Kardan Aydınlık ezgisini biricik oğlum Uraz'a ve güzel gözlü eşime armağan ediyorum. Çalarsanız sevinirim. Hayırlı akşamlar. Yeah.

günler, hayırlı akşamlar Diyanet Radyo dinleyicileri ve çalışanları. Ben Mersin'den Emin. Şimdi Mustafa Demirci'den Yar Gelsin İlahisini hep birlikte dinliyoruz. Selam ve duayla.

Herkese hayırlı akşamlar. Yorumunuzu severek takip ediyorum. Mustafa Cihat'tan Lila ezgisini canım eşim İpek için istiyorum. Yayınlarsanız sevinirim.

senle ben Leyla, senle ben sakin bir ülkenin uzaklarıyız. Orada sen oldukça Leyla, burada ben gamlı bir şiirin.

0: Hayırlı akşamlar Diyanet Radyo. Ben Ankara'dan Hazal.
1: Ben Eslem.
0: Şu anda havaalanına doğru giderken sizleri dinliyoruz. Sıradaki eseri tüm yolcular için istiyoruz. Hayırlı dinlemeler. Bak.

Selamun aleyküm. İstanbul'dan Mehmet Bilgin. Sıradaki eseri tüm sevdiklerime, bütün Müslümanlara, Diyanet FM dinleyicilerine, çalışanlarına armağan ediyorum.

Selamünaleyküm. Ben Osmaniye'den Eyüp. Bize Dervişler Geldi ilahisini istiyorum. Bu eseri bütün dinleyenlere ve aileme armağan ediyorum.

0: Kafama takılanlar az sonra. Özlediği nameleri, duymak istediği sesleri ve sevdiği ezgileri dinlemeyi bekleyenler. Artık beklemeden bizi arayıp isteyin, kendi sesinizle anons edin, biz de sizinle birlikte sevdiğiniz ezgiyi dinleyelim. İste dinle için WhatsApp hattımız 0533 013 80 90. İste dinle her gün saat 11 ve 22'de Diyanet Radyo'da.
1: Gülerken, ağlarken, yaşarken, yaşanırken, özlerken, özlenirken Diyanet Radyo'da.

0: biz de sizi dinliyoruz.
1: Kafama takılanlar. Eser, Diyanet İşleri Başkanlığı Yayınları. Seslendirenler Sedat Özdemir, Ahmet İshak Mete.
2: Kıymetli hocam, kafama takıldı. Bazı insanlar neden Tebbet suresiyle uğraşır? Efendim içinde beddua varmış, namazda okunur muymuş? Hele ateistler bu surede Hazreti Peygamber'in amcasına hakaret edilmesi dolayısıyla namaz suresi olarak okunmasının çelişki oluşturduğu iddiasındalar. Ne dersiniz bunlara?
3: Ne diyeyim vallahi? Allah akıl, fikir ve hidayet versin. İslam herkese açık. Yeter ki insan aklını kullansın, doğru düşünsün ve hidayet istesin. Çünkü herkesin Allah'ın rahmetinden istifade hakkı ve imkanı vardır. Allah'ın cenneti de bütün insanları alacak genişliktedir. Yeter ki girmek istesinler. Hidayete yönelip kararlılık göstersinler. Allah hem hidayet verir hem de cennetine koyar. Hiç kimseye ayrıcalık yapmaz.
2: Hocam, Tebbet suresi. Hazreti Peygamber'in amcası demiştik.
3: Dedik ya aziz kardeşim, Yüce Allah kimseye ayrıcalık yapmaz. Hazreti Hamza şehitlerin şahı geldi Müslüman oldu. Geri mi çevrildi? Hazreti Abbas bir başka amcası. Geldi Müslüman oldu. Yerini aldı. En büyük amcası Ebu Talip. Ne çok yardım etti ona. Müşriklerin bütün baskılarına rağmen korudu Peygamberimizi. Ama her nedense Müslüman olarak ölmek istemedi. O rahmet elçisi çok çabaladı, amcası Ebu Talip, son nefesini Müslüman olarak versin diye. Eğer tek bir hidayet yetkisi olsaydı onun elinde, herhalde onu amcası Ebu Talip için kullanırdı. Ama böyle bir yetkisi yoktu. Çünkü o bir kuldu. Yüce Allah'ın seçip gönderdiği bir peygamberdi. Tam da bu olay üstüne Yüce Allah hem onu teselli etmek hem de uyarmak için şu ayeti gönderdi. Sen her istediğini hidayete erdiremezsin. Allah'tır ancak hidayete erdirecek olan. Demek ki neymiş? Hidayet sadece Allah'ın yetkisindeymiş.
2: İyi de biz Ebu Leheb demiştik. Bütün amcalarını saydık, onu geçtik.
3: Geçmedik, tam da ona geldik. Bu çerçeveden baktığımızda, Hazreti Peygamber'in öz amcası da olsa, Ebu Leheb'in yeri neresi olur?
2: İşi zor gerçekten.
3: Ben de tam onu diyecektim. Ağzımdan aldın. Niye işi zor? Çünkü peygamberlik davasından sonra bırakın rahmet elçisinin yanında olmayı, tarafsız bile durmadı. Sürekli karşısında oldu ve düşmanca davrandı. Hatta onu adım adım takip edip sürekli aleyhinde kamuoyu oluşturdu. Dışarıdan gelip rahmet elçisiyle görüşmek isteyenlere o bir delidir, tedavisine uğraşıyoruz gibi akla ve mantığa sığmayacak iftiralarda bulundu. İnsanlar da inandı. Nasıl inanmasın ki? Öz amcası söylüyor. Karısı ondan hiç aşağı kalmadı. Ayağına batsın, eziyet olsun diye geçtiği yollara diken atacak kadar küçüldü.
2: Diken ne yapar insana hocam? Ayağındaki ayakkabısıyla basar geçer.
3: Ayakkabısızlık görmeyince, bir de Arabistan dikenlerini bilmeyince böyle konuşur insan. Ben de çocukken böyle diyordum. Basar geçer dikeni. Ne olacak sanki? O zamanlar böyle ayakkabı yoktu sevgili kardeşim. Bir kat elbise bulan seviniyordu. Sahabeden biri gelip, ''Ey Allah'ın elçisi, söylesen de insanlar iki kat elbise giyse daha edebe uygun olur.'' demiş. Rahmet elçisinden onu kırmadan ama herkesin haliyle hallenen bir cevap gelmiş. ''Peki insanların iki elbisesi var mı ki söyleyeyim? Böyle söylersem insanları zora sokmaz mıyım?'' Sahabi de anlayışlı, gerçeği anlıyor. ''Hiç böyle düşünmemiştim.'' deyip boynunu büküp ayrılıyor.
2: Çok zor günler yaşamışlar.
3: Doğru. Bugünün insanı kendi imkanları ve şartlarıyla bakıyor ve çoğu zaman yanılıyor. Ama esas peygamberi zorlayan o değildi. Öz amcasının ihaneti ve öz yengesinin adeta kapı kapı dolaşıp iftiralarıyla ilahi görevi baltalamasıydı. Hani şair, ellerin attığı taş değmez bana. İlla dostun gülü yaralar beni diyor ya, işte tam da böyle bir durum. Ne desin sevgili peygamberimiz? Öz amcası ve öz yengesi, onun bu zorluğunu en iyi bilen alemlerin Rabbi Yüce Allah, cezayı bizzat kendisi kesiyor ve dünyadayken bildiriyor. Alev'in babası olan o adamın iki eli kurusun. Kurudu zaten. Bitti. Bilet kesildi. Herkesin biletini kesen yegane yaratıcı ve yegane hükümran tarafından. Ey peygamber, sana düşen onları bilgilendirmek, hesaplarını görmek bize ait buyruğu tam da bunu ifade etmektedir.
0: Bunu nasıl anlıyoruz?
3: İnkarcılara hitap edildiği yerlerde, surelerin ve ayetlerin başında genelde onlara de ki şeklinde ifade bulunur. Yani Hazreti Peygamber'in gidip söylemesi emredilir. Burada o ifadeyi görmüyoruz. Halbuki inkarcı bir kişiye hitap var burada. Demek ki Yüce Allah, Hazreti Peygamber'i aradan çıkarıp sanki yüzüne karşı söylemiş Ebu Leheb'in. Çünkü sevgili Peygamberimiz söylese, bugünkü ateistlerin düşündüğü gibi o günkü müşrikler, bak öz amcasına neler diyor diyecekler. İşte onlara bu fırsatı vermiyor Yüce Allah. Hesabını kesiyor ve deyim yerinde ise Ebu Leheb'in alnının çatına yapıştırıyor. Kimse de çıkıp bir laf edemiyor. Daha hayattayken bedelini ödetmiş ve cümle aleme göstermiş. Kendisi gibi azılı düşman olan karısı da oğlu da belalarını bulmuşlar. Bütün bunları tefsir kitaplarımızda ince detaylarıyla bulabilirsiniz.
0: Tebbet suresini konuşacaktık.
3: Bu anlattıklarım Tebbet suresi. Bütün bu olayların kısa ve öz anlatıldığı hayat deneyimi. Aslında böylesi sahneler hemen her dönemde yaşanmış ve yaşanmaktadır. Sadece figürler ve konumlar değişiyor. Hazreti Nuh ve oğlu, Hazreti İbrahim ve babası, Hazreti Lut ve eşi, Hazreti Yusuf ve kardeşleri. Bugün yaşanmıyor mu? Hem de en alasından. Boşa mı söylemiş şair? Ebu Leheb öldü diyorlar. Ebu Lehebler ölmedi ya Muhammed. Ebu Cehil kıtalar dolaşıyor. Evet, bugünün Ebu Lehebleri o günküleri aratmıyor. O yüzdendir ki Yüce Allah hesap gününde bazılarının kardeşlerinden, anne ve babalarından, çocuklarından ve eşlerinden kaçacakları bilgisini veriyor. Niye veriyor? Bu dünyada adam gibi yaşayın da hesap günü böyle olmayın diye. Bazı müfessirler Tebbet suresinin Ebu Leheb ve eşine son bir ihtar olduğunu söylüyorlar. Eğer küfürlerinden ve düşmanlıklarından dönerlerse Allah'ın rahmeti bol, cenneti geniştir. Ölene kadar hiç kimseye bağışlama ve rahmet kapısı kapanmaz. O yüzden son nefes önemli. Anadolu insanı boşa dememiş. Akıbet hayır ola, son nefes imanla ola. Niye? Çünkü dünyada mekan, ahirette iman.
0: Hocam, Tebbet suresi?
3: Onu anlatıyoruz da, sen ille de Tebbet'i özne yap diyorsun. Tebbet de diğerleri gibi bir sure sevgili kardeşim. Allah'ın sevgili peygamberine indirdiği ilahi mesaj. Ama bu sureden her nedense bazı aşırılar ve inanç karşıtları birbirine zıt iki anlam çıkartıyorlar.
0: Ortası ve doğrusu yok mu bunun?
3: Tabii ki var. Yüce Allah bu sureyi İslam karşısında Ebu Leheb ve karısı gibi olmayın, böyle olanlara karşı dikkatli olun diye göndermiş. Ama bazı çevreler tefsirci Zemahşeri'nin ve Beyzavi'nin naklettiği uydurma bir hadisten yola çıkarak bir sürü olmadık manalar çıkartmışlar. İnanç karşıtları ise öz amcasından yola çıkarak rahmet elçisine çamur atabilir miyiz derdindeler. Aha, buradan söylüyorum. Onlara bu sureden ekmek çıkmaz. Biraz önce anlattık. Biz bu sureyi her namazda okuruz ve alacağımız ibreti alırız.
0: Peki namaz suresi olmasını nasıl açıklıyoruz?
3: Kur'an ilimlerinde namaz suresi diye bir isimlendirme yok. Bu halk tarafından söylenmiş bir deyim. Çünkü Kur'an'ın tamamı namazda okunur. Sure ve ayet ayrımı yapılmaz. Ancak halkımız genelde son 10 sureyi ezberleyip namazlarında onları okudukları için böyle bir isimlendirme yapmışlar. Ancak bu son 10 surede derin anlamlar ve ibretler var. Hazreti Peygamber'in İslam davasının tarihi tecrübesini yansıtıyor.
1: Kafama takılanlar. Eser Diyanet İşleri Başkanlığı Yayınları. Seslendirenler Sedat Özdemir, Ahmet İshak Mete.

Hüsnü Hal. Her şeyin ölçüsü ne acaba? Kalmak, gitmekten tonlarca daha ağırmış gibi gelmiyor mu insana? Beklemek daha uzun, sabretmek daha derin, özlemek daha yoğun değil mi mesela? Her şeyin ölçüsünü bulabilmek için insanın ömrünü nasıl harcadığını bilmek gerek. Dirhem dirhem tartarak mı harcıyor ömrünü insan, yoksa santim santim ölçerek mi? Nasıl eksiliyor insanın ömrü? Gün gün, hafta hafta, ay ay, yıl yıl. Demek ki insan için zamanmış her şeyin ölçüsü. İnsan zamanla eksiliyor çünkü. Yalnız şu var ki, ömrün tamamının ne kadar olduğu bilinmediği için eksilterek sayılmıyor. Eklenerek sayılıyor. Ve bu da insana çok yaşadığını zannettiriyor. Oysa ömür artan değil azalan bir şey, hatta tükenen, tıpkı yanan bir mum, kayıp giden bir sabun gibi. Gözümüzün önünde, avuçlarımızın içinde eriyip kayboluyor. Eğer bilinseydi ömür ağacındaki yaprak sayısı, düşenler değil de kalanlar sayılmaz mıydı? İnsanın gözü ve aklı düşenlere değil de kalanlara takılmaz mıydı? İnsan ne kadar zamanı kaldığını bilmiyor. Elindeki tek sermaye de o olduğu için hayatını ömrüyle takas etmek zorunda kalıyor. Acaba bir ayakkabı almak için kaç gününü vermek zorunda insan? Nereden baksanız bir ayakkabı ortalama bir vatandaş ömrüyle 5 gün eder. Bir ceket 2 hafta, bir palto 1 ay kadar tutar. Peki bir otomobil almak için ömründen kaç yıl vermesi gerekir? Ya da başını sokacağı bir çatı için geri kalan ömrü yetecek midir? İnsan her şeyin bedelini kendi zamanıyla ödüyor. Elde ettiğini ömrüyle takas ediyor. Ne varsa sahip olmak istediği insanın ömründen bir kısmını alıp götürüyor. Bir ömrü ona bahşeden Yaradansa, kulunun Rabbini andığı bir an için ona sonsuz bir hayat vaat ediyor.

0: Merhaba sevgili dostlar, Tarih ve Mekan programına hoş geldiniz. Hepinizi hürmet ve muhabbetle selamlıyorum. Bugün sizlerle birlikte Osmaniye'ye doğru yola çıkıyoruz. Orada Ala Camii Şerifi bizleri beklemekte. Kıymetli dostlar, Ala Camii Şerifi Roma, Bizans ve Türk İslam medeniyetlerinin izlerinin görüldüğü, özellikle Osmaniye vilayetimizin en önemli eserlerinden biridir. Osmaniye Müze Müdürlüğü başkanlığınca yapılan kazılar sonucunda Ala Camii Şerifi'nin kriptası, yani bir binanın altında bulunan taş odayla birlikte bir kilise olarak yapıldığı ve tüm çevresinin mozaiklerle kaplı olduğu, kuzey ve batı kısmındaki mozaikli alanlar revaklıyken doğu ve güneydeki mozaikli alanların üstü açık olduğu anlaşılmıştır. Yapı hakkında çok sayıda yayın hazırlayan Baylis, yapımın ilk olarak bir manastır olarak yapıldığını ve buranın Hristiyanlar için bir hac merkezi olabileceğini iddia etmektedir. Ala Camii Şerifi Bizans döneminde bir kilise olarak yapılmış, Dulkadir oğulları döneminden itibarense Camii Şerif olarak kullanılmıştır. Dulkadir oğlu Alaaddin Bozkurt Bey'in oğlu Kasım Bey, 15. yüzyılda kilisenin batı tarafına bir minare ve şapelin güney duvarına bir mihrap bekleterek buraya Alaaddin Mescidi adını vermiştir. Halk arasında ise Ala Camii olarak bilinmektedir. Yahut bir başka söyleyiş şekliyle Ala Camii denilmektedir. Yapılan çalışmalar Alaaddin Camii'nin, Ala Camii'nin dört farklı evresinin olduğunu göstermekte. Özellikle erken Bizans dönemi birinci evre olarak zikredilir. Bu döneme ait kalıntıların ilki kuzeydeki mozaiklerdir. Roma sütun parçaları ve mimari plastik parçaların temelde devşirme olarak kullanıldığı zemini mozaikle kaplı ve bir platformla Ala Camii Şerifine çıkışı sağlayan dört basamaklı bir merdiven erken Bizans dönemine aittir efendim. Bu şekilde ifade edilir. Yine Ala Camii Şerifi'nin güneydoğu kısmında erken Bizans dönemine ait su yapısı tespit edilmiştir. Ancak bu döneme ait en eski önemli buluntu Ala Camii Şerifi'nin güneyinde yapılan kazı çalışmalarında ortaya çıkarılmış. Yapının güney duvarı günümüzde halen kullanılan okul duvarının altına doğru devam etmekte. Bu mekanın zemini büyük oranda tahrip olmuş ve orijinal zemin kotun altında kalmış. Mekanın doğusunda tespit edilmiş olan zemin tuğlaları yapı zemininin tuğla ile kaplı olduğunu gösteriyor bizlere. Yapıdan batıya doğru devam eden sütun sıraları ve bu alanın batı kısmında ele geçen mozaikler, burada yer alan revaklı yapının da zemininin mozaiklerle kaplı olduğunu gösteriyor. Arazi yapısına göre Ala Camii Şerifi'nin avlusu da farklı kotlarda bulunmakta. Güneyde yer alan avlu iki bölümden oluşup yine güney yönünde revaklı bölümle sonlanmakta. Efendim, ikinci evre Orta Bizans dönemidir. Bu dönemde yapı bazilikal planlı bir kiliseden tek netli bir şapele çevrilmiştir. Yapı güneyindeki tek netli mekanın apsis bölümü bir duvarla kapatılmış ve mekanın içine bir sıra sütun dizisi yerleştirilmiştir. Üçüncü ve dördüncü evreler, ki en önemli evrelerdir, Dulkadir oğulları ve Osmanlı dönemidir efendim. Bu dönemde yapının kuzeyine iki bölümlü bir sarnıç eklenmiş. Sarnıcın doğusunda tespit edilen künkler ile su yolunun sarnıçla ilişkisi olması muhtemeldir. Sarnıcın güney duvarında kelime-i tevhid ve Arapça duhul, yani giriş anlamına gelen bir yazı bulunmaktadır. Tespit edilen bu yazıyla sarnıç Osmanlı döneminde de kullanılmış olmalı. Ayrıca yapının güneybatısında seramik fırını tespit edilmiş, özellikle güney ve batı tarafında açılan çok sayıda çöp çukurununsa seramik atölyesinin atıkları için açıldığı düşünülmektedir. Bu çukurlarda Osmanlı dönemine ait olduğu düşünülen çukurlardır. Kıymetli dostlar, bugün sizlerle tarih sahnesinde çok önemli bir yere sahip olan bir yapıyı, Ala Camii'ni konuşmaya gayret ettik. Osmaniye'den selamlamıştık sizleri ve yine Osmaniye'den, Ala Camii'nden sizleri Cenab-ı Allah'a emanet ediyoruz. Hoşça kalın.
1: Tarih ve Mekan. Hazırlayan ve sunan Necip Karakaya.

Mescid-i Aksa'yı gördüm düşümde. Bir çocuk gibiydi ve ağlıyordu. Varıp eşiğine alnımı koydum. Sanki bir yeraltı nehri çağlıyordu. Gözlerim yollarda bekler dururum. Nerede kardeşlerim diyordu bir ses. İlk kıblesi benim ulu nebinin. Unuttu mu bunu acaba herkes? Burak dolanırdı yörelerimde. Miraca yol veren hız üssüydim. Bellidir kutsallığım şehir ismimden. Her yana nur saçan bir kürsü idim. Hani o günler ki binlerce mümin tek yürek halinde bana koşardı. Hemşehrim nebiler yüzü hürmetine cevaba erişen dualar vardı. Şimdi kimsecikler varmaz yanıma. Müminden yoksunum, tek ve tenhayım. Rüzgarlar silemez gözyaşlarımı. Çöllerde kayıp bir yetim vahayım. Mescid-i Aksa'yı gördüm düşümde. Götür Müslümana selam diyordu. Dayanamıyorum bu ayrılığa. Kucaklasın beni İslam diyordu.

aşkına yandığı inci gözlerini gördü Zeyd'in gözleri. O an geçti anadan, babadan, yardan. Taif'te ve Akabe'de sımsıkı tuttu ellerini. Heyhat olamadık Zeyd'in gözleri ve elleri.

Rahman ve Rahim olan, rahmeti her şeyi kuşatan Allah'ım. Göklerin, yerin ve bu ikisi arasındaki her şeyin sahibi olan Rabbim, sana sonsuz hamdü senalar olsun. Allah'ım, bizleri sen var ettin, varlığından haberdar ettin. Sevgini gönlümüze sen nakşettin. Sana sonsuz şükürler olsun Allah'ım. Allah'ım, bizleri İslam'ın ve Kur'an'ın yolundan ayırma. Gönlümüzü Kur'an'ın nuru ile tenvir eyle. Kur'an'ı kalplerimizin gıdası, ruhlarımızın şifası, kabirlerimizin ziyası, maddi ve manevi dertlerimizin devası eyle. Rabbimiz, bizleri Efendimiz'e layık ümmet eyle. Onun yolunda ve sünnetinde daim eyle. Onun ahlakıyla ahlakımızı tezyin eyle. Bizleri sevgisine layık ve şefaatine mazhar eyle. Ey kimsesizlerin kimsesi, gariplerin sığınağı olan Allah'ım, yetimleri, öksüzleri, garipleri, kimsesizleri mahzun ve boynu bükük bırakma. Bizleri acizlikten, tembellikten, korkaklıktan, cimrilikten, hayatın ve ölümün fitnesinden koru. Bizleri ağır borç yükünden, taşıyamayacağımız kederden, tahammül edemeyeceğimiz acıdan muhafaza eyle. Allah'ım, ürpermeyen kalpten, yaşarmayan gözden, doymayan nefisten ve kabul olunmayan duadan sana sığınıyoruz. Nefislerimizin kötü isteklerinden, heveslerimizin peşinde koşmaktan, şeytanın vesvese ve şerrinden sana sığınıyoruz. Bizleri himaye et ve sevdiğin kullar zümresine dahil eyle. Kalbimizi nifaktan, amelimizi riyadan, dilimizi yalandan ve kazancımızı haramdan muhafaza eyle. Allah'ım, bizlere faydalı ilim, helal ve bereketli rızık, hayırlı ve sağlıklı ömürler ihsan eyle. Milletimizi ve bütün insanlığı her türlü felaket ve tehlikelerden muhafaza eyle. Ülkemizi ve İslam beldelerini rahmet, bereket ve inayetinle mamur eyle. Rabbimiz, nazargahın olan kalplerimizin kendi yaktığı ateşlerde kararmış birer taş parçası haline gelmesine izin verme. Bizleri ayrılıklardan, fitne ve fesattan uzaklaştır. Maddi ve manevi güçlerimizi birleştir. Aramızdaki dayanışmayı güçlendir. Ahirette de cennet ve cemalinle buluştur Allah'ım. Ey merhametlilerin en merhametlisi olan Allah'ım. Dünyanın neresinde olursa olsun, ezilen, açlık, kıtlık ve sefalet çeken mazlumlara ve biçarelere imdad eyle. Himmetini, yardımını esirgeme üzerlerinden. Akıbetimizi hayır eyle. Dünya ve ahiretimizi mamur eyle. Bizleri sağlık ve afiyette daim eyle. Şu an dünyanın herhangi bir yerinde zulme uğrayan Müslüman kardeşlerimizden yardımını esirgeme. Müslüman coğrafyalarında kanlı postallarıyla gezen kafirlerden sen bizleri muhafaza eyle. Daha küçücük yaşında savaşın korkusunu yürekten yaşayan Müslüman çocuklarımızı sen huzura eriştir ya Rab. Dert verip derman aratma. Dayanılmaz acılar yaşatma. Bizleri darda ve zorda bırakma. Senden başkasına bizleri muhtaç eyleme Allah'ım. Ey dualara icabet edip kabul buyuran Rabbimiz. Dua ve niyazlarımızı kabul eyle. Günahlarımızı affeyle. Hatalarımızı, kusurlarımızı setreyle, bizi sana ve sevgine layık eyle.
bizleri affolunanlar zümresine ilhak eyle. Sana açılan ellerimizi, sevginle dolan gönüllerimizi, rahmet ve inayetini gözleyen yüreklerimizi boş çevirme Allah'ım. Rabbimiz, bize dünyada ve ahirette iyilik ve güzellik ihsan eyle. Bizleri iyilerle ve iyilerden eyle. Senin her şeye gücün yeter. Amin.

nefsimiz ona günahtan beri. Gel kulak ver, dinle bu neyi. Asırlar evvelinden sesleniyor Mevlana Celaleddin Rumi.

Nerede olursan ol, Allah seninle beraberdir. Ondan yardım iste. Yardımcıların en hayırlısı O'dur. Fakat et ve kemikten olan bedenin isteklerini, nefsani arzularını arz edip de onu incitme. Gönlüne geçim düşüncesini az getir. Allah kapısında ol. O kapıda oldukça manevi neşen ölmez. Mukadder olan rızkın da eksilmez. Bu beden ruhun ortağıdır. Yahut da Nuh'un gemisine benzer. Kıymetli olan ne ise onu bindir o gemiye.

0: Bundan 1000 yıl önce Bozkır'ın ötesinde şöyle demiş Yusuf Has Hacip Kutadgu Bilig'de. Duyana, dinleyene.
1: İnsan için zararlı olan ve faydasız 3 şey vardır. Biri kötü tabiatlı ve inatçı olmak, diğeri yalan söylemek, üçüncüsü de insanları küçük düşüren cimriliktir.

Her Müslüman, Peygamber Efendimizin doğumundan vefatına kadar olan yaşamını öğrenmek, Peygamber Efendimizi ve onun güzide ashabını daha yakından tanımak ister. Çünkü biliriz ki onu anlamak, hayatı anlamlandırma ve zihniyet inşa etme yolunda şaşmaz bir pusula, onu sevmek yüreğimize şifa, ömrümüze berekettir. Onu anmak, rahmet vesilesidir. Bugünün ve geleceğin maneviyatını inşa etmede büyük ufuklar açacak olan, İslam tarihinin temel kaynaklarına dayanan, sahih bilgiyle, hakikate uygun ve gerçekçi bir üslupla dinleyebileceğiniz Asr-ı Saadet Radyo Tiyatrosu, hafta içi her sabah saat 9'da, tekrarı gece saat 2'de, Diyanet Radyo'da.

nefsimiz ola günahtan beri. Gel kulak ver, dinle bu neyi. Asırlar evvelinden sesleniyor Mevlana Celaleddin Rumi.

Binlerce dil, yüzlerce name bilse, yine dilsiz olur, susar. Gül solup, gül bahçesinin mevsimi geçince, artık bülbülün hikaye ve namelerini işitmez olursun.

0: Günün duası.
1: Zeyd bin Erkam şöyle demiştir: ben size sadece Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin bize öğrettiğini öğretiyorum. O şöyle derdi: Allah'ım, acizlikten, tembellikten, cimrilikten, korkaklıktan, ihtiyarlıktan, kabir azabından sana sığınırım. Allah'ım, nefsime takvasını nasip et ve onu arındır. Onu en iyi arındıracak olan sensin. Onun dostu ve velisi sensin. Allah'ım, huşu duymayan kalpten, doymayan nefisten, fayda vermeyen ilimden ve kabul olunmayan duadan sana sığınırım.

Kur'an'da dua. Hazırlayan ve sunan Profesör Doktor Fatih Kurt.

0: Hayırlı günler kıymetli dinleyenler. Yüce kitabımızda bizi dua etmeye davet eden ayeti kerimeler yer aldığı, peygamberlerin dua cümleleri bulunduğu gibi, aynı zamanda Cenab-ı Allah'ın peygamberimize öğrettiği, ondan istediği dua örnekleri de vardır. Bugün onlardan bir tanesine hep beraber bakmış ve hatırlamış olacağız. Cenab-ı Allah İsra suresinde Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemi gece ibadetine davet ettikten, namaz kılmasını emrettikten sonra onun şöyle dua etmesini arzu ediyor. İsra suresinin 80. ayeti kerimesinde Rabbimiz şöyle buyuruyor. وَقُلْ رَبِّ اَدْخِلْنِي مُدْخَلَ صِدْقٍ وَاَخْرِجْنِي مُخْرَجَ صِدْقٍ وَاجْعَلِّي مِنْ لَدُنْكَ سُلْطَانًا نَصِيرًا Ve şöyle niyaz et, dua et. Rabbim, girilecek yere doğrulukla girmemi, çıkılacak yerden de doğrulukla çıkmamı sağla. Bana tarafından yardımcı bir güç ver. Bizim dilimizde var olan, bolca yapmış olduğumuz, bir işe başlarken, bir mekandan çıkarken, bir sefere giderken yaptığımız, bolca tekrar ettiğimiz bir dua örneğidir bu yüce kitabımızda yer alan. Ayeti kerimeye dair birkaç hususu kısaca dikkatinize arz etmek isterim. Birincisi şu, Cenab-ı Allah namaz eyleminden sonra peygamberimize duayı emrediyor, dua etmesini öğütlüyor. Namaz öyle bir ibadettir ki, içerisinde birçok ibadeti barındıran, bulunduran, kıyam, rükû, secde, kıraat, bunların her biri başlı başına birer ibadettir aslında. Birçok ibadeti içerisinde bulunduran, barındıran ve kişiyi Rabbine yakınlaştıran, onunla konuşturan özel bir ibadet, namaz ibadeti. İnsanın manen yükselişini sağlayan kıymetli bir eylem. İşte bu eylemin ardından, Rabbine bu denli yakınlaşmasının ardından bu kazanımını, bu manevi yükselişini, bu anı dua ile bereketlendirmeyi öğütlüyor Rabbimiz. Peygamberimiz de en makbul duaların namazların ardından yapılan dualar olduğuna dikkatimizi çekiyor. Bu anlamda bu hususu bir kere daha dikkatinize arz etmiş olayım. Bir başka husus, bu ayeti kerimeye dair. Bu ayeti kerime Mekke-i Mükerreme'de nazil olan bir ayeti kerimedir. Dolayısıyla çıkılacak olan mekanın Mekke olduğu, varılacak olan yerin Medine-i Münevvere olduğuna dair rivayetler bulunmaktadır. Ve Peygamberimizin yaptığı bu dua neticesinde hicret yolculuğu, Mekke-i Mükerreme'den çıkışı her türlü müşriklerin çaba ve gayretlerine rağmen güvenle gerçekleşmiştir. Malumunuz Müslümanlar Mekke'den hicret etmeye başladıktan sonra müşrikler Peygamberimizin de hicret edeceği düşüncesiyle onu öldürme plan ve programı yapıyorlar. Evinin etrafını kuşatıyorlar. Ve Peygamberimiz Cenab-ı Allah'ın nusret ve yardımıyla kapısının önünde bekleyen insanlara rağmen oradan güvenle çıkıyor, çıkabiliyor ve bu duası bir anlamda kabul olmuş oluyor. Ve çıktıktan sonra malumunuz Sevr mağarasında birkaç gün kalıyor. Orada da korunuyor. Ardından oradan çıktıktan sonra da varmak istediği mekan Medine-i Münevvere. Medine-i Münevvere de yani varacağı noktaya da selametle yine Rabbimizin yardımıyla varıyor. Dolayısıyla bu ayeti kerime bir sefere çıkıldığında, bir mekandan, bir şehirden çıkıldığında, çıkılacağında, bir iş ortamına girildiğinde, bir iş yerinden ayrılacağımız zaman, yeni bir işe başlayacağımız zaman yapılması tavsiye edilen bir dua olarak dikkatimize sunuluyor. Ve Peygamber Efendimiz Mekke-i Mükerreme'den selametle çıkarak Medine-i Münevvere'ye selametle varıyor ve Rabbimize yapmış olduğu duası bir anlamda karşılık buluyor. Ayet-i Kerime'nin sonunda yer alan yine bir dua ifadesi var ki ona da dikkatimizi çekmiş olalım. Şöyle buyuruyor Rabbimiz, şöyle dua etmeyi bize öğütlüyor. Vec'alli milledünke sultanen nasira. Bana tarafından yardımcı bir güç ver. Kıymetli kardeşlerim, bu güç bazen insan olabilir. İnsanın bazen güç adına, bazen birinin desteğine, bazen maddi bir desteğe, bazen psikolojik bir desteğe de ihtiyacı olabilir. Dirayetli bir hale ihtiyacı olabilir, muhtaç olabilir. Bütün bunları düşünebiliriz. Ve güç dilemek, düşmüş olduğumuz, bulunmuş olduğumuz anda ve zamanda güçlü olmayı Rabbimizden dileme adına yapılacak bir duadır bu dua. Bakın Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem birçok zorluktan Cenab-ı Allah tarafından kendisine verilen nimetle, lütufla, güçle kurtulup selamete erişmiş. İşte bu hicret yolculuğunda da Cenab-ı Allah onu mesela Hazreti Ali ile desteklemiş. Hazreti Ali kapıda kılıçlarıyla bekleyen insanlara rağmen gözünü kırpmadan Efendimizin yatağına yatabilmiş. Rabbim hepimize Hazreti Ali'nin imanını nasip eylesin. Ve yine bir yol arkadaşı, bir yoldaş olarak Hazreti Ebu Bekir'i ve onun ailesini lütfetmiş. Zira Hazreti Ebu Bekir'in çocukları Abdullah, Hazreti Ayşe'nin kardeşi olan Hazreti Ebu Bekir'in diğer kızı o hicret yolculuğu esnasında sevr günlerinde Peygamber Efendimiz'e ve Hazreti Ebu Bekir'e hep destek olmuşlar ve bir görev üstlenmişler. Dolayısıyla Hazreti Ebu Bekir'le onu desteklemiş, kuvvetlendirmiş bir güç olarak Peygamberimizin yanına vermiş. Rabbim bizi de hayatımız boyunca hep iyi insanların varlığıyla güçlendirsin. İyi insanların yanımızda olmasıyla bizi her daim güçlü, kavi eylesin. Farklı sıkıntılara düşmekten koruyup muhafaza eylesin. Ve bazen psikolojik anlamda ihtiyaç duyduğumuz zamanda da yine Rabbimiz kendi katından göndereceği güçle bizi her daim sağlıklı, güçlü ve metin eylesin. Rabbimizin yardımı, desteği her daim bizimle beraber olsun inşallah. Dualarımız kabul olsun.
1: Kur'an'da dua. Hazırlayan ve sunan Profesör Doktor Fatih Kurt.

Hüsnü Hal. Her şeyin ölçüsü ne acaba? Kalmak, gitmekten tonlarca daha ağırmış gibi gelmiyor mu insana? Beklemek daha uzun, sabretmek daha derin, özlemek daha yoğun değil mi mesela? Her şeyin ölçüsünü bulabilmek için insanın ömrünü nasıl harcadığını bilmek gerek. Dirhem dirhem tartarak mı harcıyor ömrünü insan, yoksa santim santim ölçerek mi? Nasıl eksiliyor insanın ömrü? Gün gün, hafta hafta, ay ay, yıl yıl. Demek ki insan için zamanmış her şeyin ölçüsü. İnsan zamanla eksiliyor çünkü. Yalnız şu var ki, ömrün tamamının ne kadar olduğu bilinmediği için eksilterek sayılmıyor. Eklenerek sayılıyor. Ve bu da insana çok yaşadığını zannettiriyor. Oysa ömür artan değil azalan bir şey, hatta tükenen, tıpkı yanan bir mum, kayıp giden bir sabun gibi. Gözümüzün önünde, avuçlarımızın içinde eriyip kayboluyor. Eğer bilinseydi ömür ağacındaki yaprak sayısı, düşenler değil de kalanlar sayılmaz mıydı? İnsanın gözü ve aklı düşenlere değil de kalanlara takılmaz mıydı? İnsan ne kadar zamanı kaldığını bilmiyor. Elindeki tek sermaye de o olduğu için hayatını ömrüyle takas etmek zorunda kalıyor. Acaba bir ayakkabı almak için kaç gününü vermek zorunda insan? Nereden baksanız bir ayakkabı ortalama bir vatandaş ömrüyle 5 gün eder. Bir ceket 2 hafta, bir palto 1 ay kadar tutar. Peki bir otomobil almak için ömründen kaç yıl vermesi gerekir? Ya da başını sokacağı bir çatı için geri kalan ömrü yetecek midir? İnsan her şeyin bedelini kendi zamanıyla ödüyor. Elde ettiğini ömrüyle takas ediyor. Ne varsa sahip olmak istediği insanın ömründen bir kısmını alıp götürüyor. Bir ömrü ona bahşeden yaradansa, kulunun Rabbini andığı bir an için ona sonsuz bir hayat vaat ediyor.

0: Bundan 1000 yıl önce Bozkır'ın ötesinde şöyle demiş Yusuf Has Hacip Kutadgu Bilig'de. Duyana, dinleyene.
1: Yalancı insanların en kötüsüdür. Kötülerin kötüsü de verdiği sözden dönen kimsedir.

0: Biz de sizi dinliyoruz.
1: Kitap Ayracı. Hazırlayan ve sunan Mustafa Mirza Demir.

Kitap Ayracı'ndan herkese merhaba. Bendeniz Mustafa Mirza. Diyanet Radyo'da kitaplarla olan yolculuğumuza kaldığımız yerden devam ediyoruz. Bugünkü yol arkadaşımız Türkiye Diyanet Vakfı Yayınları'ndan ve Doktor İlyas Uçar ile Doktor Ahmet Yasin Tomaki'nin kaleminden Peygamber Dostu Dört Güzel İnsan isimli eser. İslam dininin doğru bir şekilde öğrenilip anlaşılması ve hayatın her safhasında uygulanabilmesi için en temel kaynaklar Kur'an ve sünnettir. İlahi vahiy Kur'an'ın hükümleri ve örnek yaşantısıyla adeta Kur'an'ın açıklayıcısı olan sevgili Peygamberimizin hayatı doğru kaynaklardan öğrenmek suretiyle iyice bilinmeli ki İslamiyet de tam anlamıyla bilinip yaşanabilir olsun. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemi tanıyıp bilmenin en güzel yolu da Kur'an-ı Kerim, hadis ve siyer-i nebi başta olmak üzere pek çok ilme vakıf olmanın yanı sıra Allah'ın elçisi sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin hayatını doğrudan etkileyen yakın çevresi ve dostlarını tanımaktan geçiyor. Nitekim sahabe efendilerimizin kıymeti de benlikleri, kimlikleri ve faziletlerinden ziyade gönüller sultanı ile olan yakın ilişkileri ve onun manevi nazarları eşliğinde aldıkları nebevi terbiyeden gelmektedir. Ayrıca ashabın fazilet ve ahlaki meziyetlerini öven ayet ve hadisler de mevcuttur. Dolayısıyla onlar Müslümanlar için her zaman kıymet ve hürmete layık görülmüş, hayır ve ihtiramla anılmışlardır. Gökteki yıldızlar misali her biri diğerinden kıymetli ve ilham verici olan sahabe neslinin tamamı Müslümanlar tarafından tüm zamanların örnek şahsiyetleri olarak kabul edilir. Fakat onlardan bazıları bir takım özellikleriyle diğerlerinden biraz daha ön plana çıkar, müminler nazarındaki kıymeti diğerlerinden biraz daha fazladır. Her daim Hazreti Peygamber'in yanından ayrılmayan, iyi kötü zamanlarında sevgili Peygamberimizin yanı başında bulunan ve ondan sonra da ümmeti Muhammed'in bir ve bütün olması için gayrette en önde olanlar. Hulefâ-i Raşidîn olarak da bilinen, sevgili Peygamberimizin en yakın dostları, dört büyük halife, Hazreti Ebu Bekir, Hazreti Ömer, Hazreti Osman ve Hazreti Ali efendilerimiz gibi. Allah onlardan razı olsun. Bugünkü yol arkadaşımız olan esere dönecek olursak, bu dört büyük halifenin, bu dört güzel insanın örnek hayatlarına ışık tutan bir eser. Çalışma, gençler başta olmak üzere bütün Müslümanların rol model olarak örnek alması gerektiği bu seçkin isimlerin, İslam, Kur'an ve Peygamber uğruna verdikleri üstün mücadele ve örnek şahsiyetlerini okura aktarmayı amaçlıyor. Bu dört sahabi, çocuk, genç ve orta yaşlarda Müslüman olmalarıyla bilindikleri gibi, eserin hazırlanış amacından sürecine, kaynak aktarımından üslubuna kadar her aşaması da her yaştan okura hitap ediyor. Eserin oluşumunda temel kaynaklar ve sahih rivayetlerden istifade edilmiş, buna karşın temel kaynaklarda yer almayan menkıbevi bilgilerden kaçınılmış, böylece eser o güzel insanların hayatları hakkındaki yalan yanlış bilgilerden de arı ve uzak tutulmuş. Genç akademisyenlerimiz Doktor İlyas Uçar ile Doktor Ahmet Yasin Tomaki'nin ortak çalışması olan kitabın dikkat çekici bir özelliği de gençlerin düşüncelerine müracaat edilmiş olması. Şöyle ki eser yayımlanmadan önce farklı türden liselerde öğrenci olan genç kardeşlerimize okutulup onların düşünce ve değerlendirmeleri neticesinde kitabın son hali okura sunulmuş. Böylelikle dört Raşit Halife'yi gençlerin keyifle okuyup kolayca anlayabileceği sade bir dil ve akıcı bir kurguyla hazırlayıp okura sunmak amaçlanmış. Bir okur olarak amacına ulaşmış başarılı bir çalışma diyebilirim. İstifade edeni ve okuyanı çok olsun. Sevgili dinleyiciler, Kitap Ayracı programının bu bölümünde Türkiye Diyanet Vakfı Yayınları'ndan ve Doktor İlyas Uçar ile Doktor Ahmet Yasin Tomaki'nin kaleminden Peygamber Dostu Dört Güzel İnsan isimli eseri konuk ettik. Eser, sevgili Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin iyi günde, kötü günde yanında olup desteklerini ondan hiç esirgemeyen, onun vefatından sonra da devlet başkanlığı görevlerini yürüterek ümmeti Muhammed'in ve alem-i İslam'ın yolunda ömürlerini feda eden, Raşid halifelerin
hayatlarını ve mücadelelerini gençler başta olmak üzere her yaştan okurla buluşturmayı amaçlıyor. Böylesine güzel bir amaca hizmet eden bu kıymetli çalışmayı okurların ve siz kıymetli dinleyicilerimizin zevk-i selimine emanet eder, herkese keyifli okumalar dilerim. Başka kitaplar, başka yolculuklarda tekrar birlikte olabilmek temenni ve duasıyla. Kitaplarla kalın, hoşça kalın.

Dünden bugüne uzanan bir musiki yolculuğuna hazır mısınız? Türk musikisinin unutulmaz bestekarları, usta musiki şinaslar ve gönüllere dokunan eserleri. Hepsi canlı icralarla Gülniyaz'da. Her bölümde klasik Türk musikisinin nadide örneklerini dinleyeceğiniz, geçmişin zarafetine kulak vereceğiniz Gülniyaz, her cuma saat 21'de Diyanet Radyo'da.

0: Asr-ı Saadet. Yazan Hilal Ceyhan Köksal. Yöneten Nisan Kumru. Asr-ı Saadet'te önceki bölüm.
1: Dur bir dakika. Severlerdi mi dedin? Neden öyle konuşuyorsun?
2: Evet.
1: Yoksa...
2: Bugün sana pek iyi haberler veremiyorum. Musab Uhud'da şehit olmuş.
1: Ah kardeşim. Ah.
3: Hayber Yahudilerin son kalesiydi. Medine'nin kuzeyinde 7 muhkem kaleden oluşan bu şehir topraklarının verimliliğiyle meşhurdu. Aynı zamanda önemli bir ticaret merkeziydi. Medine'den sürülen Yahudiler buraya sığınmıştı. Kurayza oğullarının başına gelenler Hayber Yahudilerini harekete geçirmiş, Müslümanların aleyhinde ittifak kurma çalışmalarına başlamışlardı.
4: Nadir oğulları, Kaynık oğulları ve Kurayza oğulları, kardeşlerimiz birer birer yurtlarından sürüldü. Bu işe bir dur diyen olmazsa ne olacak dersiniz? Ha? Sıra kimde? Bizde tabii. Muhammed'in gücü kırılmalı.
5: Haklısın. Araplar İsmail'in soyundan geliyor, bizse İshak'ın soyundan. Aramızdaki fark ne?
4: Biz Tanrı'nın sevgili oğullarıyız. Bu zamana kadar tüm peygamberler bizim soyumuzdan geldi. Sonuncusu neden onlardan olsun?
5: Tanrı kibri yasaklamıştır. Bunu unutma.
4: Neden arkandan iş çevirelim?
6: Onu bunu bilmem. Ayağınızı denk alın.
4: Neyse. Buraya kavga etmeye gelmedin ya. Anlaşmamız üzerine konuşacaktık.
6: Evet. Şartları bir daha gözden geçirelim diye geldim.
4: Söyle bakalım, ne istiyorsun?
6: Hayber'in bir yıllık hurma hasadını.
4: Ne? Daha neler?
6: Siz bilirsiniz. Gatafan'a teklif ettiğiniz miktarı öğrendim. Ben de bundan aşağısına size yardımcı olmam.
0: 113. Bölüm.
3: Peygamber Efendimiz dünyanın dört bir yanına elçiler göndermişti. Bunlardan biri de o zamanın İran Kisra'sına giden Abdullah bin Huzafe'ydi. Abdullah bin Huzafe, Kisra'nın ihtişam dolu sarayının kabul salonunda görüşmek için bekliyordu.
7: Kisra'nın yanına önce Fars devlet adamları girecek. Sonra sıra sende. Hazır ol. Evet, onlar geçti. Sıra sende, girebilirsin.
4: Evet. Ne istiyorsun? Söyle bakalım.
8: Resulullah Muhammed bin Abdullah'ın elçisiyim. Size onun mektubunu getirdim.
4: Resulullah mı? Bu ne garip isim? Alın şu mektubu bakalım, kimmiş bu?
8: Resulullah Aleyhisselam'ın emri üzerine onu size ben vereceğim. Başkasına teslim edemem.
4: Peki, yaklaş o zaman. Okuyun da ne diyormuş öğrenelim.
7: Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla, Allah'ın Resulü Muhammed'den Farsların büyüğü Kisra'ya.
4: Bu adam kim oluyor da benim ismimden önce kendi ismini zikrediyor? Siz benim hepinizin kralı olduğumu bilmiyor musunuz? Hepiniz benim kölemsiniz. Bu ne cüret? Topraklarımın büyüklüğünü, saltanatımın ihtişamını görmüyor musunuz? Şuna bak, kölem olan biri kalkıp da bana mektup yazıyor. Mülk ve saltanat sadece bana mahsustur, bana. Bu hususta kimse benimle boy ölçüşemez. Kimse beni yenilgiye uğratamaz.
8: Siz yeryüzünde hakim olduğunuz alanın çok olmasıyla övünüyorsunuz. Halbuki yeryüzünün hakim olamadığınız kısmı daha çoktur. Ey Kisra, senden önce nice hükümdarlar geldi geçti. Onlardan ahireti düşünenler dünyadan da nasibini almışlar. Dünyalık olanlarsa ahiret nasiplerini yitirmişlerdir. Sana getirdiğim bu hakikati küçümsüyorsun ama önünde sonunda onun gerçek olduğunu göreceksin.
4: Hala karşımda konuşuyor. Ver şu mektubu. Çıkarın şunu huzurumdan.
8: Ben görevimi yaptım. Mektubu ilettim. Artık bundan sonra başıma ne gelirse gelsin gam yemem. Sonu şehadet bile olsa Resulullah'ın emrini yerine getirdim.
3: İskenderiye kralı Mukavkıs'a gönderilen elçi ise Hatip bin Ebi Belti'a idi. Mukavkıs'ın huzuruna kabul edildiğinde devlet erkanı kralın yanındaydı. Mukavkıs, Hatip'in getirdiği mektubu okumadan önce ona bazı sorular sordu.
9: Bana bir peygamberden haber getirdiğini söylüyorsun. Önce sorularıma cevap vermelisin.
10: Buyurun, istediğinizi sorun.
9: Efendinin Allah'tan haber aldığını ve onun elçisi olduğunu söylüyorsun.
10: Evet, o Allah'ın gönderdiği bir peygamberdir.
9: Peki, madem öyle, neden kendisini yurdundan çıkaranlar için beddua edip bu sıkıntıdan kurtulmadı?
10: Siz İsa bin Meryem'in peygamber olduğunu kabul ediyorsunuz, değil mi?
9: Evet, elbette.
10: Onun şerefli bir peygamber olduğuna biz de inanıyoruz. Peki, öyle olduğuna göre kavmi kendisini asmak için harekete geçtiğinde onların helak edilmesi için Allah'a dua etse olmaz mıydı?
9: Güzel konuşuyor, hikmetli şeyler söylüyorsun. Yanından geldiğin zattan mı öğrendin bunları?
10: Bunu da, bunun fazlasını da ondan öğrendim. O bize tüm hayır kapılarını açtı. Bizi küfrün karanlığından imanın aydınlığına çıkardı.
9: İman ettiğin şey hayatını değiştirir. Hem bu dünyada hem de ölüm sonrasında en kuvvetli dayanağımız dinimizdir. Ben de dinimi ondan daha hayırlısı olmadıkça değiştirmem.
10: Biz seni Allah'ın dinine davet ediyoruz ki ondan daha iyisi yoktur. Hazreti Muhammed İslamiyet'e yalnız seni değil bütün insanları davet etti. Onlardan kendisine en katı ve kaba davrananlar Kureyş müşrikleri oldu. Ona karşı en büyük düşmanlığı Yahudiler yaptı. İnsanlardan ona en çok yakınlık gösterenlerse Hristiyanlar oldu. Hayatım üzerine yemin ederim ki Musa peygamber nasıl İsa peygamberin geleceğini müjdelemişse, İsa peygamber de Muhammed aleyhisselamı öylece haber vermiş ve müjdelemiştir. Bizim seni Kur'an'ı kabule davet etmemiz, senin Tevrat'a bağlı olanları İncil'i kabule davet etmen gibidir. Bir peygamber bir kavme gönderildiği zaman ona uyanlar onun ümmetinden olur. Siz de son peygambere uymaya davet ediliyorsunuz.
9: Söylediklerin beni etkiledi. Efendinin yalancı olmadığını düşünüyorum. Ama teklif ettiğin şey kolay değil. Hemen karar veremem. Düşünmem lazım. Peygamberin başka nelere davet ediyor?
10: Yalnız Allah'a ibadet etmeye davet ediyor. Günde 5 vakit namaz kılmayı, Ramazan orucunu tutmayı ve verilen sözde durmayı emrediyor.
3: Mukavkıs uzun uzun sorular sordu ve cevaplarını dikkatle dinledi. Sonunda da mektubun okunmasını istedi.
10: Bismillahirrahmanirrahim. Allah'ın kulu ve Resulü Muhammed'den, Kıptilerin büyüğü Mukavkıs'a, hidayete uyan ve doğru yolu bulanlara selam olsun. Ben seni İslamiyet'e davet ediyorum. Müslüman ol, selamet bul. Böylece Allah sana 2 kat mükafat versin. Eğer bu davetimi kabul etmezsen, Kıptilerin günahı senin boynuna olur bilesin. De ki, ey kitap ehli, bizimle sizin aranızda ortak bir söze gelin. Yalnız Allah'a ibadet edelim. Ona hiçbir şeyi ortak koşmayalım. Allah'ı bırakıp da kimimiz kimimizi ilah edinmesin. Eğer onlar yine yüz çevirirlerse deyin ki, şahit olun, biz Müslümanlarız.
9: Bunlar ne güzel sözler. Ben son bir peygamber geleceğini biliyor ama bunun Şam civarından çıkacağını düşünüyordum. Allah'ın kitabında özelliklerini bulduğumuz peygamberin ortaya çıkma zamanı tam bu zamandır. Anlattığın vasıfların hepsi bizim kitabımızda da bulunuyor. Amma ve lakin tebaam bana bu konuda itaat etmez. Onları bu dine davet etsem de beni dinlemezler. Biliyorum ki o peygamber ülkelere hakim olacak. Kendisinden sonra da arkadaşları fetihlerde bulunacaktır. Nihayet buraya da ulaşacaklardır. Mektuba cevap yazın. Muhammed bin Abdullah'a, Kıptilerin büyüğü Mukavkıs'tan. Selam sana olsun. Mektubunu okudum ve beni davet ettiğin şeyi anladım. Gelecek bir peygamber daha olduğunu biliyordum. Elçini ağırladım. Sana hediyelerle onu geri gönderiyorum. Selam senin üzerine olsun.
3: Peygamberimiz Hayber Yahudilerinin savaş hazırlığını öğrenince ashabını toplayarak Hayber üzerine yürüyeceklerini söyledi ve hazırlıklara başlandı. Bunu haber alan bazı kimseler Hayber'in zenginliğini bildiklerinden savaşa ganimet kazanmak maksadıyla katılmak istiyorlardı.
11: Hayber'in kuşatılacağını biliyor musun?
12: Evet, duydum.
11: Biz de katılalım mı, ne dersin?
12: Bu fırsat kaçırılır mı? Hayber'in sahip olduğu mal varlığı başka kimde var?
11: Sarp kayalıklar ardındaki kaleler, şırıl şırıl akan su kaynakları, hurmalıklar, verimli bir arazi. Burası ele geçirilirse payımıza düşecek ganimetle ömrü billah sıkıntı çekmeyiz.
12: Evet, bir an evvel teçhizatı ayarlayıp orduya katılmalıyız.
11: Muhammed bizi kabul edecek mi bakalım?
12: Niye kabul etmesin ki? Asker sayısının çok olmasını hangi kumandan istemez?
11: Bundan önceki savaşlarda yanlarında olmadık da ondan. Şimdi katılmak isteyişimizin sebebini merak edecektir. Güvenmediği adamlarla iş yapmaz o.
12: Bir deneriz.
11: Hadi bakalım. Buna katılabilirsek karlı çıkacağız.
3: Peygamberimiz sadece ganimet isteğiyle kendilerine katılmak isteyen bu adamları geri çevirerek "Bizimle ancak cihadı isteyenler gelsin." dedi. Hazırlıkların tamamlanmasının ardından Resulullah Medine'de Siba bin Urfuta'yı vekil bırakarak Muharrem ayı sonuna doğru yola çıktı. Yolculuk Eşca kabilesinden Hüseyl bin Harice ile Abdullah bin Nuaym'ın kılavuzluğunda yapılacaktı. Ordu 200'ü atlı olmak üzere 1600 kişiydi. Orduda savaşta yaralıları tedavi etmek ve Müslümanlara güçleri nispetinde yardımcı olmak amacıyla kadın sahabiler de bulunuyordu.
9: Bizi hangi yoldan götüreceksin Hüseyl?
8: Kuzeydeki yolu takip edeceğiz.
9: Peygamberimizle istişare ettin mi?
8: Elbette. Gatafan, Fezare ve Süleymoğullarının geçişimizden haberdar olmayacağı tek yol bu.
9: Peki bizi nereye çıkaracak?
8: 4 ana yolun kesiştiği bir bölgeye çıkacağız. Bu şekilde Şam tarafından herhangi bir destek gelmesini engellemiş ve Gatafan'la Hayber'in arasına girmiş olacağız.
9: Güzel. Onların desteğini alamayınca Hayber'in direnişi çabuk kırılacaktır.
8: Evet. Hadi hayvanlarınızı yükleyin. Gün aydınlanmadan yola çıkacağız.
3: Sahabiler peygamberimizin önderliğinde ilerlemeye başladı. Kimi tesbih getiriyor, kimi tekbirlerle yol alıyordu. Bir ara bu zikir sesleri yükseldi.
13: Allahu Ekber! Allahu Ekber!
14: La ilahe illallah!
13: La ilahe illallah!
3: Seslerin bu kadar yükselmesi üzerine peygamberimiz ashabını uyarma ihtiyacı duydu. Kendinize gelin. Siz ne sağır olana ve ne de burada bulunmayana sesleniyorsunuz. Bilakis her şeyi işiten, gören ve size çok yakın olan Allah'a sesleniyorsunuz. Hayber'e oldukça yaklaşılmıştı. Bu sırada Allah Resulü ashabını durdurdu ve şöyle dua etti. Ey 7 kat göklerin ve altındakilerin, 7 kat yerlerin ve içindekilerin, şeytanların ve sapıttıklarının, rüzgarların ve savurduklarının Rabbi olan Allah'ım. Biz senden bu beldenin, ahalisinin ve içinde bulunan şeylerin hayrını istiyoruz. Bu beldenin, ahalisinin ve içinde bulunan şeylerin şerrinden de sana sığınıyoruz. Ve bir gece vakti İslam ordusu Hayber'e ulaştı.

0: hadislerin hikayeleri.
1: Nasıl vurdum ama? Baba, baba gördün mü nasıl vurduğumu?
2: Şşt, sessiz ol biraz. Bu kadar gürültülü olursan hiçbir hayvana ağlayacak kadar yaklaşamazsın.
1: Haklısın.
2: Çölde hayatta kalmak istiyorsan kum gibi olmalısın. Sessiz olmalı, beklemeyi bilmelisin. Söyle bakalım, kumlar ne zaman hareket eder?
1: Rüzgar estiğinde.
2: Sen de öyle olmalısın. Rüzgarla hareket etmelisin. O estiğinde esmeli, o durduğunda durabilmelisin.
1: Kum gibi öyle mi?
2: Öyle. Görmeli ama görülmemelisin. Duymalı ama duyulmamalısın. Çölde hangi kum tanesini diğerinden ayırabilirsin ki? Eğer kum tanesi olabilirsen...
1: Kimse seni göremez ve avlayamaz.
2: Bak oğlum, biz çölde yaşayan insanlarız. Kuma toza bulanmaktan çekinmeyiz. Az olanla yetiniriz. Az bir yiyecekle, az bir suyla. Bize en az lazım olan şey konuşmak. Onun da azıyla yetiniriz. Gözlerini iyi aç, kulaklarını da. Ama ağzını sımsıkı kapat.
1: Anladım.
2: İyi, deveyi hazırla o halde. Ben yola çıkıyorum.
1: Tamam.
2: Annene, kardeşlerine sahip çık. Hayvanları besle, suyu idareli kullan.
1: Sen nereye gidiyorsun?
2: Onu görmeye.
1: Kimi?
2: Allah'ın Resulünü. Ona soracaklarım var.
3: Üstü başı tozlara bulanmış, saçı sakalı dağınık bedevi Allah Resulü'nün huzuruna geldi. Kutlu Nebi'ye soracakları vardı. Yolculuğu uzun lakin soruları kısaydı. Hazreti Peygamber'in karşısında duruyor, sessizce ona bakıyordu. Resul-i Ekrem ashabıyla olan sohbetine ara vermiş, bedeviyi dinlemek için yönünü ona çevirmişti. Resulullah bedevinin gözlerinin içine bakıyor ve konuşmasını bekliyordu. Bedevi ne uzun bir selamlama yaptı ne de kendini uzun uzun takdim etti. Doğrudan konuştu.
2: Ey Allah'ın Resulü, Allah'ın bana farz kıldığı namazların neler olduğunu söyle.
3: Allah'ın Resulü 5 vakit namaz ama nafile de kılabilirsin diyerek karşılık verdi. Bedevi şöyle devam etti.
2: Allah'ın bana farz kıldığı orucun ne olduğunu söyle ey Allah'ın Resulü.
3: Peygamber Efendimiz Ramazan ayında tutulan oruç ama nafile oruçta tutabilirsin dedi.
2: Allah'ın farz kıldığı zekatın ne olduğunu söyle ya Resulallah.
3: Allah'ın Resulü ona zekatı da içine alan İslam'ın temel ilkelerinden bahsetti. Nurlu Nebi sözlerini bitirir bitirmez bedevi konuşmaya başladı.
2: Sana ikram eden Allah'a yemin ederim ki nafile ibadet yapmayacağım. Fakat Allah'ın bana farz kıldığı ibadetleri eksiksiz ve harfiyen yerine getireceğim ey Allah'ın Resulü.
3: Bedevi bu sözleri söyledikten sonra geldiği gibi sessizce uzaklaştı. İçinden çıkıp geldiği çölün kumlarına karıştı. Allah'ın Resulü onun hakkında sözüne sadık kalırsa kurtuluşa ermiştir buyurdu. Her şeyin azıyla yetinmeyi öğrenmiş olan bedevinin kısa sorularına Allah'ın Resulü tam da onun istediği gibi kısa cevaplar vermişti. Onun dünyasını anlamış ve onun dünyasındaki sözlerle yanıtlamıştı.

sevinç sevinç berrak ve yıldız yıldız parlak bir dağ pınarı. Üstünde beyaz bulutların ve kuytusunda yeşil bir yamacın. Aziz ruhlar sallamış beşiğini. Veda edip bir çocuğun gözleriyle bulutlara, raks eder gibi iner mermer kayalara, haykırır sevincini semalara. Dağların eteklerinde önüne katar çakılları ve bağrına basar kardeş pınarları. Çiçeklenir ayak bastığı yerler ve nefesiyle yeşerir çimenler. Yoldaşı olur şimdi ırmaklar, ovaları dolu.

Bir ses yükselir pınarlardan. Kardeş, ayırma bizleri koynundan. Kollarını açmış bekliyor Yaradan. Yoksa bizi çölün kumları yutacak. Güneş kanımızı yoksa kurutacak.

dağların ırmaklarını, kardeş, ovanın ırmaklarını, kardeş, hepimizi alıp koynuna, eriştir bizleri yüce Yaradan'a.

gider dağ pınarı. Kendinde toplar bütün pınarları. Ve haşmetle kabarır göğsü ve kolları. Ülkeler açılır uğradığı yerlerde. Yeni şehirler doğar enginlerde. Kulelerin alev zirvelerini ve haşmetli mermer saraylarını bırakıp arkasında yürür mukadder yolunu. Dalgalanır başının üstünde binlerce bayrak. Evlatlarını yaradanına ulaştırarak karışır ilahi ummana coşarak.

Atalarımızdan aldığımız en kıymetli miras sözlerdir. Her biri bir yaşanmışlık, her biri bir ders, her biri bir öğüttür. Kökler ve Sözler programında her bölümde bir atasözünün peşine düşüyor, onun derin hikmetini keşfediyor ve yaşamımıza nasıl yansıtabileceğimizi irdeliyoruz. Atalarımızın sözleriyle bugünümüze ışık tutmak, onların engin tecrübelerinden ilham almak için sizleri Diyanet Radyo'ya davet ediyoruz. Kudret Ayşe Yılmaz'ın hazırlayıp İbrahim Bildir'in seslendirdiği Kökler ve Sözler, Pazartesi, Çarşamba ve Cuma günleri saat 10'da Diyanet Radyo'da.